dünya bizge nurgun güzelliklerini bağışladı. Atrafımızda her günü her kıl tesirlik hikayeler barlık gelmekte. Eğer bu hikayeler sizni tesirlendirgen olsa, minnettarlıkınızı ayırma. Kadirleşini öğünün. 174 Hatnaş Sanat Radyosu mehri muhabbetlik hikayeler bilen sizni tesirlendirdi.

Qadirlik anlıqçılaşının bile beten minin ailem programımız ahırlaştı. Yaxşı keyfiyat kütüren güruh bilen bugün kişilerinle atlantgaysıyla sabranla köngüllük bir xatar bolsun, küllerinle ahbiyetlik ve mənilik olsun. Deyim ki, məzmullarını anlamaqçı bolsanla, sınırlaşıdın əbdisini çüşür verip anlıqaysıyla programı riyas etsi Dilraba Anıver.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır Ertigelli Xəbərlər programımızını başlayımız.
1: Hörmətlik radyo anlıqıçıda, yaxşımısınızlar? Ertigelli Xəbərlər programımızını anlaşımlarını karşıya alınız. Bugün 2026 yıl 8 ayının 26 günü, çarşamba. Dehqonlar kalendarı boyunca 7 ayının 14 günü.
2: Avval bu qitimki programımızın asosiy mazmunlarını tanıştırırız.
1: Chen Shaojang Pakistan Pencap ölkəsinin baş ministeri Maryam bilen görüşdi.
2: Bingtondiki her qaysi taraqqiyat rayonları selmi kölümü zor, yetekleş, türkü buluş rolü, küşlük, bir türküm türlerini köngül koyup, pilallap yolu koyup, yokur sübətlik taraqqiyatı kuvvet koştu.
1: Bu yıl Abdonum rayon boyunca subi xatırlık vəziyeti umumən mokum bulup, zor xatır, afet yüz vermedi. Yezikliki de su işiltiş mokum buldu.
2: Şincanın rıqabet adlılıkını tek şürüş, tuncu akıllı hizmet subsi işgi kırıştırıldı.
1: Abdonum rayon asasi katlam amvi saklıq saklaş mülazımetini sıcılıp puhtulab, sozulumu keserliklerinin universal aldın eliş ve tizgilleş, ülge rayonudun 25'ini kurup, her millet ammasının sağlamlıkını qoğdadı.
2: Abdonum rayonudaki köpligen medeniyet meydan sarayları, yeçeş vaxtını uzartış, haksız düşendiriş katarlıq, xalqı nəp yetküzüş, kolaylıq yartış tedbirlerini yol koyup, şehir ağalısı ve sayahacılarının keşlik medeniyet ihtiyacını kandırdı. Emdi, xəbərlər anlanla.
1: Stansımız xəbəri. Abdonum rayonluk partiya komitetinin şucisi Chen Shaojang, tünügün ürümçide Pakistan Pencap ölkəsinin baş ministeri Maryam bilen görüşdi. Abdonum rayonluk partiya komitetinin muavini şucisi Bingtonning Jingviyi He Zhengyu görüşüşke katnaştı. Chen Shaojang, Jungu Komunistik Partiyası Şinjan Uyghur Abdonum rayonluk komiteti, Abdonum rayonluk xalq hükümeti ve Şinjan işlep çıkırış kuruluş Bingtonigi vakalıdan Maryam'nın Şinjan'ı ziyaretki kelgenlikini karşı aldı. O mındak dedi. Bu yıl Jungu bilen Pakistan diplomatik münasibet ornatkallıkının 75 yıllıkı, işki dön küşlük rehberliki de Şinjan iqtisadi ijtimai taraqqiyatta bütün dünya köz tikkidek zor muvaffaqiyatlarını qo'lga keltirib, taraqqiyat en yaxshi, özgürüş en çoğ bolgan, her millet ammasi en köp emeli nepki erişken tarihi mezgilge kirdi. Yakın kıyılardan bu yan Şinjan, Jungo-Pakistan İktisat Koridoru kuruluşu pahalı yuğurulup, Pakistan'ın yerlikler bilen almıştırış, emkarlıkını sıcıl çoğun kuruluşturup, bir katar mol neticilerge erişti. İşki tarafının, işki devlet rehberlerinin moyum ortak tonuşunu estaydil ızıçıllaştırıp, İktisat soda alakısını sıcıl çoğun kuruluşturup, zamanevi yezgiliki yeşil kançılık, tokumuçılık, kim keçek katarlık sahalardaki hemkarlık boşluğunu kenaytip, xevipsizlik sahasındaki hemkarlıkını küçeytip, bir belvağ, bir yol.

0: Yolunu ve Cungu Pakistan iktisat koridorunu ortak berpa kılışka bir hatar mukum muhit yaratıp adımiyet almıştırışını koyuklaştırıp mağarıp, pentechnika, davalaş, saklık saklaş, medeniyet, sayahat, dost şehir hemkarlıkını pahalı kanat yaydırıp yeni devirde tekmi mustekem Cungu Pakistan takdir ortak gevdisini tez berpa kılışka küç koşuşunu ümit kılımız. Meryem mundak dedi. Cungu Şincan'da tuncuk etim ziyaretli bulup bek hoş buldum. Cungu Komünistik Partiyası'nın rehberliği de Şincan mokumluk tarakiyatının türlü kişilerde gayet zor muvaffakiyetlerini koluğu keltürüp, coş urup tarakki kılavatkan hayati küçüne namayen kıptı. Cungu'nun Pakistan bilen tutuşuduğun Moyum rayonu Şincan, işki devletinin dostluğu guva bulup, Pakistan Cungu dostluğu da icabi rol oynadı. Pencap ülkesi Şincan bilen hemkarlışka yüksek ehmiyet biridu. İki tarafının bir belvak bir yolunu yukarı süpette ortak berpa kılışını çördep, evzellik arkalık öz ara toluklaşını sıcılı küçeytip, ortak tarakiyatına emelge aşırışını ümit kılımız. Şincan'ın zamanevi dehkancılık, çarvıcılık, ul esliha, yeni energiye katırlık sahelerdeki terakya tecrübelerini ögünüp, bunundan örnek gelip, teknik almıştırış ve kesip hemkarlıkını çunkurlaştırıp, öz ara menfaat yetküzüp, hemkarlışının tekimi köp neticeleri arkalık, Pakistan, Cungu münasibetinin ravajlanışıga yerliknin tövbüsünü koşuşunu kalayımız. Wang Jianxin, Zhang Yingchun, Avtonom rayonning munosabatlik o'rinlaridagi mas'ul yo'ldoshlar ko'rishishga qatnashdi.
1: Stansimiz xabari. Avtonom rayonlik xalq qurultoyi doimiy komitetining qonun ijrosini tekshirish guruhi yig'inda Oltay viloyatida tabiiyki qo'g'dilgan joy zavod kan korxona qatorliq joylarga berib, Jo'nxa xalq jumhuriyatining qizilmi boylik qonuni, Shenjan Uyg'ur avtonom rayonining qizilmi boylik boshqarish nizomi, Şincan Uyğur Avtonom rayonunun qezilme baylıq çarlap tekşürüş selmisini nazarat qilish, başquruş belgilimisinin yolu qoyuluş ahvalını tekşürdi. Avtonom rayonluq xalq qurultayi daimi komitetinin müdiri Zumrat Obul tekşürüşke qatnaşdi. O, bunularını tekitledi. Xi Jinping ekologiya maddaniyligi ideyasini chonqur o'zlashtirib, yangi davrdagi partiyaning Xinjiangni idora qilish tadbirini to'liq daljayda umumyuzlik izchillashtirib, partiya markaziy komiteti Xinjiangga bekitib bergan 5 chun strategiyalik o'rin bekitmasini ko'zlab, taraqqiyot bilan bexatarlikni bir tutash planlab, qizilmi boyligiga doir bir qonun, bir nizom, bir belgilimining umumyuzlik unumlik yo'lga qo'yilishiga turtki bo'lib, baylıq ejiş, beyxatlar işləb çıxırış və ekologiyanı qoğdaşını bir tutaş pilallab alğı sürüb, güzəl Şincan quruş, ixtisad və cəmiyyatının yuqarı sifətlik tərəqqiyatı küş qoşuşunu müstəhkəm qanunçılıq kapalıdəgə iyi qılış gerek. Tekşürüş qrupsi Qarmaylı teği tüyaqlıq yabayı hayvanlarının təbiyyilikini qoğdaş rayonuda su mənbəsini qoğdaş, yabayı hayvanlarının köpeyişini qoğdaş, şunundak ekologiyanı əsligi kəltürüş, tüzəş ünümü qatarlıq ahvallarını təpsili iqilidi. Zumrat Obul bunularını təkidlidi. Qezilme baylıqını qoğdaş və təbiyyilikini qoğdildiğin rayonunu başqırışqı münasibətlik, qanun nizamlarını qatdıq əməliyiləşdirib, qezilme baylıqını qanunga, bəlgilimgi xilab eçiş qılmışını qat'i tosub, ekologik muhitini qanun çıllaşdırıb, tüzəs səviyyəsini üzlüksüz özdürüb, rayonun ekologiya beyxətlərliki tosqını müstəkkəmləş gerek. Təkşürüş qrupsi Köktoqay 3-ci kan azgılı. Ayaköz kan öngörü, Köktoqay geologiya körges mıxanısıgı berip, Köktoqay'nın vətənpərvərlik hissiyatını çoğunqurlaşdırış, qızıl geniğ varslı qiliş və mədəniyet bilən sayahatını yoğurup tərəqi qaldırış qatarlıq ahvallarını təpsili egilidi. Zumrat Obul, kan ekologiyasını əsləgi kəltürüş, geosaqlanmalarını qoğdaş xizmetini qanun nizam boyca yaxşı işləb, Köktoqay rohiyinin yadroluq məzmununu çoğunqır qezi bəm tavlab, qızıl tərbiyə, pənni umumlaşdırış təşviqatını daimlaşdırıb qanat yaydırıb, qızıl tomurunu daimlaşdırış, kürəş qılış asası reyəgə varsıl qılış gerək dəb təkidlədi. Təkşürüş qrupsi Köktoqay nahiyyəsi, Fuyoyun sap kvartis yeng material türü kuruluşu meydanıda seyh kırıp karxananın işləb çıxırış ticaret ahvallarını təpsili iqilidi. Zumrat Obul bunularını görsətdi. Mevkani devletinin ihtiyacı, Şincan'ın iktidarı, amının arzusunu koyup, kezilme baylıkını muhabbet

0: ichish, foydalanishni ilmiy, tartiblik olg'a surib, boylik afzalligini kasb afzalligi, taraqqiyot afzalligiga aylantirishga turtki bo'lish kerak. Korxona bexatar ishlab chiqarishdagi asosiy gavdlik mas'uliyatini chingitib, texnikalik yangilik yaratish iqtidorini sijil kuchaytirib, kasb zanjirini uzartishi, bozor raqobat kuchini oshirishi kerak. Tekshirish guruhi Oltoy shahri Chashu yo'li ko'cha boshqarmasi xalq qurultoyi vakillari aloqa punktiga berib, punktni qurish, yurishtirish va vakillar punktiga kirib, mas'uliyatni ado qilish qatorliq ahvollarni ko'rdi. Ping Shillay qonun ijrosini tekshirishga qatnashdi.
1: Stansiyamiz xabari. Bintondagi har qaysi taraqqiyot rayonlari diqqatni yetakchi kasblariga markazlashtirib, sijil turda zanjirni uzartib, to'liqlab kuchaytirib, selinmi ko'limi zo'r yetaklash, turtki bo'lish roli kuchlik bir turkum turlarni ko'ngil qo'yib, pilallab yo'lga qo'yib, taraqqiyot rayonlarining ko'tarish iqtidori, yetaklash iqtidori va raqobat kuchini uzluksiz oshirdi. Bintan Urumchi iqtisod texnik taraqqiyot rayonida yangidan vakillashgan Shinjang Yifeng Mingshuo yangi material fan texnik chaklik shirkatining ichki avtomatik qattiq solyo kavak taxta ishlab chiqarish liniyasining oxirgi tangshash bosqichiga kirdi. 9-chi oyda ishlab chiqarishga kirishtirilib, ishlab chiqarishga kirishtirilgandan keyin yiliga 10 ming tonna qattiq solyo kavak taxta ishlab chiqarish mo'ljallandi. Şirketning bosh direktori Jang Bocheng mas'uliyat ishlab chiqarish halqasida muhit qo'g'dash texnikasiga tayinib, keraksiz suv qo'yib bermaslikni ishqa oshirg'il bo'ladiganligi. Ximiyalik oqartish hojatsiz, ishlab chiqarish jarayonida bulg'inish bo'lmaydiganligi. Ishlab chiqarish liniyasida yana shu joydagi qoldiq qezilma, dashqal, ko'mir kuli, ko'mir teshik qatorliq qattiq tashlanduqlar ishlatilib, yashil aylanma kasb sistemasi barpo qilinadiganligini bildirib mundaq dedi. Shu joyning boylik afzalligidan foydalanib, faol bozor ochib, kasb liniyasini kengaytiramiz. Bintan bu yil kirgandan buyon nuqtaliq ko'zitadigan 19 iqtisod texnika taraqqiyot rayonida kasb jihatiki ko'tarish iqtidorini sijil oshirib, rayon taraqqiyot hayotiy kuchini uzluksiz qo'zg'atdi. Xuyanxi iqtisod texnika taraqqiyot rayonidagi Shinjang K2da ximiya sanoati materiali cheklik shirkatining ishlab chiqarish sexida ishchilar fosforik kislota mahsulotini qachilaydigan uskunalarga ching qadilib turadi. Bu şirket, Bintan 7-ci yisi, Xuyanxi şəhərinin elektron yeni materiali kəsbinin yukarı eqimdiki karxana bolub, Bintan'nın 2026-cı yıllık yenilik yartıştipidiki oturan kiçik karxanısı bolub bahalandı. Şirketin muavin baş direktori Jang Hang Yu bu yılının aldınki 7 ayda şirketin 4386 tonna fosforik kislota işlep çıkırıp 34 milyon yuandan artık mesulat kımbetini işgı aşırgallıqını tonuşturup mındak dedi. Bütün yıllık mesulat miktarını 8000 tonnadın mesulat kımbetini 65 milyon yuandan aşırışını tırışıp kolgu keltürümüz. Xuyanxi iqtisod texnik taraqqiyot rayoni ko'p tarmoq bilan ham turtki bo'lib, siyosat, mablag', ishlab chiqarish, o'qitish, tadqiqot qatorliq a'lo sifatlik boyliklarni biriktirib, butun hayotlik davriyligi bo'yicha fan texnikida yangilik yaratish mulozamat zanjiri barpo qildi. Navbatda palampaysimon mukammal fan texnikida yangilik yaratish korxonalari sepi shakllanib, Devlet derecilik yukarı yeni teknikilik karxanadan 16'si, kespi, tücüpülük, özgüce yeniçi karxanadan 9'si, Katarlık bir türküm əla süpetlik, pentechnikili yenilik yartış asası gevdisi barılıqı gelip, rayon strategiyelik yeniden güllünü vatkan kesipleri mesulat kımmetinin ilgiliyen nisbeti 10%'ki yetti. Bu yılın aldınqı 20'de tamamlanğan kölemdin yukarı sanayet umumi mesulat kımmeti 5 milyard 80 milyon yuengi yetti. Tumşuk ixtisat texnik taraqqiyat rayoni kesiplerini çoğunqırı yetildirip, türü kuruluşunu çın tutup aldınqı 20 yılda kölemdin yukarı sanayet umumi mesulat kımmetini 5 milyard 458 milyon yuengi yetküzüp, bulturkuşu mezgildikidin 13.10% aşırdı. Tumşuk iqtisod texnik taraqqiyot rayonidagi bir to'qimachilik shirkati asosliqi sappaxta yib ishlab chiqaradi. Bu şirket Üskene Öner Sanat Seplemesini üzleksiz elalaştırıp, işlep çıkırış ünümünü zor derecede östürüp, oldunki yarım yılda 6000 tonna sap paktı yiyip işlep çıkırıp, mesulat kımmetini tahminen 100 milyon yuan giyet küzdü. Karhanının baş direktörü Dön Jinli mündak dedi. Mesulatlarımız ne? Asaslıkı Shandong, Anhui, Jiangsu ve Şincan işçidi satımız. Кейінгі 20 жылда мәсулат миқдарымыздың 6500 тоннаға, мәсулат қымметіміздің тәқминен 120 миллион юанге жетішіні мөлшерледіқ.
0: Станциямыз хабары. Бұл Шинжаңның күзлік ашлық терілігі көлемі мұқымлық асасында кеңейіп, зираатлардың өсіші омумен жақсы болды. Нөбетте күзлік ашлық қосолыны жиғыш арқарқыдан башланды. Yakında Çöçek şehirdeki 800 000 modun artıq kömü qonaqını oruş başlandı. Şimali Şinjandaki kömü qonaq terilgan asaslıq jaylarının biri bolğan Çöçek şehri bu yıl tonlıq etiz ülge quruluşunu zor küşpten alğı sürüp, yuqarı hosulluq, naçar şaraitki taqabilçallığı küçlük kömü qonaq sortını tallab, terikçilik qurulmasını əlalaştırıp, bununğa ölçemlik aqıl etiz pərbişi əndiyesini maslaştırdı. Növbette, kömü qonaqının körsətkişleri ilgirki yıllardaki şu məzgildikidin yuqarı boldı. Çöçek şəri Aşil Yesi, Calğız Ağaş kentdeki diqqan Çang Yongliang mundaq dedi. Qonaqının dini toq, bultırqıdın köp osul aldıq. Yezdiklik teknikleri ilmi pərbiş qılışımızgı yetekçilik qaldı. Tem tip suğuruş, maşını bilen məşğulat qılış yükümüzünü yeniklətdi. Mol osul ilişdin qəm qılmaymız, kırmımız mu xeyləli köpəydi. Şinjanda küzlük açlık, kömü qonaq, şal, purçaq, yangyo türdeki sıraat, qara açlık qatarlıqlarını asas kıladı. Bunun içindeki dadur, yangyo qatarlıq özgücü sıraatlarını şaraitka qarab kölemleştirip teriş, süptini östürüş, ünümünü aşırış, Abdonim rayonunun küzlük açlık terilgü sistemisini beytip, kömü qonaq asas kılıngan, köpkıl sort mas kademli kölemlik terilgan, küzlük açlık terilgü endiyesi şekillendirip, Abdonim rayonunun açlıktan mol hosul ilişik küşlük terek boldı. Bayna kesildiki 97.500 mu yangyodun mol hosul ilindi. Bayna kesi sodiger çakırıp meblağ celip kılış arkalık 3 karxanını kırgızıp yangyo pişiklaş, sklat saklaş, eşya obrodi, sediş bir gevde kılınan mükemmel kesb zinciri şekillendirdi. Bu yıl məhsulat kımmetinin 470 milyon yuan yetişi mülçerlendi. Bayna kesi yağı irik bazırı, Çakçı kentindeki diqqan Li Haytao mundaq dedi. 380 mu yerge yangyo yerdim. Bu yıl nait yaxşı östü. Mobiş'ten 4 tonudun artı qosul alalaymen. Bay Nagesi, Caşun yangyoçılıq pen texnikisi tərəqiyat çeklik məsuliyet şirketinin bölüm məsuli Luqman Hekim mundaq dedi. Şinjan işçi sırtıga künigi 500 tonlu yangyo toşuvatımız. 800'nin artıq iş oranı yarattıq.
1: Stansımız muhbiri Leymin haber kıldı. Abdonim rayonu Halık Hükümeti Akbarat İşhanesi, tönü gün üçtün burun, Abdonim rayonunun kelkündün müdafiyeliniş, kurgakçılıkı takabül duruş, hem de yezikliki de suğuruşkı işletildiğen suni kapaletlendiriş ahvali akbarat ilan kılış yığını içip, bu yıl su bir hatarlık vaziyeti umumen mokum bulup, zor, hatar, afet yüz vermegeldi ki, Yezigiliki de su işiltiş mokum bolgallıkını umumu uhtırış kıldı. Bu yıl Abdonim rayon boyuca temperatura bir kadar yukarı, öl yığın taksisiz boldı. Şimali Şinjan, Şarkı Şinjan'da hava zıçıl sık bulup yağmur az yağdı. Canobi Şinjan'ın bir kısım caylarda öl yığın miktarı tarihi ekstremum kımmettin eşip getdi. Kelkün bilen kurgakçılık tam mevcut buluş. Kurgakçılık bilen ölçülük ciddi olmuş tek alhaydilik görüldü. Abdonim rayonundaki her derecelik suçuluk tarmakları, Muşundak kelimat şaraiti de kelkün pesildin burun 10 türlü kelkündün müdafiyeliniş, davamlaşma kuruluşu, su buzuvetken 27 cayını eslegi keltürüş türüne tamamladı. 374 orunga Tağlık rayonundaki öl yığın ehvalını közütüp ölçes esliyesi ornattı. Abdonim rayonluk suçuluk nazartı partiya grupsinin muavini şujisi Nazır Eskar Oşur mındak dedi. 12 قېتىم قىيان خەۋپ خەتىر سىگنالى ۋە خەۋپ خەتەر كۆرۈلۈش سىگنالى، 17 قېتىم كەلكۈندىن مۇداپىئەلىنىش سىگنالى چىقىرىپ، سۇپىدا ئېلان قىلىنغان قىياندىن مۇداپىئەلىنىش سىگنالىدىن 117 قېتىمنى كۆزىتىپ ئۆلچەپ، 600 مىڭغا يېقىن خەۋپتىن ساقلىنىش ئاگاھلاندۇرۇش ئۇچۇرى يوللاپ، تەۋەلىك بويىچە 5313 ئادەمنى ۋاقتىدا يۆتكەشكە ئەيدەكچىلىك قىلىپ، 944 كىشىنى ۋاقىتلىق ئورۇنلاشتۇرۇپ، خەتەرگە چېتىشلىق ئاممىنىڭ بىخەتەرلىكى ۋە ئاساسىي تۇرمۇشىغا كاپالەتلىك قىلدۇق. دېھقانچىلىق سۇغۇرۇشنى كاپالەتلەندۈرۈش جەھەتتە ئاپتونوم رايون سۇ تەمىنلەش لايىھەسىنى ئىلمىي تۈزدى. سۇچىلىق تارماقلىرى شىمالىي شىنجاڭ، شەرقىي شىنجاڭدىكى قۇرغاقچىلىق ئېغىر رايونلارنى كۆزدە تۇتۇپ، بىرىنچى سەپكە بېرىپ يېتەكچىلىك قىلىپ، ئەتىيازلىق سۇغۇرۇشنى پائال كاپالەتلەندۈرۈپ، يازلىق سۇغۇرۇشنى چىڭ تۇتۇپ، دېھقانچىلىقتا ئىشلىتىلىدىغان سۇنى كاپالەتلەندۈردى. يەنە بىر تەرەپتىن سۇچىلىق تارماقلىرى كەلكۈننى بايلىق قىلىپ ئورۇنلاشتۇرۇپ، ئىلمىي سۇ ساقلاپ ھەم بىخەتەرلىك تۆۋەن چېكىنى ساقلىدى، ھەم دېھقانچىلىقتىكى سۇغۇرۇش ۋە ئېكولوگىيەلىك سۇ تولۇقلاشنى كاپالەتلەندۈردى. ئەسقەر غوشۇر مۇنداق دېدى: ھازىرغا قەدەر 670 مىليون مو قېتىمغا يېقىن كۆلەمنى 44 مىليارد 660 مىليون كۇب مېتىر سۇ بىلەن تەمىنلىدۇق. جايلاردىن كەلكۈندىن مۇداپىئەلىنىش بىلەن سۇچىلىقنى گۈللەندۈرۈشنى تەڭ تۇتۇشتا چىڭ تۇرۇشىغا يېتەكچىلىك قىلىپ، كەلكۈندىن مۇداپىئەلىنىش بىخەتەرلىكىگە كاپالەتلىك قىلىش ئالدىنقى شەرتىدە كەلكۈندىن مۇداپىئەلىنەلەيدىغان، ئۇنىڭدىن ياخشى پايدىلىنالايدىغان بولۇشنى ئىشقا ئاشۇرۇپ، شىنجاڭنىڭ ئىقتىساد جەمئىيىتىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىنى، سۇ تىرىكى، سۇ كاپالىتىگە ئىگە قىلىش خىزمىتىنى سىجىل ياخشى ئىشلىدۇق. ئاپتونوم رايوندىكى سۇچىلىق تارماقلىرى بۇ يىل كىرگەندىن بۇيان پۈتۈن رايون بويىچە ئېكولوگىيەلىك سۇ تولۇقلاشنى بىر تۇتاش پىلانلاپ ئالغا سۈرۈپ، نۇقتىلىق دەريا كۆللەرگە 2 مىليارد 793 مىليون كۇب مېتىر ئېكولوگىيەلىك سۇ تولۇقلىدى. تارىم دەرياسى ۋادىسىدىكى توغراقلىققا كەلكۈن باشلاپ 923 مىليون كۇب مېتىر سۇ تولۇقلىدى. تەكلىماكان قۇملۇقىنىڭ گىرۋىكىدىكى توسۇپ زەربە بېرىش جېڭىنى جەمئىي 1 مىليارد 291 مىليون كۇب مېتىر سۇ بىلەن تەمىنلەپ، كەلكۈندىن مۇداپىئەلىنىش، سۇغۇرۇش، ئېكولوگىيە جەھەتتە تەڭ نەپ ئېلىشنى ئەمەلگە ئاشۇردى.
0: ستانسىمىز خەبىرى: قابان ناھىيەسىنىڭ يۈنىڭ 490 مېگاۋاتلىق شامال электр энергиясын запас саклаш бір гәуділәштірілген ешіл тоқны бейбасты улаш түрі еқында рәсмі тәстіқланды. Бұл түр Шинжаңдегі тоқымчылық кәсіпі үзіленген тұнжы ешіл тоқ бейбасты улаш түрі. Бұл түрдегі бұл әндезе тұнжы қитім әнәнви әвзел кәсіпкіші ұзартылып, Чығыра бойдегі Нахия районының ең энергия вә өзгіче ясымычылықның жоғырмы тәрәқият үшін ең ел үстіді үзденелді. Yeşil tokni bebasti ulaş, dövlətnin yeng energiyadan yaqın ətraflı faydalanış, kəsiblərnin yeşil, töbən karbonluq tipini özgərtişni ilgir sürüşki törtkü buluşdiki siyasətdə yenglik yaratılğan mühim türi. Şinjang bu yıl kirgəndən buyan, Şinjangda yeng energiyani yaqın ətraflı işiltişki alaqdar işlərni alğı siljitişni tezletiş toğrusdiki uqturuş. Şinjanın yeng energiyaga ünümlik məbləğ silişiq törtkü buluş və yeng energiyadın paylanış nisbitini östürüş toğırsıdiki bir qanç tədbirini ilan qılıp, yükü asasən mənbəni bekdiş prinsipini bekdib, biri pişip yetilsə, birini alğız silcidiş prinsipi boyca türlərini bekitdi. Hazırgıca, Şinjanda yeşil hesablaş küçü, köp kristallıq kremni, kömür ximiya sanayiti, yeşil hidrogen, nefet, təbii qaz, ximiya sanayiti qatarlıq noxtlıq kəsiblərini qaplıqan köpligən yeşil toxni bevası ulaş türləri türkümgü bölüb əməliyiləşdirildi. Bu qitim təsliqlanğan türnün plandiki şamal elektri omumi generatorlar sığımı 490 megawatt bulub, işki qararğı bölüb alğı silcitilidu. Bu türdə elektr tori məxsus lentiyasını bevası ulaş əndiyisi qolunilib, şamal elektri həm energiya saqla sistemisinin hasılı bolğan yeşil elektr energiyası toqumiçilik kəsiblər bağcı rayonuğa bevası yetküzülüb, işləb çıxırışdı şiltildiğən energiyaya aldın kapalətli qılınıdı. Bu əndiyisi karqallarının çoğun elektr toruğu tayinişini ünümlük tövbəldətib, toq yetküzüş sərbiyatını azaytıdı. Həm mənbə, tor, Tok yollaş, saqlaşını bir gəvidləşdirib yürüştürüş arqılıq energiya sistemisinin omumi ünümünü östürdü. Egilnişçe, bu tür pütüp işlep çıkırışkı kırış törlügenin gen bir taraftan Bağcı rayonu etki tokumiçlik karqalarının tokşiltiş tənlarxını körnerlik azaytıp, karqanı məhsulatlarının iktidar, baha nisbiti və dövlət işçi və sırtı bazarlardaki yadroluq rəqabət küşünü östürüp, karqalarının yeşil sodu tosqını bös bötüp, sırtı yüzlengen tərəqiyat boşluğunu kenayetişi küş koşu diken. Yen bir

0: gelip alakalışını emeliyeleştirdi. Sözlüm kesellik ambulatoriyada mülazımıtını elalaştırıp, yakın etrafta davamlaşma retisip yazgızış, halkı kolaylık doğru iyileş, doğrunu taksi vaadi setiş, davalını soğurtıştın yakın etrafta rastçot kılıçını yolgu koyup, ammının uzak mezgil doğru işiltiş tenlerkini hakiki tövelletti. Bağça mahallede piyadla sağlamlık yolu ve sağlamlık öyü kurup, salametlikini eksiz tekşürüş, pemni umumlaştırış, halis kesel görüşüne kararlı kanat yaydırdı. Golcu şehri Şanghay yolu koçu başkarması, mahalli sahiyye mülazimet merkezi, amavi sahiyye bölümünün muavin başlığı Ma Shiyuying mındak dedi. Ahallarının uyuyge verip ahval ilgileşini daimlaştırıp, kanat yaydırıp, her bir kişinin salametlik ahvalı karta, yemek şimek, çenikiş, sağlamlık cahette xas yetekçilik kılıp, sağlamlık xavip xatırını vaxtıda bir mi bir tek sürüp, sozulumu keserlikini amalba, dəslapki baskıştı tizgildiduk. Növbette, Şincan'da sozulumu keserliklerinin universal aldığını eliş tizgirleş, devlet derecelik ölügü rayonundun 13'i, autonom rayon derecelik ölügü rayonundun 13'i muvaffakiyetlik berpa kılınıp, 8 milyondan köprek daimlik nopuska nefiyet güzüldü. Autonom rayonda, autonom rayon vilayet nahiye, 3 derecelik sozulumu keserlikini közütüş ölçes sistemisi berpa kılınıp, sozulumu keserliklerini baldır baykaş, baldır diagnoz koyuş, baldır davalaşkı türtükü bulundu. Umumi halk sağlam turmuş usulü herkitimu sıcıl algı sürüldü. Sağlam mahalle, sağlam idari orun, sağlam aşkanı katarlıklardan 6306'sı berpa kılınıp, sözlümü keserlik boyuca sağlamlıkını ilgir sürüş faaliyeti yılığı otur hesabilen 2000 meydan kıtımdını köperek ötküzeldi. Autonom rayonluk sahiyye sağlamlık komiteti, davalaştaki ciddi işlerge takabül turuş başkarımızın muavin başlığı Ma Hı Ping mundak dedi. Davalaş bilen aldını elişinin çunkur yuğurluşunu küçeytip, sozulumu keserlikini közütüş, ölçeş ve onunla arlaşış, sağlam muhit yaratış, hem de xatarlık amıllarını tizgirleşini, kurulumuluk, sistemilik alıq sürüp, hükümet yetekleydiğen, köp tarmak tan hareketlenidiğen, pütkül cemiyet katnışıdiğen, sozulumu keserliknin aldını eliş tizgirleş hizmet endisi berpa kılımız.
1: Stansımız muhbiri Duğukhau haber kılıdı. Abdonum rayonunun arkayısı cayları yazlık tətil məzgeledeki istimal qızıq noxtısını çın tutup, bazar təminatını üzlüksüz beytip, köpxil istimal muhiti yardım, istimalının eşşiği sıcıl törtkü boldı. Bu yıl yazlık tətil məzgeledə Gümpçi Ayollar Futbol Komandisi, 8 Evliya, Long Aşxansızı kelişinizini karşı almış Katarlıq Kenola mərkəzli koyuldu. Sancı şehirdeki herkese çoğun kino kanla noğul kino görüş endiyesini bozup taşlap, kino koşulgan yoğurma kes pahalı üstüde pahalı izlenip, kuşbırak haltı yasaj, marcan tizişini Snapekş rayonu katarlıklarını tesis kılıp, şehir ağalarının istirahat talışını beytti. Sancı şehri ağalısı Huyan mundak dedi. Yazlık tatilde bir neç kino gördüm. Bugün karton film görüş için geldim. Mən muşundak kinolarga amıram. Sancı şehri 103 kino bağıtısının dejorini direktori Yang Zhengzhe mundaq dedi. Yazlık tətil kino qoyuşdiki moyim məzgil, yürüşlük bile çıkardıq, yani bir kısım itibarı pahaliyyatla bə. Mədəniyyət sayahacilik istimalımı yazlık tətilik istimalının yarqın noxtısı qaylandı. Kumul əvzəl təbii baylıq tayınıb, çöllük ekspedisiyası, Tağdı salkındaş, dalıdı konuş katarlıq özgücü sayahı türlerine yol koyup, sayahçilerge bir qitimlik səhberde köp kıl təsiratlı iyi buluş şaraiti hazırladı. Qashqar Qadimi Şehri mevqani balılıq sayahı dolqonu koyup, gayri maddi mədəniyet mirası bilen sayahçilik çoğunqur yoğurulgan türlerini yol koyup, sayahçilerinin alkışıgı erişti. Sıcuallik sayahçı Sonjayi mundaq dedi. Kulalçılıkını tuncu gittim sınav baktım. Kaşgar'da güzel menzirlerden huzurluplu kalmay, en bir medeniyet bilimlerine ögünü aldım. Tatilim bək ehmiyetli götti. Yen okuş mevsumu başlanış aldı da, okuşlar ve atanlar bəs bəsde lazımlık buyumlarını sitivleşki başlıqallıqdın, okuş başlaç ıxsadi sıcal callandı. Yaqinqi kunlardan buyon Urumchi shahridagi cho'ng

0: oilaviy mehmon xonalarining 8 million yuandan ortiq kirim qilishiga turtki bo'ldi. Shaofinsi kenti aholisi Sui Xinyi mundaq dedi. Burun san'at bizni noyit yiroq deb o'ylaytdik. Hozir san'atkorlar kentimiz kelib, ijodiyat bilan shug'ullanyapti. Bu yerni tomosha qiladigan sayyohlarning oyog'i uzilmayapti. Bizmo rasm chizish, sapol buyum yasashni o'rganib oldik. Shamindan Shinjongga yordamga kelgan kadr Jimsar nohilik taraqqiyot va islohot komitetining muavin mudiri Chen Zhengfeng 15-5 yil mazgilida Shamin shahrining janubiy Fujianning sifatlik madaniyat boyligini Jimsarga kirgizdiganligini tonishtirib bundoq dedi. Shamin bilan Jimsarning o'zgichi madaniyat afzalligini to'liq qizib, orlishish, almashtirish, yug'urlish vositasida yangilik yaratib, millatlarning madaniyatni o'zaro o'rnak ilib o'rtaq gullanishi, qalblarni zish bog'lishni ilgir surmiz.
1: Stansiyamiz qabri. Shixo shahri shahar yezlarini qoplagan shakli ko'p xil asosiy qatlam fanni umumlashtirish to'g'rini faol barpo qilib, fan texnika boyligini asosiy qatlamga yetkazish va xalqqa naf yetkazish mulozimatini dal joyida amaliylashtirishga turtki bo'ldi. Shixo shahri Shidagu bozorining yezi kent fanni umumlashtirish sariyi yaqinda yopuq echib etildi. Shu kuni panni umumlashtirish sariyi odamlar bilan liq to'lib, atrofdagi nurg'un kent aholisi ekskursiya qilish, his qilish uchun keldi. Tushundirguvchining yetakchiligida ko'pchilik ofatdan mudofaalanish, ofat zinini ozaytish bilimlarini egallab, qiziqarli fan texniki kichik tajribalarini sinab, ilm panning siri ustida izlandi. Boshlang'ich maktab o'quvchisi Mazzishvan mundaq dedi. Mashina odam bilan fikr almashtirdim. Mashina odam bek qiziqarlıqken, bazardaki penni umumlaştırış sarıyıda nurgun penni umumlaştırış baylıq boğutçisini gördüm. Kol silip meşgulat kılıp ilim penninin intayını qiziqarlıq hikayelikini his kıldım. Shixo shahrlik fan texniki jamiyati partiya grupsining muavini shujisi rais Sun Xudian hozirgacha Shixo shahrining avtonom rayonining asosiy qatlam fanni umumlashtirish harakat plani turidan 8 ni iltimos qilganligi. Buning jami 500 ming yuandan ortiq mablag' selinib, yezik kent fanni umumlashtirish sariyidan 4 ni, mahalla fanni umumlashtirish sariyidan 4 ni qurilganligi. Aholining atrofida ta'sis qilingan bu panni umumlashtirish saraylarida panni umumlashtirish tarbiyasi, fan texnikasini sinash, kitob o'qish, madaniyat tarqitish qatorliq iqtidorlar bir gavdalashtirilgachga shahar yezi aholisi bo'libmi yoshlari o'smirlarning yaqin atrofda texmo a'lo sifatli panni umumlashtirish mulozimatidan bahrlanish Үнтінсіз тәсір көрістіш давамыда ілім пән сапасы вән еңілік яртыш ұқтыдарыны өстіріш имканетіге игі қылынғалықыны тоныштырып мұндақ деді. Шидагу базарлық пәнді омымлаштырыс сарыйы шәәрлік пән технеки жәмейтіміз шәәр бойчы бәрпа қылған 8-інші асаси қатлан пәнді омымлаштырыс басысы. Meydan sarayla diqqatni asosiy qatlamdagi ommaning ehtiyojiga markazlashtirib, yezi kent fanni umumlashtirish boyligidagi kamtikliklarni to'liqlab, fanni umumlashtirish boyligini asosiy qatlamning birinchi sifatiga yetkazishga turtki bo'lib, fanni umumlashtirish doirasini sijil kengaytirib, fanni umumlashtirish orqali xalqqa naf yetkazishdagi oxirgi 1 kilometrni ravonlashtirib, tabiatlikdagi umumiy xalqning ilim pen sapasını östürüşke kuş koştı.
0: Endi kısqı xəbərlər anlatdımız. Avtonom rayonluq tərəqqiyat və islahat komiteti yığında sanat və uçurlaşdırış nazarəti, soğud işləri nazarəti bilən birləşib, Şincanın yeng energiya ünümlük selimizsiq türtkü buluş və yeng energiyadın paylanış nisbitini östürüş toğırsızdaki bir qanç tədbirini tarqatdı. Tadbirda diqqatni kasb taraqqiyotidagi bosqich xarakterlik ziddiyatlarni hal qilishga markazlashtirib, siyosat birikmi mushtni yaxshi etib, yeng energiya unumlik selimizni butun kuch bilan kengaytirib, yeng energiyani ishlatish, undan foydalanish saviyasini o'stirish o'tirg'i qo'yildi.
1: Beijingning Shinjongga yordam berishdagi nuqtalik qurilish bo'lgan Shinjong Xotan Shoyani 2-chi qarorlik qurilish turi to'lagin ishlatishga topshirildi. 870 million yuan mablag' selingan bu turning ko'lami 220 ming kvadrat metr. Bu türde 130 bin kvadrat metre okutuş universal gövdesi yeniden kuruldu. Bu türde tahminen 5 bin okuş oranı köpeytilip, mektepten mektep başkuruş emeli küçü zor derecede östürüldü.
0: Abdonim rayonunun 2026 yıllık Kümüş Yaş Şatlıkı'dan bəhərliniş yürüyüşlük faaliyetinin başlanış mürasimi tünegün Ürümçi'de ötküzüldü. Faaliyette Kümüş Yaş Şatlıkı'dan bəhərlinip, mehir muhabbet arqılıq tiyanşanını iletiş başlayımı kılınıp, Kümüş Yaşlıklar Ədəbiyyat Sənidi, Kümüş Yaşlıklar Mədəniyyat İcadiyeti Türi, Kümüş Yaşlıklar Kitap Okuş, Kümüş Yaşlıklar Bədən Çeniqdiruş, Kümüş Yaşlıklar Sağlamlıq Boycu Kütünüş Türi, Əmdə Kümüş Yaşlıklarga Dair Pənni Umumlaşdırış Türüdün İbarət 6 Çoğun Böylək Çövürdülüb, Yaşan Qallarga Mülazimət Qılış Faaliyeti Qanat Yaydırıldı.
1: Abdonim rayonunun 2026 yıllık, keyingi 20 yıllık memleketlik Ali Maarif boyunca özlüğünün öğreniş imtihanı tizimletiş hizmeti 8. ayının 31. günü saat 12'den 9. ayının 4. günü saat 18'e elip verilir. İmtihan bergüçüle, Şincan Maarif İmtihan Mehkimisinin toru bektiğe kirip, Abdonim rayonunun Ali Maarif boyunca özlüğünün öğreniş imtihanını başkuru sistemiste tizimlası buludu.
2: Hürmetli radyo anlıkçılar, yukarıda Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın etigelli haberler programısı boyu canlı çıpadık.
3: Yıllar azdı bizi hem bırak.
4: Bana başlandı.
5: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz hemra programımız.

0: Radio частотасына 107.4 төрткү тогурлап программабызды аңлап аткан сүйүмдүк аңлоочулар баардык иштеринин көңүлдүкүдөк жолдоруңардын раван болушун үмүт кылабыз. Программабызда аңлатылып аткан учурлардын үнүмдүк пайдалангайсыңар. Мен риясатчы Ошуржан Хызыр.
1: Qadirlik radio anglovchilar atigalligingizlar xayrlik bo'lsin. Jushqin kayfiyat, qiziqarli paranglarimiz bilan sizlarga amra bo'lish uchun atigalik yo'llaringizni biz samra programmamizni boshladik. Samimiy mulozimatimiz sapringlarga xushal kayfiyat berishlug'si. Men riyosatchi Roshangul Basit.
0: Undan bo'lsa marhamat programmamizga bizning Veshin salonimizga uchur yo'llar shaklida qatnashsanglar bo'ldi. Veshin salonimiz XG 1074 FM.
1: Shunday qilib XG 1074 FM.
0: Andin Malika, Shirali. Malika, andinmi shu?
1: Ravon taksi.
0: Sizlarga ko'pdan-ko'p rahmatchiman. Qashqada radio chiqdi. 89-ni 5 chiqqan.
1: 89-ni 5 ni to'g'irlab tunugining yaqasida anglayotdi.
0: Anglab turyotdi go.
1: Siz mashinada bir tanishapqa qani? Es Yusenjan.
0: Yalnızcan yolları, Çancan yolları yollar ravan diye avuçurunu Esenjan'a verdik de. Xotan şehri Yimbinlu yollar ravan diye avuçurunu Mehmet Niyaz'a verdik de. Rahmet.
1: Rahmet dostlar. Şidaven Canobi yolu yollar ravan diye avuçurunu Yümen'a verdik de. Rahmet sizge.
0: Şavşigo'da maşallah azırak köpke diye avuçurunu Sümeyye'ye verdik
1: de. Ey ma Qorqay kız tansızsamı çıkmadı minin deydi o.
0: Onda olsun ma üskün almayıştırıp şundak yakışı. Obdan çırarak çıkıdan mı kütüldü. Azırak təxir qıptır onu cümə, bütün ağa taqı süs gönülür vaq o. Şunu almaşdırıb texim, süzük texim, yaxşı alətdə. Alt iş üçün, açlar cəpalıq işləvadıdı. Çidavan Canıb yolları yollar avan kəy yöməndik ki, Tor Radiosunu anlayıb doğan bosanlı bir neçə gün.
1: Şunu olama, Ürüm şəhərinin kəlgüs üç günlük avara yaxvalıq bir qara baxsanlanıb. Bugün Ürümçidə hava bulutluq, temperatura 16-25 Celsiya gradus qıca. Ət hava bulutluq bulub ki, içilidu 16-26 Celsiya gradus qıca. Müşayının 28-ci gün hava içilib. 37-30 Celsiya gradus qıca buldu kəncə bu, temperatura ahvalı.
0: O yeni örləydi ki, 33
1: sə? Yox, örləyibmişindək.
0: Buldu ki.
1: Qançılık təxir qılımızdəm, qarğay taksi.
0: Bu neç gün?
1: Neç gün getirdik hem de o işe bir 3-4 gün, 4-5 günde vakit getirdik hem karan karğay kız.
0: Açta bir işler var ki, neç gün?
1: Veymeyçi, aziz efendim, kızgın karşı alım hemen şundan yaktırıp anlattım ben de bu çoru yollap duğu.
0: 9. otur mektabındaki aldıdaki yollar Ravan Kerya Avçor'un Sümeyye'ye verdik de.
2: Yakşı.
0: Ne kılıp dedi?
1: Ben bir şıkkı bir işler yapıp anlattım ben de o hazır kolu bir işte okşaydı.
0: Ahmer Vahit'inki olurdu. Übürünün
1: çökürünün çıkırdığın Zühre Hanım şu.
0: Lağmanın nimlerini nim qatım dep nim qılğan.
1: Şu nim qıldı gün. Bu da aşın haqqı hanım qızlarının 20 günü yenikiltip. Vatuji heydep ayna xotan

0: Кылган болом мисалы 10 000 алмаштыр дегенде 12 000 кылып алмаштырбай десем машина бек жыйырык кетип барды. Алмаштыр, мен алмаштырып атып деп
1: койду. Кандай жыйырык кетип барды? Немде де машинаңыз?
0: Opel алмаштыр деп толуга кылып мага.
1: Сизге
0: ма? Э. Жакын болгон бирок хач чыкылган наштак машина карап. Кылгар мике?
1: Сиздин машинаңыз
0: ба? Э, Opel алмаштыр деп вакытка вакты да. Opel'ın almıştır, Molligir'ın almıştır deyip açtık.
1: Vay, hem bu maşında da çıkıdı bu kat.
0: Çıkayım ise çıkayım da. Hani programımızın kim? Şu İsil temizde şiriştik paletimiz var o. Mış Akmer White, Ulları, Akmer White, Yağları, Akmer White, Gürüşleri. Akmer White'ın açısı, Akmer White'ın organik gürüşleri ne? Mışın işiltip. Mihmallar üzülmeydiğen mihmallarım aşkanısı. Ma o Fleven'deki mihmallarım aşkanısı verip, mış çoğunluğa, he? Atağınla, ruh tıkkalla, balla, hizmet taşla. Muşu
1: yakın yurtlar,
0: dost braderler, muşu ne yapar işte bilemeye kalla olsa, o Fulivendeki mihmallarım, diye aşkına kapasanla buldu cümo, mihmallarım ga. Mifense insanlar buldu ki en.
1: Bilir yalan diyemem siz.
0: Anadır boğursak var ki işçi gibi dak.
1: Sayısıp yedin ama.
0: Kanunun yerini içip ekipoyu ekledik ya, dak tötçaz tötçaz boğursak ne? Da bir kuş kılık bir göç lazım bir dak arsız seplam dak yedikan o. Şundan muhtemel ki cümo şu.
1: Vay bu, iş kılıp siz tuhtuma eşyadır tamak ya atam siz mi deme, hem de tamaklarını bilip bop siz ya atamı varken, matamı varken de.
0: Lekin şu...
1: Ben kartı bicirip koymağın sile ama aylık, yıllık kılıp.
0: Yok. Birden, birden ya atımız. Da bir kıl tamıkı ne, bir, bir kıl tamıkı ne, bir hem de. Uzun müddet dep kalsak hem de aşını. Obdan bir deydi kanka ço. Siz mi...
1: Bu şey etrafta boğan bu silgı bofen kılatken size.
0: Bofen kıl, kılmaydı o deyim ula. Bofen kılam ya.
1: Siz neyime aşına kavladığınız ki?
0: Bu ben kısam kötüymeydi o, kıymet tıkta gitmemdi o. Künün uyuya kırıp tamak yıkıp tutsam ben o. Şunda mı ya?
1: Kaşka şehrinin medeniyet yolları koşulun işte maşallah köplikin tuzluk kılış yok diye uçurun abdireyim canı evet de. Abbas malım mı uçur yol yaptı hazır. Sucu uyulu körgüden şilu licav çavukça maşallah köp. He tuzluş pa de mektep kimi yaptı ondansa.
0: İsiltemizde şürüştü paletimiz yeni bir yer kaptı.
1: Şiyu momoşa.
0: Şiyu momoşa var ama Adıl Sol Sarayı'nın odalığa Şiyu momoşa dep içildi. Adıl Sol, ya burun bu bahti ya hazır.
1: Adıl Sol Sarayı'nın
0: ismi Şiyu momoşa'a özgürüp bununki.
1: Şanzi
0: olup, moşu,
1: dericisini östürüp.
0: Momoşalarım yoğunap, şalarım yoğunap, tekim okşaydıgan bulup, kır tetip yapakala bağ mı? Şiyu momoşa'a girip.
1: Ya? Momoşa yugunlar kelse şu Adıl Sol Sarayı'nın odaldaki şiyu momoşağı bir
0: bağa
1: islamsa. Aşağıdan bu mukabatlar var diyen tuka şu.
0: Mukabat tünü gün berimizde beğenmedik şiyu momoşanın ki. Eyle gıcı bir bireylemdi. İkmalır maşkansının ki aldı ki tokaçılaş orını saat işkidin etigen saat töt kiçe töt mu beş bun he. Aşım da koyaydı. Kaysi.
1: Şişen dikin davatıdı.
0: Şişen dikin davatam siz?
1: Şişen mağa terep dikidi o tokaçlaş yok şişen dikin davatıdı. Aldık ettim bağandız özümüz mü igelep geldik
0: o şişen dikin. Herhalde otuk ettim hemen. O şişen mikmalarımın ki aldı dikidi tokaçlaş orunda. Töt mü o neç mü onun da ezan kenci mi?
1: Şu vakti hep etsil dediniz o tokaçlaydık Allah aşağıya verip tamak yiyen. Şandın maçtanla tokaçlı vasanla buldu diken. Bazı şuna muhabbıkken de özünüz depediniz o şu vakti mi?
0: Vay o digen geplerim ne hazır. Boldum
1: akla. Yaşam Allah kin işkisine muşuyor. Daş rızıdaki Tiyan Bey mın diyenin içinden bicirdim de.
0: Tiyan Bey'nin içinden bicirdik kendim ama ne?
1: Ben aşağıdan aldım deydi o Meryem.
0: Meryem Gül.
1: Meryem Gül apay. Meryem Gül hanım. Buldu. Rahmet. Yaşadım
0: kim olca?
1: Bu şirket
2: şengi güzel hocam da işi verip veya neşet can madem misun kafesi manra pansan tüm çıkışta defan onu ki maşı yanın çıktı o şirketin para koyanla mühim şirketin beri bakı ne ha? Burak çak zıkkın manla
1: yakıma uçurlu koysan lan onun ne? Şu
0: Udgen şiyu dodo biz hata dep tıkçı mı ayma ama şadı şiyu dodo şakya o. Ne hata ne yaptım? İyi dadaş. Hata devat sejmo işte. Dep, uydur şey iyi dadaş adaydı. Da.
1: Esas bu konda bir bunda. Bu şimdi ola adamın aldığı şundan sertleştirdiğiniz zaman hicli ukettim reske yaksın.
0: O ne mi hicli olsuz onda?
1: Hata yaptık o bana tünel günden yak hazır gıçın şu dodo şahının momoşa de.
0: xata emas o.
1: He?
0: 315-ci dövlət daşyolu Xotan Laskoy bölgədə maşınlaşacaq gün petişki qarapmanğa yönlüşdə edib 10-cı bala.
1: Qarap yönlüşdə.
0: Çırılabdı.
1: Oğuzlu avtobus qarşısını müçə Şuvancalıyan TNB yaş tərəbdə bicirdi o ateş makan. Andan məktəb ma sınıf məsulları ilə bir alaqılış peqinlər bir tutaş bicirdiğən bir işlə bakıcı mı? Ma matematik mənim sualımı cavab verinlər deyib bir uçurlar yollabdı.
0: Kaşkat anlayamayvatmayız deyib şu.
1: 89-u bəşdim yoxkən deydi.
0: Ha, bəbdə biz az çastotunu bir 10 şap boğuç boğarlıq da bir.
1: Tor radiosunu anlap durasın.
0: Tor radiosunu bir anlap dursan, çastotun deyim lan, tarq üskünlərini almaşdırış, asraç xidmətlərini hep verir, bıraq almaşdırıb. Texim süzük halatda, texim yaxşı halatda. Oğulcunikini almaşdırğan, onunki atışnikini almaşdırıb oldu, hazır. Şuna mı?
1: Qaşqayğa növət kəptikə.
0: Qaşqayğa da növət kəpti. Almaşdırdığan kəpkə bir başdım. Bütünlüy. Ha, şu tarq üskünlərini çö almaşdırıb başda qıldı ki. Mehmet Aksi.
2: Salam salam, bu yüzyılda biz Mayakenden Mişa.
0: Mişa.
2: Yüzyıl yıllar olan gene, Mişa yüzyıl yıllar. Aldı bir yıllar.
0: He, makul buldu.
1: Kaçka Hasan Hüseyin Körükü'nün Kızılçırak belki tosulup gitti. Maşallah belki köptü ya uçur. Ne, Bilal Tor Taksi'ye evet tuttu. Cuma rahmet sizge Bilal Tor Taksi. Vişin daha ciyede maşallah sel köpken diye uçur. Abdullah Hoten evet tuttu. Sizge mi köp rahmet. 315-ci dövlət daşyolu Xotan Laskoy bölgədə maşınlaşacaq deyə uçurunum tapşırıb aldıq. Siz kimi köp rəhmət.
0: E, makul buldu. Çıxdı, çıxdı. Həm də çıxdı.
1: Ümçikdaq donduldan çıxıb Beycan yolu uçuduğun yadı maşınlar bək köp deyə uçurun ki, Əhmədcan əvətibdi. Məsəd bəhsanla obdikən. Nopos turuşluq orını başqa cayda durub, ürümçüyü çıxıb, maşını seti verib, nomor taxtısını ürümçü nomor taxtısı qılıb, becirsə, olduraqlı çıxır. Onda qımaydı qı deyim hazır.
0: Onda qımaydı. Ürümçü nomor taxtısı qılıb, becirəyə bək kimi ki, becirə asınız boldu. Maşını satıq adam gidirsiniz, becir birdi. Qumluq yolu uçur ya?
1: Qumluq.
0: Xuası Norki şəhərçisindən aldı. Qonçilu qoşulmuş yollar avan deb səhər bulbul uçur yollabdı.
1: O qanda qumluq yolu uçur, qanda gəp o getdi?
0: Aşda dedi aşıqlı. Ömçüdaq donuldu, Cücüşən Südağdan çıxıb, Beycan yolu uçuduğa yədə, maşallah bək köp gədəydi, Əhmədcan.
1: Xotan şəhərinə Xotan şöyənlikə aldı, Qızılçıraqda maliyyə soğudu qarab minəşdi, maşallah bir qədər köp bizə tosluşmadaydı. Abilət Xotan taksini uçur, bu xəlçəmdən uçur niyət gözlüğünüz mü?
0: Ya.
1: Lüdava yolu doktor Longshin koçsa qarap mağa yoldaşta maşınlar. Şunda köp dostluş badaydı bu xalçam. Rahmet sizge acımı.
0: Öttü gendi lığma eytedi gina. Rashide.
1: Oo. Qanda o ketti bu?
0: Balırınız öttü gendi lığma yiyem da.
1: Lığma yiydi qalxışaydı. Ay işki oğul qarısı mı? Şuna yiydi qan yap çoğun qandaki la o balla. Bıptı. Meyli.
0: Ah kepte afçoruz.
2: Borcudan yol kavar ya. Tekniği yoktu mektepten aldı. Kızım taraf John Yardin köye inmişti maşin bekçi.
1: Makul buldu. Rahmet siz geldi mi?
0: Yəkən yenşə yoldu maşınlar bir qədər köpkə Qızılçıraqda azraq toslu şübəkə deyə uçurun badam taksiyə vətibdə. Rəhmət badam taksiyə.
1: Bu zavut ifanı aldıları yollar şunun da rəvankən deyə uçurun. Həsəncan taksiyə vətibdə. Həsəncan atış vətibdə. Cümə rəhmət hə? Abliqət əpəndim bu hazırım deyə. Müşünə gəqsək anlayalamdıqan siz hazır hə? İnkas kən tox. Radio çıxma tutu deyə.
0: Abliqət. Makul makul buldu.
1: Makul buldu, rahmet sizge.
0: Buldu, rahmet.
1: Rahmet.
0: Masuniyem rayonu Ürümçi poyiz stansı Karapmanga yolun işte maşallah sel köp durdu dedi Boran taksi.
1: Röşüde ettiğen de tamakını eti bitip, işki oğulga anandı ki işki var dike. Ettiğen de çüçük tamakını tayyakı bitip, başında mağınağa anılamı, belki çıkçı mı hazırım da. İşki gidin Allah'a çöp.
0: Bir çeyre balla ısı tamak yapmak mı ne bak? Bir kazandın, iplan bir yapaksa.
1: Ay işleydi kan tutsa hapsi çüştük hep tamak etip bir imkanı eti yok. Sırtı tamak ya deyme ya tamak etip teyyak koyup abla kuturup teyya tamak nesil buludu. Ya özen etip ya deyme diyor tamak ne ya dadan kep etip esun deyme diye. Tamak eti bitip ettiğen ışkı kitu da o çüştü kilemeydi kan tutsa.
0: Ey ettiğe eti koygan çüştüklermen kanda hop gitmek işte o.
1: Ne işkanda hop gitmeydi
0: o. İşkanda hop gitmeydi mi o kalı taranjıdan bu kitu da katı hop o.
1: O tarağışmaydığa alet kıp koyduğun
0: basın. Siz mi ettiğini bir lağmaya itip kuyup çüştü kırıp yapayken kanda oldu ki?
1: Ya omal yok bazı da, bazı aileler omal yok. Çüştü işleydiğin tutsa.
0: Ого, шо әмділікен шында қосымы әтігін етіп қойған ләғмәні түштесі ішкіліп. Я, елі, сенім үстік сеп қойып қойып қойамсыз, я, қанда қойып қойсыз. Ләғмәнің.

0: Қандай қылады екен де?
1: Қандай?
0: Сен сен бұл лағман сеп қойсу кесе қып қалмамды.
1: Шөпті пішіріп қойып тұрған сен.
0: Шөпті пішіріп отырды
1: ғой. Шөпті жоқ бір шықтақсы келіп
0: қойып қоям
1: да. Сомен қып қойсам техім қатарлы қойшы ма? Шықылып.
0: Яй yolu yollar aman. Burun yallığınız kozgulup gitip de hopopdu deydi Şirali.
1: Üzümlerin sanayma deyip taşına avçırı yollatma. Üzümlen bek okşap da setin ha. Setin cü mü? Onun bunun bir işitin sep yemey. Andı yeni karsak. Mau meyfınce yollar aman deydi o şakırcan. Akkep de. Uçurunuz.
2: Bu cidden yol haberi. Tekliği yok. Mektaptan adı kızı şirap.
1: Тоңзан кеген иште машин бек чыкат
0: орда кеттим. Э, макул акептер рахмат. Э, Аблымжан эпендим, учоруңузду көдөкчүмүз дегенде кылган болса, шунда амдан болур де.
1: Инде ду.
0: Машина айдаган эмме адам машу, машинага чыккан экеле 174 ни мажбури аңлаңлар дейсе. Шуңла аңлап кетсе, биз шунда маданий шопурлардан болуп кетсе деп мында.
1: Ихтияр аңлайт. Ихтияр аңлайдыган неме
0: о? Эмме адамдын жакшы көрүшү окшош болмайды.
1: Hazır kıvallatçı korkunayım bir gün hoş olsun. He? Hiç kıl. Lağmen bozum itip koyup mağınız.
0: Şemez mi ettiğinde tamak itip koyup mağınızı da hap kılamdı, da hap kılamdı dep.
1: Ya kanım da hazır kıma tamak yavatkan neyimiz bu içi. Ha biz mi onda demeydik onu. Aşiladakiler tolu yaşlak dep. Aytıgın itip koyup olmaydı. Manda hop kaldı, manda hop kaldı. Değerli verip aşlak. Kalımız aşta hop kaldı. Boğumuz hop biz mi o. Mektepte o kavatka baktıladı. Çüştü o mektepten kaydı kesek. Öyle iş kim yoktu. Asasya ula etizlik işleydi. Bağlada, etizli kıldı
0: işte. Nam bilen çay. Tamakını bir günü bir vaxt keçtim.
1: Çaydan bak o. Çaydan da kaynak su var diye. Şu kaynak suyun yoğun bir çinlik kuyattık. Onun için nam var diye. O nam şundakım işte kıytı kaldıgan nam diye. Ama kıytıp kalattı cuma. O nam ise kuyup.
0: Mayınca kuyumaydı kakşaydı işte kıytı cuma.
1: Şimdi kuyruk mayla mı kıyıl? Bahat babamız koyuk. Şu vakit koyunun kuyrukları mı kıyıl yoğun diye. Aşk kuyruklarını tutanmayı.
0: Vay o kuyruk mayınım avaylap yetti o çakılada.
1: Ya o kuyruk mayınım batırası doğra.
0: Kuyruk mayınım şunda açacak egen bile.
1: Kuyruk mayınım o. Roşen göylelik doğra
0: uşak kılıp. Katlımı
1: nankılat de. Uşak kılıp bir kualtos hep koyat de. Aşı kuyruk mayınım azırak bir çankal yelip.
0: O köyde hemen tığla kuyruk mayını.
1: Ha köyde röp işkı başak selip. Onda bir oy selip, çinegi selip, onun üstü kaynak su koyup.
0: Ay peyzulu da
1: kaynak su koyup. Onun ikini elik katıknandım bize açı çila koyup. Onun iki işimiz var. Dekhi a iyi bir gitibogarlıkta çıkıp. O koyulanı, kallarını bir suğurduğun bir iş var şu vakti. Yötlep et çıkıp, erik yaksı suğuraydı ise, küçü yetmeyken elik oğam çıkı şu adamın ki, küçü yetmeydi. Bir çilektin, bir çilektin ekirip, ye toymayı vatkan. Aşı, oh, oh.
0: Bizden... Erik ıstanla yok mu te, apırıp koyutuduğun?
1: Oy, söyrep getirdi deyim, bek eski deyim ha. Söyrep getirdi deyim ha, o, küçünüz yetmeydi vakti, küçük vakti de. Ошнак бунун тиш бир алса кият ичпен мекен онун.
0: Азыр калтыңыздын каргандыгы кичик вактыңызды толуму кичик болмайсыз.
1: Сиз го йоклам. Апаңыз янчыгы сепле кетидиган бу. Фон кичик тоглук як кеттиг бият бир ушак.
0: Чогурак бир коюм сөйрөп экир кетем керас. Устанлай кичи.
1: Рошенгил убакта биз коймой телефоном кожума мен.
0: Ажы башлангыч окуткан чыгыңызды мен кычаңыз козлачылык лам. Ашлаулар
1: таң. Ашла кылатты, азыр кубаллар лагма айтып бердике, жакшы ке.
0: Э.
1: Эш кылып. Иш кып шундан
0: я. Шо шундай десек болуду, азыр канылам шунда ишчан, унда бунда демеңлар шо азыр аналаным жума. Чанчу шимал жолу анын чөйдөн аэропорт шаркы жолу кайт жолдор аман дейди мен үйүнөн учур, э.
1: Баштама?
0: Э, шунда.
1: Лекин ош вакытты дейми? Obda bakmaptı kemine mi bizde? Bu da öyle baksan böyle. He?
0: Oy ondan diyse ki ne de bir şundak mı şu tuhum çaylağını kılıp ondan ümme çaylağını kılıp ondan bakattık de bir şunu deydi. Anlattı da hazır anlattı.
1: Anlısı anlamam da.
0: Siz yaman bu gitip sızma kokmaydan bu gitip sızma ben kokmaya cüme hazır mı?
1: Kokam sen?
0: Kokma.
1: Vuram da benim uğurdu.
0: Ya vurmaydı tıllaydı.
1: Benim tıllaydı hem de.
0: Tılısı ya gep yandıramıgan ya.
1: Lekin ço, yakşı yeri meyaldi ki hemimiz açtı açtı ha. Onda oğan ki bek bildik etmeydik ki, o birisi şu vaxtladı bir şu vaxt soğumaya yapakına kanda. Kanda yığılık, yığılıkımız geldi getirdi cuman.
0: Ey soğumendim şakirip, onda gittik oğlum daha aşkanlığa da.
1: Soğumendim yığıldı bir içki gittim.
0: Soğumendim ben korup etmeydik
1: o öyde. Soğumendim korup etmeydik. Soğumendim korumaydı. Soğumaya yetişini bilmeydi cuman. Ögünüp mü koymakan soğumaya yetişini bunda. Ma ballarım bir ye, ama soğumaya yetişini ögünü koyayım ben de. Oylap koygan emes cuman.

0: Siz ne yapınız mı şurada?
1: Oyla bir ne? Şu vakta nimiş etmeyen bu gitti.
0: Soğumaya için bilmeydi ki ulan ey.
1: Hazır kutlu. Dın soğumaya ben soğumaya. Ulan kımaydı biraz.
0: Şu acımakta oyla bir aç. Bir meyeldi ki savaştaşlarınız olsun. Yeti savaştaşınız olsa bir meyeldi ki. Hemen ulan nancay işletten lan o.
1: Nancay.
0: Birisi soğumaya yapaksın lan. Köyünüz kançık yerin bu kişilik.
1: Mektepten kayıtmaydı kucakta. Okşaş yaşıttık bazı şişlerde kayıtmayla mı?
0: Şu. Acınak.
1: Şu ne mi?
0: İş kılıp.
1: Soğumaya dışını günü koymaptı ki adam.
0: O hazır mı çıkmaydı değil mi? Hazır soğuma et bakın da bakın et adam ki. Eğer bize et amaydı onu. Soğuma et ismaydı.
1: Argon mu ak hücar şu dayı taraflarda maşallah acık diye uçurun diye seviye ve atıp tutucu mu rahmetsiz ki
0: ha? Hazır kayallah diye onu idali mi et eleydi o
1: kadar? Doğru hem de mesela et eleydi kan tamaklan. Hoşan
0: et eleydi.
1: Soğuma et eleyimiz, gembel soğuma et eleyimiz. Pisalan pişiralayımız, momoş alanım da et eleyimiz.
0: Momoş aklalam da yapınız mesela öyle
1: pek. Yok kullanmaydı. Ben benim duyacağımı diğerlerim kullanmaydı, kullanmaydı.
0: Mahitim, kaçtan kömeği sevatsız, kömeski sevatsız ile kaşkanın signalını içtik, onşaşmaydıgan bozsan.
1: Ya kattı o da kömeski sevamıdık.
0: Rahmetçim aleyküm, şimdi dağıtıkın Allah'a şıkılıp, bizdeki sorgunu kılıp.
1: Bana kaşkanım, cümmet uçur beymey, Allah'a atkan Allah'a uçulamı kılı köpken, bana signal manda oğandan yakın, beş çıktı o sorumuz uçur yollap git parada. Rahmet, emmanladın, şundan söyündük, hoş bulduk. Lekin hem de o diğen gelip yeni pat pat bir 5 minut bir dep dursa kullanımda değil mi?
0: Aa, 3 günlerini almıştırmız dep. Şunu açın bir neç gün ma o signal açtırmıştı garak bolduğun boldu. Almıştırıp oğan dikiyle esin geldi o. Onşuldu cümü.
1: Kışın günlükten aldık yollar avanken deydi o gengo balan. Altın gümüş yolu yollar avan deydi Gülmire kız. Rahmet sizge Gülmire.
0: Salam cevapçınız.
2: Aman bana da kaçtaksanız. Rektomel inan hem de zahat yapın.
1: Kimdeydi?
0: Öyledikler gidemem.
1: Bırak soğuma yiyemem hem dedim de sizin.
0: Ya bazağa bakan çaktım çünkü bazağa çıkan baktım. Şunu da soğuma yiyeyim gittim. Duras, bazağa çıkan
1: yapıp kaçtım. Soğuma yiyeydi Duras.
0: Niye mi? Soğuma yiyeyim. Soğuma yiyeyim. Soğuma yiyeyim. Hep beser hep oylaydım de. Dikin bu dadama şu taskaltı meyeldik balının, uşak balının hemisinin başına direktörü besip başına besip başına. Abduzu besip billah bağlı. Şuna ona bardağı adam bekçek oğandı ikiyen. Aşağıda bir aşmıştık, koşmuştık, mantıcı gidiyorum bir dükkan batı.
1: Söz bilen
0: uçayım. Yok aşı. Göçününkini edip durduk biz. Göçününkini yemez deyip başlayalım. Mondo koşmuştuk dedik cuma. Aşağıya ekirip lan aşı. Bir kaskını bile yiyip lan. Toyguz bulanmayız deyip. Aşına toyguz de.
1: Umu kıl omdan. Şu çağlarda
0: şimdi. Aşı takıldık şunda. Ay bostan sıçağını kırıp yem tuttum ki bostan sıçağını yem.
1: Aşı o bazağı kırış üçün bu hem de ergişip kalattık da çoğunlarına yıllık. Mem mi kırma bre işba manduk deyse mem mi kırma mem bu barma deyip diye aşı azırak bir bazağı var yerler kırış üçün bu. Şuna mı?
0: Motosunun kendini esil aldığın bost aldı kötürlük getirdi değil mi? Gelip getirdi. Putunuzu mundak söyrep çoğu motonun kendini mundak esil alsınız aldı kötürlük getirdi de kaldı.
1: Ergişip yürürk etkenlerimiz çoğu kendini ergişip yürürüp yığılıp kusakımda kit kalatıdık bazı.
0: Kar yok.
1: Kar yok kit kalatı ya.
0: Kuldu tayak
1: kalatı. Hazır ballağı ne diken yürü mağaylı barayla ma bazak barayla ye bire ye apırıp tamah yeğil düzüm diken kendini söyrep olmaydı ki.
0: Bamaydı. Bağılınmay. Aş vaktla deme, bizden aşınak bir yerle kapırdan boz. Aş, yozdan üstü çıkıp gitmemiz mümkün değil mi? Değil mi?
1: Yok. Mihman da açıklağım diye aldırıp apam baytı ya şu sen yüzlük sen de payıydı sen da kaş gözü kıp koyayımız mı?
0: Kılığımızı bilir de.
1: On yeyim man yeyim de sen eskili kıp koyayım duk ya ha şakladı.
0: Kıldık. Peki. Kıldık.
1: Koymayı çoğu yedi. Şarık aylam Ravan İhtipak Pazırı'nı bağımaptınız değil mi? İhtipak Pazırı'nı maza bağımdı.
0: Bartok ha. İhtipak Sıcan. Ablakim Olca.
3: Sen kucam diyor bir tel. Çiyen çiyen kutları. Şunda bekırılan.
1: Çoğu çıkmağandı ki ahir açıq nakşta olaptı da
0: ha. Menin onam mı onustun ögünü ağan bir lağma yetişini bildirken işkilip. Men çoğun oğuca yigen lağmanın uzunluğu işkilip.
1: Bir yer gülüşü yöldeydi
0: vardı işkilip. Kaşkadın ürümçük oramı ki lağmanın uzunluğu. Layyap oğa lağmanın uzunluğu birbirisi bağlısı deydi.
1: Bu lağmanı kim icat kan tamah oğuydu deydi.
0: Lağmalıydı du. Kaçalım karsın lağmalıydı du. Ma bir ayak teksem. Ma iğrim digen ma lağmalıydı du. Başta dedi o.
4: Lüçün Dacıray'ın selinodu. Lüçün Yunşan, Lüçün şirkte Şincan'a kırgan şigirme işki yılını buyan Tianşar ayında salmakçı boğan Tunci Dacıray'ın. Sırdırışında split barıp da 10'de işki. Dacı bilen Avrupa Ustobudik'e uy girerleştirip selinodu. Lüçün Yunşan Dacıray'ın kızıksanız 0991 27 77 777'ye telefon kılıp mesaj soran.
5: 174 Katnaş Sanat Radyosu'nun programları her minut, her sekund sizge hangra. Programlarımızda siz ihtiyaclı uçurla üzülmeydin. 174 Katnaş Sanat Radyosu her vakit siz için etraflık mulazimet kılıdı.

0: Belki almış paramız mı değdi? Ne hangi taraftan ayrı durum ki bir vasıta udullu bağıl bulamdı. Diti.
1: Nanku taraftan?
0: He.
1: Nanku taraftan oyur
0: Oğlum
1: durumga.
0: ama okumayısınız bu oldu. Oylanma onu oyunluk tapıdığa meslemez o. Anlıkçılar bildiğallah bu sıfır. Tepegen bu sanlar he. Kızıltaş şarkı yolu yollar revan digen uçur ne? Şireli eve atıp da cuma rahmet sizge. Galibiyet yolu için can daşını aldık yollar revan digen uçur ne? Seher eve atıp da rahmet.
1: Özal'ın beka yaptı anda.
2: Kırmayı dağın aldırın bir heriden ele buçuracakmış. Altı babamı geldim şarkıyla mühlen. Yolla asas et revancımı.
0: Makul buldu, rahmet. Korulun yolu uçur bir ay. Nift kimya yoldun, halık meydanı karap mangan yolun işte. Maşalla bir kadar köp diye uçurun. Esacan şok şok eve tuttu, değil mi?
1: Olcu ne ablakim?
2: Buludu, menfa taraftan aydırın bu dağın buludu. Şengü.
0: Nasıl bağıl buludurken o bir vasıtı bağıl buludurken de hemse almaşmayla mı?
1: Şengü canım yolu oğlubanın ki aldığı yollar avan ki seherine uçur.
0: Biz de böyle kündü üçte tamak itetti. Mektepten ketmeyi dağın dostlarım bilen kündü birden işkiden bizden o aparattı. Ben şu keşte tamak itip bak suçu deyittim. Şu tamak etme sunmamdı dep git ettim dep. O altın çıkıldın şunu deydik.
1: Bu encür be küçük o.
0: Şunun da şerbetlik ondan pişip duğan ha.
1: Çarşıkan bir kötürüp ekip duğan nimke bu deydi o.
0: Yakı u aa aldık kep uçuracağım. Buludu deydi, bir vasıtı bağıl buludu kendi mi? Nankudun mu ayrı durumga, yine ayrı durumga bir vasıtı bağıl buludu kendi.
1: Nankud Guangchang'ın yendi, yendiki yer astı tümür yoldun çıksı buldu de.
0: Ma o bir vasıtı görüş, körü otkalla, inkastranlarını tapışırıp aldık çünkü
1: hazır. Hazır çıktı ya.
0: Hazır, on şap onu. Nimin ne kılıp.

0: Qadirlik dostlar, anlatqanlar, ertigalik yollarınızı bir səmra proqramımız, ertigalik yollarınızı bir səmra proqramımızın Abdumobil klubu paletik qatnaşqan orun bolsa Molli Grin Abdullari.
1: Tüzükta.
0: Namı qulaqdan qulaqı yetkən pulunuzu tijaydıqan Esil Abdul Molli Grin Abdullari.
1: He, namı qulaqdan qulaqı yetkən pulunuzu tijaydıqan Molli Grin'a mukapatını bermez. Andın, maa Şinjanlık Esil Tamizde şürüş paletimizgi mukapatı olan qatnaşqan Şiyi Dodoşa.
0: Dodoşa?
1: He, Şiyi Dodoşa ki qıran. Şiyi Dodoşa.
0: Ayber berip aşağı
1: Kaçan?
0: Kaçan ne dedi ki lan?
1: Kaçan şu?
0: Bugün ne yaptın işte de ama yaptın işte de.
1: Şiyi dodo şapur bir geldim ben size. Meyli. Aşı adıl sol sarayına odulda acı mı? Aşı karsanlı şiyi dodo şapur. Üzünü şunun şuncu kılıp. Ayrım kanlarım ba andın tamaklarımı abdan okşaydı. Andın ma o Ahmer White'nin un, yağ, gürüç, açı su, organik gürüçlerini şiltip tamakla bak bilen okşaydıgan. Mihmalları maşkanız. Programımız olaydı. Ma Fulivan'ın yenigi yenidin içliğinde kırpaktan la ma?
0: Tamaklarından temi
1: çö. Andıgarak bat.
0: Kırıp, şu tamaklarını yap uzanla aşağıya kırgandın ki ancı mıncı bir inkastıranlar bulsun mu? Yolla koysanlar buldu ucu mu? Yakşı inkast bulsun, yakete iç fikirler bulsun. Degendek. Cengo yolu yolla asasen ravan. Bu Ürümçi'de işki metro var. Birinci numaralık metro meyli nen hudun mansun ya ki Ardavan, Çidavan da mansun. Yingbinlu da mansun. Ayrı durum kubardıgan bir metro şu aşağı bardo deyip şükran. Şuna uçur yolla yaptı. Rahmetsiz
1: Makul, ya. Makul rahmet. İşkin doktor hamdın ki aldı koşleniyedi maşallah normal sürat asla miyeng vatı da deyip seher bul bul uçur yolla yaptı. Cengo yolu yolla ravanken.
0: Ha deyip oldum ha.
1: Abdullah Hotan'ın avazı uçur.
2: Konu beyan çindirem. Ve yeni beyan çindirem. Karabanga Üniversite maçın en terbiyesi karşısında deşet ravanı.
0: Makul.
2: Görüyoruz yakın sütüat yolu ile parmak götürme kuyruğunun arttı. Asacak yolu ravanı.
1: Makul.
0: Makul. Tordaşı
1: Abdümit.
3: Mahfudun yetkiye de ayrımı bağlı bulundu. Lekin en yaşkallar Tordaşı takırdı. Aldığı takırıp koymuş.
1: Açı, şiyi dodo şanı birçik bireyle?
3: Oşenge, Oşurcan, Akvalan'la yaşıma, Oğuzcan yolu kısıyor ya, 13. başlangıç aldık ki yollar alam.
1: Ya makul.
3: Metro başı, Nanko Gangshan'daki bikette otlarsa, Yiha Oşen, birinci liniyede. Aeroport kubardı.
1: Makul, buldu.
3: Ben aldım gittim, Örümcü bakımda metro adlı otlarsın bu. Liniyelerini, biketlerini, hem işini bilip aldım.
1: Bilgettim. Kuanka yollar yollar aman ki.
0: Sürtmen yolu yollar aman da yaşayalım.
3: Ben de özellikle de özellikle bir ete yiyen de şey, dönemli yollarını sürtmek aman hem de çöncüde, kudretli, ise kumanda asasör yollar aman. Ya Rüşen gel. Bunda Zotema, teyze, işlendiğinden Zotema ne?
0: Heee. Heee.
1: Dedi o.
0: Zopin cık cık işlem, cık cık yollan değil.
1: Tayin yok ki Zopin.
3: Ama şu sana görsünsen de kege yıldızda. Gel bağırıcıma. 3-4 vakit vardın ki yarımdan bandırmakta.
0: Hop. Hapı koy nim bu nim bu.
1: Oy bek hapa. Yeni anında hapı kaldı. Ötken kerek birisinden hapı kaldı.
0: Kim o bu işine hapı canlı yürüyen?
1: Şunda mı hapa? Absalam can.
0: Absalam can mı aşında kapalı yürüydü kan? Kapılığa kop kaldı mı Absalam can?
1: Burun kesmin devamlı kıgan bolsa iş kılıp bu hakka.
0: Ne?
1: İş kılıp kanka beşi kaçtı kıytan bir kere.
0: Absalam can'ın satraş günür var mı değil?
1: Ye. Şıkılıp ay tavaklımla urup başta. Burnum kıytı cuma iş kılıp. Beyli mi ma kesip almıştırıp siz bana kan bolsa muşu bir cezanız da. Yani burun kesmeniz de kıldığan bolsa şapılakla urup. Mojin dağım yerik mitaqnim bolam da.
0: Yumay kegini de ma başne. Kaç gün boldu yumuqlay?
1: Qasma. Urup da çıktı. Şuna mı?
0: Resmi.
1: Nuq degen. E aldın qarap tutsun ni mayaq mudaq mudaq mudaq qılsa dep. Nuq.
0: Çiçir yasa olsa uxla qaldı go dep bir aşa bula qoyıp uyğutup da.
1: Uxlaydıqan bir nime emas ma o. Güzanı içip tura dep. Çoqumla da qıldı juma. Ay
0: ma Adiljan'da bir 300 min etrafında pul tipi vatkan, 7 yılının yak içi vatkan bir Navay Khan'ını pul tapay dedi Allah bolsa bir paydalanıp kası bulat de. Azalı bağdı bəsən bulat de dedi o cepakçı da mendek pul tapay dedi gan pul tipi işini məqsat kıl Allah bolsa.
1: Bir yıl 300 min koy. Ballani
0: mektep kurulaştırsa mektep mu yıkın, dukandan ticaretim yakşı diye paydalanay dedi Allah bolsa bir Allah kılış. Dedi bu oranını mı demepsiz hem bu kayadaki Navay Khan'ı ki Adiljan siz o ucağı çöy tarafını uçur birisiz. 300 min neydi o? Yılda 300 min. 300 000 деген 300 000
1: ә? Жарыс 300 000 көп кей, 300 000 көп пул деп.
0: Пул типіп отқан дейді. 300 000 көп пул типіп отқан дейді.
1: 300 000 көп пул типіп отқан, яғни жоқ қылып, ә?
0: Ә. Тип бұға ақшайды
3: қалған жан. Мен өзі білесе, мағу, үкіметін алдыр кейілден ассоциация раған кен. Ә, зопенлеріңізді ішіп, көріп бір мәмесіне арышен кер.
1: Vay vay.
0: Rahmet rahmet.
1: Balıklığın ha, bunda zopını meşerdiğin bolsa bir gün mığın içli içim ben onu.
0: Fuat mı?
1: Oturup söz sil boldu ki ağo.
0: Ali yolu yollar avan degen uçurunda Gülmira evetipti. Midon jonglom yollar avan degen uçurunda oblimit.
1: Hotan yolu. Oblim oblimit efendim. Yolu çore. Mı şu yudu çong bazanınki kendiki nanxo yolu 3-cü körükke meğişten maşallah bekçek. Тослыш егер дигә учыр ниҗат такси әйтәпту.
0: 6нчы көн әйт дигәндә булсын усул курсы апарып апты җимә. О, әйнекләрдән булыңлардан марап азыр булсын усуллардан озорылып. Әй шуда умда уйнайды икән җимә? Кара, уйны ишне. Кара.
1: Яка, унчы улап эмас.
0: Ой, азыр баланың шундый уйныгын шунда умдан шундый чырайлы уйнап тугы.
1: Ойлык чамбашчылык белән икесен таң бир белеп чы, азыр икесен орлаштырып куеп, орлаштырып куеп аткан дейли кып турды. Кара аны. Madigaylık beldin tutup pürüp putlap yetişer ki de avu. Usul emez mavazı.
0: Altıncı kilin köylük yıldıcı mı? Altıncı kilin şunda huzurunup kürü basa iyiyim. Şu balam kiyim. Usul
1: bu hazır bu doğru emez karan.
0: Bana maya... oynaydıkan bu usul çok yıldıcı mı bu kiyin?
1: Mayak kılamaylık çelişini verdik hem.
0: Mim digen çıraylık oynayan da zohunup hazır.
1: Hazır ma usulun iki saat oynam da o yerden çıkıp lan andın a çeliş çıkıp yerden ha. Andın a balı küçük oğan deyken a çıksın orlaştırıyor deyip belli çelişka vaktin usul oynayıp gitmişsin cuma yine. Ойтап.
0: Азыртта имтан бир үйтип, имтан ма усулдан имтан бир атган.
1: Чын чокум аралаштырып жүрдүм иш бала.
2: Салам, салам
1: дур. Эч кетим, дидим мен о болмайды, онда аралаштырма иш киси бире кемейдиган деп.
2: Салам, салам дур жетти деп чөт. Иш көйүнүн алды кош үйүн иштараван.
1: Мақул, Абдулла хота.
2: Метро, мен ходун ажырымга барды, колайдырымга барды, жума колайдырымга.
1: Konaydırımdan
2: yeni bir
1: metro var, o aydın olmadığını anlaşırsa şeyde. Anlaşı da, hmm. Aydın keşler de.

0: Nime özü bir yegbağ mıydı?
1: Uqu atıdıq tığı.
0: Am uqu atısı o, yancı uşağılıqla pütürüp bol de toyqısı bolu dağın tosa.
1: Bolsun mende. Vay vay.
0: Vay, onda deme.
1: Müştandak merdandek, müştandak balı sup qası, çondak mı japa ki, jomba bu oyna pekna.
0: Vay, siz öz onuzda oyla.
1: Oqtumsunuz, bunu boğuşluk için oqtumsunuz, tek toğan kırağı tığı. Tek ayaqtın tığı, işkimi oyacan, pul tapmayı durup, toyumunu kıpkoy dap, cahap kısa bu.
0: Oyan joşoğlukunu pütürüp oldu, oylap eka yalmıştap 27-28'ge kırıp olay dedi. Siz özünüzde oylan ha? Siz kançı yaşıttın yıkan?
1: Ben o, baldır tıkkan.
0: He.
1: Baldır tık.
0: Onun bakkandı Mr. Merna tıkıl, ultır kaldı.
1: Ultır kaldı?
0: He.
1: Bolam heli yaşlağı kırıp aptık arası bu vaxtlağı kıyayın alırası doğru. Oğuz şurası. He baptı.
0: He. Baptı amını kıladığan toy kısın. Baldırak toy kılıp mıdak? Öydikilerin bir şey
1: sabahatmadı. Ayalınız için imiş kıldı. Ayalınız mı diyen doktorluğu tokumaydıken dişke alın tan doktorluğu tokumuş yani. Vatan alın uğur kıldı. Hımm de kıp koymalı yani bu bek bulamay.
0: Ayalım Erkcan doktor mu ki aşı okşuş bir kesip taş aşıyadı Erkcan.
1: Doktor Merda.
0: Bıptı bıptı yakşı yoktu ki inkep tutuyoruz biz. Korulun ekilsiz bu değil mi he kumulga?
1: Korulun da kılamdık ya. Kumulga yanım bozsa. Bıptı. Kanda kulup bunda kulup kakandı bu. Öydükler benim demedi ba. Uğruşma alıcı mı? İş kılıp hazır al uğursunuz. Şu emez mi olmuş komodun de bende de öydükler.
2: Uğuşurcan sizin Allah'ın ulaşı 500 yıl kıçı da şeytan. Ya uğuşurcan 500 yıl neydi ha 500 yıl.
1: 500 yıl ne?
0: Bak şeytan dedi.
1: He.
0: Şunu ona masa yolu hınan şimali yolun kazan geçen maşınlar çıkken karşı tarafta maşınlar köyüp diye uçuruna tapşırıp aldık. Çünkü yuşan şimali yol yollar havan diye uçuruna seyf hava atıp da tecrübe otur mektabını aldık yollar havanken deydu. Toğru taksi öğriyet rahmetsiz gel gengo balan ne yapın. Şimdi ha şimali yol koşuyorsun işte havanken. Ah koyla apa koyla ne yittin de boşur canlı.
2: Salam salam gözüye tuttuk ben yekanın. Şimdi vakonlu havanken ha.
1: Yerkenden Çınıvak yolları yollar avam buldu. Esli mi yapıyor onu?
2: O siz onda diken bile o sıcakta korkuluş bu doktorluktan bir süre aşı var.
1: Şıkkıdıp benim lan dedim cüm olmuş aşı.
2: Evet, siz ne kadar kısa yapılgan nalı yakında dikardın 300 tane o kıyırın içimizin de abi ya. Aslında kadar gelmek
0: Aşında bir zürüriyet tuğulup kaka okşaydı hem de onu açıyor aşındak. Өткізі етілген бір зөререт боп қаған құшайды. Шоғыл әма дойын шыпенхамын орманлашты жүмі ма?
1: Ә, нормал ішті әйінді, дамдық күріп, астығы бе. Ә, обдан болды қо деп, мұндақ еллап қойынла ачу.
0: Ә, қошып кетсін дойын мұ, ә? Mana yıllık demirişim tüyü de uçur can. Çiçeğin yarı tarafla yollar havandaydı mallığınca.
1: Ama sana bu tüyü tüvetti bu.
0: İşkıma inama işeyek bağma işte. Evet,
1: tüyü meydan demirişti o aslında. Sana bu tüyü tüvetti.
2: Şiz mülk ve kısa fırgan.
1: He bayağı. Nurtayka.
2: Uçur canı sen gel. Akbalınla yapsınma.
1: Yakşı akka.
2: Yollar rava.
0: Nana.
1: Oo, şiyu dodoşan kim görmez?
0: He?
1: Şiyu dodoşan kim görmez?
0: Ay bir vakit belgelepli bir eğil çoğunu.
1: Muşunu berem tıkıyamış. Merdan'a.
0: Merdan vakit yitemdi. Kim kep toy kıldığı adamı mamışa yap yürelemdi hazır. Hıcın dinke kız dostu. Yani coşanlık okuyup tuttu. Kız dostum için. Kordu hıcın dinke.
1: Onun dinke kanda okuyuşlandı. Toy okuyan dinke. He?
0: Ama sözünü okuşunu okumamdı. Kız dostum yani coşanlık okuydu. Mr. Merdan mı aşı boş.
1: Özünün oğasını yüzü okutuduğandı. Özünün oğasını yüzü hemse. O çatak müştak iş çıkı demez mi müştak kanı kırın ama şundak mı? Bu işkisinin balısı kancı okuydu edin ha takımanda. Bu işkisi balı okup
0: kalsa. Oy tahtas okumaydı kancı kılamdı da balısı.
1: Kırın abi.
0: Bunun bir nefemeyi.
1: Vazı toy kıldıgan bu kız yenge uşağın okuydu ken.
0: Özü boşlukta okuydu. Ma
1: boşlukta okuydu tek.
0: Ayalı mı karab duran o boşlukta okuydu cüm ayal. Yenge uşağın pütürüp oğandı kirli.
1: Şunlar boşlukta boşluktan kendini okumu keş. Bayda okuydu çokum.
0: Okusun baktı.
1: Oşunda ok ne kası bula.
0: Okunun lan işletmeyle okup okup bula ötki temsil edi yüz kekit parada o şırcandan ha onda olmaydı. İşte yakşı okusun ey o doktor olduğu adamla onda okumamdı.
1: Ha ondan o okusun baktı okusun he. Onda okusun dikin. İşte takıldı mı nemdi.

0: Kulağım rüyası içinde bugün oldu. Kaçta bir bu programını anlayamadık o.
1: Açtaka, ertesi gün onuşlar mı ki? Aa, sükünden almış durup. Tekim süzük, tekim yakışalat çıkıdı kanka. Dim kutu da.
2: Ay mangal ben sana almam da momo şadıgın kızla yediğin dens dursa da yedi. Tuğur taksi hürriyet ki bir eylece. Hürriyet mi kapat mı? Bir bakmağın değil misin mi?
1: Dodo şadı mı?
2: Dodo şadı kızla yiyisi bekrek.
1: O adın sosyalini odurdu ki dodo şadı.
2: O Erlanda ahlap onu da bir yiş mi hoş yakmayı değilizlerge. Teyya yap ügünüp kalan nimle.
3: Nimemez şuna biz. Üzağın nimle. Nimle de de. Biz nimlemez.
2: Nim deyimiz hem de kanda insanlar edemdim ben.
1: İnsanlar.
2: Aşında teyya yap ügünüp kalan insanlar sizler erle edep.
1: Sizler mi? Sizler mi? Kanda canlı hikayelik onları babdan bilimiz biz.
2: O adamlar da stihi bir gelir kemigen şuna nimle edep koydum hem de ayağa. Biz gep tapamagan nimin ninkıp nimle edep işiltimiz emez mi şuna? Öğret ki bir eyle ya başkalarının fikri yok bu. Fikri yok ha.
1: Öğret isminiz ve telefon numaranız da evetten Roşen Gülbür hatırlı olsun. Sizge aşu Adıl Sosar'ın odalı ki şiyyü dodoşa. Bedok. Ninde kütsiz?
2: Rusul Efendi bana bir iş yolu kuttu dostlar. Akşam keşte ulan baygı çıkıp yenip kilip etip deydi. Bir kızın maşinasından çakıyı teşlip gittikken çakını almıştırıp yerip mansam 50 koy pulunu tenlep durup yaptı deydi. Şunlar ammayı men deyse maşaya iştiriş durup kaldık ammağa mı o pul ne? Şunlar ettiğen karsam arka yük sandıkının tüpüge popo tanılarında çaplap koyup da 50 koy pul ne deydi. Üçendiniz mi?
1: Üçendim ben. Al kızı oğlum ha?
2: Ya kız valla şu popotan olan 50 koy pul ne? Var o sol efendimden maşinasına kendini çaplap koygan gep.
1: Çakın almıştırıp yerip.
2: Çakın almıştırıp yerip. Ya pulunu ağıl unumaptı. Şunu olan şu ilin de başladı çaplap koyuptu.
1: O cevap kız valla ki ne o? Kızıkken o.
2: Biraz kızıkken he?
1: Kızıkken o.
2: Külmün ağız gülükken.
1: Yok ben de oyla atım hem de.
2: Oyla bu bir demle güç gülemsiz.
1: Yeni hiç külsen bula mu, külmüsen bula mu? Kızı kız olken ha o?
2: Kızı iken şu ha.
1: He, öpte. Konsen, Cunsay yolları yollar avan ki dedi Münevver Efendi.
2: Oy, Abdüvelik yardım gerek yok kaptı cuma. Maşınısında da tok yok dedi Azir. Yardım kıp otaldırıp Esan'la dedi. Hiç kanda uçurunu kaldırma aptalı ki Abdüvelik.
1: Ne de? Ordundan, telefon numarınızdan. Ordunun telefon numarını deseniz, onu onun için biz otaldırıp verdik anlama o. Şoför dostlarımız barıdı cuma.
2: Aşına akıl ayrı.
1: Yardım kıldık Allah. Mr. Merdan biz güvenmemsiz de soğatın dedik o.
2: Güvenmemsizle bir şey yapıp yeşil
1: kalmak olan da. Adı bir toy kınan la. Ondan ki Ahmer White'nin ki ulları, yağları, görüşleri açısı olurdu bir eyli. Kiyin başın hep kasanlıma namı kulaktan kulak yetken pulunuzun tecaydıgan Molligar'ın mükafatlarından bir eyli. Aşın akıl eyli.
2: Şeptükün kagan boz ciddi toyu teyarlığı da yakacaksın. Baptı baptı. Toyunu korladı kılıp andan ürümçü kumuluğu yutken misle? Ya birleşip durmuş ürümçü tüktü
1: lan. Sen gülü de ufşimaptı bu teki. Biz bildiğin geplenin devatı da o doktor tur. Biz bilmeydiğin bırak kep geplen demem size.
2: Nim de yaptı soğuk,
1: soğuk nesi işin ağzı. Soğuk ama bir yeğeniniz azırak ıgılış. Bizim bilimiz ne bu?
2: Soğuk nesi çoğuğandan işim şu.
1: Çünkü ola oku adamın doktorluk tokat kadının devatkan gepine.
2: Soğuk nesi işim ağzı mı?
1: Koruk meydi maylap yerin degen de el geplenin kıvatsız olsun.
2: Kaynak sonucu kişinin de pe. Şuna kadar oku kaldı likine.
1: Şivay Efendi'ki üstü köyürük de abaza yönlüşke karap manganda tosluşmuşu tonuldun ütüp gitip de o da uçar doğru taksiye Niyaz Efendi'nin uçuruyor laptu.
2: Ama Abdüveli Tom'u telefon numarını kaldırıp da cuma oğrunum cingarlığı da Cui Doktor Khan'a? Cui Doktor Khan demek cuma ya. Aşının kışı da dedi Allah kılıç numarını kaldırıp da.
1: Cingarlığı.
2: Cingarlığı aşı tarafta kaysanlık uçumuz babır yardım ba? Kıp ma Abdüveli'nin otaldır Abdüveli'nin maşinasını otaldır etken bu sanla he?
1: Ravan taksi.
0: Yüz yetti tep yol kavrama konsan şişkanına tep yollar olan kene.
2: Ben bana dikçiler olup kalsa şu Nikolay'la telefon numaranı evet bir eyle. Bir yardım da bulaylı Abdüveli yakını. Mudibe on şeydiğen adam bana mı dedi Kureşi'de?
1: Mudibe on şeydiğen?
2: He.
1: Bana mı ki aç Eslim'e bildi.
2: O Eslim'e bağmaydı ki ne?
1: Onda uşak çek işi bağmaydı.
2: Bağmaydı ki.
1: Yaratmaydı onda bir et almı ben Mudibe on şeydiğen onda işle. Hasan Can ben baraydım da. Otaldırıydığınca.
2: Otaldırı. Hasan Can baraydaydı o. Şimdi fudu cihatiyen baraydı.
1: Rahmet cuma aslaya rahmet.
0: Konuşurca ülken kıl doğuştur versen mahalı geçiyor. Ne oldu yumuru? Al şimdi yazılır bana.

0: Аа сурна чүмсэр бүрэтэнга.
1: Койватмыз го.
0: Мами якенлекти ма?
1: Мами якенлек?
2: Аа мами якенлек үч орум койып койыңлар дейди.
1: Эркинге макул.
2: Унда алса Шинфу жаатын Хасанжан тайсышкыларга авадып койдук. Ала кылышып кайсыңлар якын болса, якын болсаңлар şu şu бас жакшыламы, а? Таң бир болмаңлар лекин жумы?
1: Жол нур жолын хомо мен барма деди. Болды аш ишкистин бирси басын жумо. Ашта кылайлы. Хм. Ашта кылайлычо. Ай маңла бер баган менен бека артык. Пул тапмамсыз
2: аңа. Айлекенчо, рахмат аммаңлар жумо. Мен барай десем, мен барай деп тиги аш талышып туруп, мына жардам кылган ишларны.
1: Дойун тамын кем бодавма деп кендоо. Езиңам ишеге 148. Неме болду?
0: Бул жерден жолу пчори, дончан паян шилги жоллар.
1: Ээ, макул, доңжин хуаян ичидик жоллар аван экен, э? Абдан бетчен.
2: Ай, кайсы пинтай учур калдыргулу болду?
1: Мишек калдырсоңузун болду, якомса мау вейшиндин салонумуз учур жоллап мындак. Салонумуздун номери XG1074FM. Шунда катнашсыз. Тогрубу?
2: Тогра?
1: Тогра, эми тогур дедик эне.
2: Саюли жанып жолуштан кылбы жолдон түшкөндө машиналар бекли көп деген учурунда сайфаны, сайфа аватыпты жумы?
1: Эрошангүл. Ha. Roshangul Baset. Mao bir elanı anlatmasak bulmaydı ki. Anlatayım da.
2: Anlatayım.
1: Daha olsa bir anlayan bolsan anlayışlar bir uya bir ketmeye biz. Azıraq elan anlaydı. Azıraq emez şimdi.
3: Radyo anlayış dostlar, yaxşı mısınızlar? Programımızda anlayışlarını karşılayalımız. Hazır hemimiz turmuşta inç hesabat kılımız. Azıraq pul xeşləb köpürək iş kılışını oylayımız. Bir pun pulunumu behuda xeşləşini xalımayımız. Şundaq bu. Meyli aile elektrik üskünüsü ya ki öy seramcaları setvelişti bolsun, iktidar bahanın ispitini birinci oranga koyumuz. Biz bugün hem aile digidek ihtiyaclık ama oran dışta işkilinip kaldıgan su tazlıqış doğrusu doktorumuz. Setivalay desek kımmetli gidin, setivalan ikiyen yine pul xeşleştiğini ensireyimiz. Setivan mayıl desek salametligimizgi təsir yetiştiğini ensireyimiz. Hem de işkilenme, bugünkü programımızda erzan toxtaydıgan su tazlıqış itibarlıq paliyet ötküzümüz. Programımızga 1509 Şiyu Şençven Yürüşlük Su Tazlıqış Karxanısının Nurziyani pul tecep, hatırcam alda su tazlıqış setveliş pahaliyetini tonuşturuşu teklif kıldık. Yaxşımsız.
4: Riyasetçi yaxşımsız, radyo anlıqıcı dostlar yaxşımsızla. Hazır köpçülük ilmi istimal kılıdığan, iktidar baha nisbitik əhmiyyət berdiğan buldu. Biz köpçülükdən ehtiyacını közlü tutup, su tazlıqışını bıraklı setveliş əndisini özgərtip, ayıqı bölüp pul tapşırış, onunu koşup köpləb soğat veriş əndisini kullandıq. Bunundaki məqsəd köpçülükni su tazlıqışını həqsiz sınab işiltiş, az pul xəcləb uzaq məzgil işiltiş imkaniyyətini yıqılış.
3: Əmsə tezraq təbbiyyirən köpçülük bir anlap düşünüp baxsın.
4: Birinciden, kızıqlı niyə telefon nomeri 400-600-1929, 400-600-1929-29'a telefon kılsanızla, öyünüzge həqsiz aparıp, lahiyyələb, oran tip yerimiz. 30 gün həqsiz sınap işiltip, su süptedeki özgürüşünü körsiz. Yarsa, razı bulsanız, epqalısız. Yarımsa, maskenmeydikən dəp qarsanız, çərsiz qaytırvetsanız buludu. Bir pun xəcləməysiz.
3: Aval həqsiz sınap işiltiş. Yarısı andım pul töləş. Bəh yaxşı sülke. İstimalçıların adı tigin maske eldik. Əgər yarab qalsa, ayda qanç pul töləyimiz?
4: Həqsi sınab işiltib razı bolsanız, ayda 199 yuandan 13 ay töləsiniz boludu. Rəsmiyyət təqi, ösüm əqi elinmaydı. Həqsi sınab işiltib razı bolsanız, ayda 199 yuandan 13 ay töləsiniz boludu. Rəsmiyyət təqi, ösüm elinmaydı. Heç çıqanda qoşum çəq elinmaydı. Künigi toğır keldiğən pul 7 yuandan yetməydi. Nəcimin yuan xəcləməyisiz. Süpətlik su işçisiz.
3: Ayda 199 yuandan 13 ay tölesek, künüge 7 yuan gibi doğru kemeydi ki. Hakikaten erzen toktaydı ki. Tekimi yakşı yeri əksiz sınav işletkili buldu ki. Yarımısa şerhsiz kaytırvesi buldu ki. Ondan da bugün telefon kılıp zakas kıgallığa kandak soğuk atma. Köpçelik bir tonuşturvesiniz.
4: Bugün kızıqlı niyə telefon nomeri 400-600-1929, 400-600-1929-ğa telefon kılıp zakas kılgallığa bir pun pul almay 4 kıl soğuk at birimiz. Birinciden 1388 yuan kımmetindeki akıl tokluk sudan soğuk kılımız. Temperaturunu 5 kodluk tanşaysız 3 sekot ısık su düşüdüm. Çekme ekranda meşgulat kılısız. Kolaylık, süt talqının ertiş, əsəl suyu təyarlaş, kahve, çay dəmləşk işlətsiniz boludu. Su kayın tip yürməysiz. İkincidən, mənfi iyonluq çaş qurutqusu soğuq qılımız. Quvuti çoğun, çeçinizni tez qurutudum. Üçüncüdən, mikro besimli qazan soğuq qılımız. Tamaq tez pişidu, təmi özgürüp getməkdu. Törtüncüdən, 399 yuan qımetidiki yel qazan soğuq qılımız. Yel qazandı qaqla pişirildiğin tamaqdan əmmisini ətkili buludu. Məşğulatı addi. Yuqırıqı tört xil üskünini bazardan setib alsanız, 2000 yuan yekin pul xərcləyisiz. Bugün bir pun pul almay soğuk kılımız, su tazıqışkı erişiplik almay, aile elektrik üskensiz, haksız erişsiz, erzan toxtaydı.
3: Berdiğin soğuktanla köpken, Nurziye, aldın telefon kılan 30 xeridarga itibar varken, şundak mı?
4: Şundak, Kızıqliniye telefon numarı 400-600-1929, 400-600-1929'a aldın telefon kılan 30 xeridar süzgüç özgüne 3 yıl haksız almıştırıp veriş. Su tazıqışının süptüge 3 yıl yadroluk üskülerinin süptüge 5 yıl kapalatlı kılıçtan bəhraman boludu. Adette su tazıqışına setib algan denkin, süzgüç almıştırışka pul köp getidu. Süzgüç özgüne 3 yıl haksız almıştırıp bəsək, kəm digende 2000 yuan tecep kalalaysız. Bu itibar pekat oldun telefon kılan 30 xeridar qılıba.
3: Nurziye şundak inik çöndürdü. Qandaq talla çakıda konuları samba bulduğu deymen. Pul tecaydıgan pürset, itibar pahalitine koldum bəmən. 30'dan her vaqt tuşup getirdi. Programımız akırlaşsa soğukat veriş əməldən qaludu. Bağası mı əsli qaytudu. Əmdi bundak pahaliyet yok. Pul tecaşını süpətlik su içini oylavatkan anıqçıla dərhal Kızıqliniye telefon numarı 400-600-1929 400-600-1929'a telefon kılın. Kancı baldur telefon kısınız, sanğı eriş pürsünüz şun çüköp oludu. Kiyin kalsınız sankanmaydı. Bu kıtımlık pahaliyetini yeni bir kıtım təkitləp koyay. 30 gün əksiz sınav şiltsiz, yarımsa şərsiz qaytır oludu. Yarısa ayda pəkat 199 yuan töləysiz. 4 xil soğat bir oldu. Aldın telefon kılgan 30 xeridarga bunun da sırt yana 2 xil məxsus itibardın bəhraman buludu. Haqsız orun tip berdi, setçidin kiyinki mülazimət kapalatkege. Bugünkü programımızdan məqsidi köpçülükni az pul bilen su tazıqı setveliş. Fakat bir qancıl san qaldı. Texe telefon kılmağın dostlar vaqtını çan tutup Kızıqliniye telefon numarı 400-600-1929 400-600-1929'a telefon kılanla. San çeklik, pırsat ganimet.
4: Bugün Kızıqliniye telefon numarı 400-600-1929 400-600-1929'a telefon kılıp zakas kılgallağa bir pun pul almayı 4 kıl soğat berimiz. Birinciden 1388 yuan kımetideki akıl tokluk sudan soğuk kılımız. Temperaturunu 5 kodluk tanşaysız. 3 sekundda ısıq su çüşüdü. Çekme ekranda məşğulat qılısız. Kolaylık, süt talqının eritiş, əsəl suyu təyyarlaş, qəhve, çay dəmləşk işləsiniz boludu. Su qayıntıp yürməksiz. Turmuşda pul tecimisek bulmaydı. Su tazlıqış her gün işiltidigan bütün oildikilerinin salametki münasifetlik turmuş buyumi. Dərhal Kızıqliniye telefon numarı 400-600-1929 400-600-1929'a telefon kılın. Pürsətini koldan berip koyman.
3: Bugünkü paliyyatdan məzmununu bir təkrarlı etək. İnsanlar da tutulanla. Üyünüz kapırıp əksiz orın tip berdi. 30 gün əksiz sınav şiltsiz. Yarısa pulunu eyiğe 199 yuandın 13 ayda töləp olsanız buludu. Yarımısa şərtsiz qaytırmasanız buludu. Bugün telefon kısınız akıl toxtuq sudan. Mənpi iyonluq çaşqurt qoş, mikro besimli qazan, yel qazan soğuk qılındı. Aldın telefon qan 30 xeridar süzgüç üzükini 3 yıl əksiz almaşdırıb biriş itibardan bəhrman boludu. Dostlar, tecaş gün ötküzməyən deydikənmiz bundaq itibar pahaliyyətini qoldan bir qoysaq olmaydı. Bir 5-09 Şiyu Şənçvən su tazıqışını ərzan setvəbli qanmay, soğuqatqı erişidikənmiz. Dərhal Kızıqliniye telefon numarı 400-600-1929'a telefon kılın. Cəmi san pəkat 30. Hazır, bir qançılı qaldı.
4: Köpçülükke bir hesabat qıp berək. Adətdə su tazlıqışını əzan boğandımı 3-4 min yuanga setib alısız. Özək almaşdırış haqqı, material haqqı, öygü berib mülazimət qılış haqqı gibi bir mönç pul ketidu. Bizden bugünkü paletimizdə haqsız orın tüperimiz, haqsız sınav şiltisiz, ayda 199 yuandan tölisiniz, 13 ayda aran 2588 yuan boludu. Yani kilib 2000 yuanga yakın soğat berimiz. Aldın telefon kılan 30 xeridaga süzgüç özgüne 3 yıl haksız almıştırıp yerimiz. Su tazıqışının süptüge 3 yıl kapalatlı kılımız. Manu bu az pul xajlayıp çoğun iş becer geldik. Hazır eşkin bıraklı bir münç pul xajlayıp nesil etdivilişini xalamaydı. İktidar bahanı süpt yukur buluş istimal şekli adetki ailelerge beklemaz geliydi. Onun üstüge pütüllay haksız orın tüp yerimiz. Setişten keyinki mülazimet kapalatki ige. Orın tışta avarçılık uçuraştın, setiv algan denkin hiç kimden karı bulmasıqtın ensirmeysiz. Bağırlıq meseleğiniz bırakla el kılımız. Hakikaten pulunuz, küçüğünüz tecilidu, köylünüz hatırcan boludu.
3: Nurziye şundak inik çöndürdü. Kandak talla çakıda köylünlerde samba bulduğu deymen. pul tejaydigan fursat, e'tibor faoliyatini qo'ldan berman. 30 san har vaqt tushib ketadi. Programmamiz oxirlasa, sovg'at berish amaldan qoladi. Bahosi mo asli qaytadi. Endi bundaq faoliyat yo'q. Pul tejashni sifatli suv ichishni o'ylayotgan anglovchilar darhol qiziq liniya telefon nomeri 400-600-1929 400-600-1929 ga telefon qiling. Qancha baldur telefon qilsangiz, sanqa erishish fursatingiz shuncha ko'p bo'ladi. Keyin qolsangiz sanqanmaydi. Bu qatimli faoliyatni yana bir qatim ta'kidlab qo'yay. 30 kun haqsiz sinab ishlatsangiz, yarmisa shartsiz qaytariladi. Yarisa oyda faqat 199 yuan to'laysiz. 4 xil sovg'at berildi. Oldin telefon qilgan 30 xaridorga buningdan sirt yana 2 xil maxsus e'tibordan bahramon bo'ladi. Haqsiz o'rnatib berdi. Setchidan keyingi mulozamat kapolatga ega. Bugungi programmamizning maqsadi ko'pchilikni oz pul bilan suv tozalovchi sotib olish. Faqat bir qancha yil qoldi. Texa telefon qilmagan do'stlar vaqtni chang tutib qiziqlangan telefon nomeri 400-600-1929 400-600-1929 ga telefon qilinglar. Sanchaklik fursat g'animat.
4: Turmushda pul tejimasak bo'lmaydi. Suv tozalovchi har kun ishlatadigan butun oildagilarning salomatligiga munosabatli turmush buyumi. Darhol qiziq liniya telefon nomeri 400-600-1929 400-600-1929 ga telefon qiling. Fursatni qo'ldan berib qo'ymang.
3: Nurziyaning faoliyatini tafsilotli tushuntirib berganiga rahmat. Faoliyat mazmunini yana bir qatim deb beray. Haqsiz o'pirib o'rnatib berdi. 30 kun haqsiz sinab ishlatsangiz, yarmisa shartsiz qaytariladi. Yarisa pulni eyga 199 yuandan 13 oyda to'lab bo'lsangiz bo'ladi. Sovg'at berildi. Oldin telefon qilgan 30 xaridor bu sovg'atlardan sirt suzgich uzugini 3 yil haqsiz almashtirib berish, suv tozalovchining sifatiga 3 yil kafolatlik qilish e'tibordan bahramon bo'ladi. Oxirgi fursatni qo'ldan bermay, qiziq liniya telefon nomeri 400-600-1929 400-600-1929 ga telefon qilib, haqsiz ishlatib sinab ko'ring.
1: Аңлаватканыңла 107.4 Катнаш санаат радиосунун.
2: Этигелек жолдоруңузду биз самара программасы.
1: Программабыздын кимчи автомобил клубу палитимизге намы кулактан кулак жеткен пулуңузду тежейдиган моллигер наптолдор катнашкан жумуңла. Мага исилтамды издеп жүрүштүк палитимизге Адыл Сол сарайынын удулдуки момошасы ойк. Додошасы Шабек окшойдуган. Шии додоша. Шии додоша.
2: Катнашты.
1: Андан нам ушу Ахмарбайдын уллары, ягылары, күрүчлөрү, ачык суулар, органик күрүчлөрүн ишлетип тамактар бек окшойдуган, мехмандар үзилмейдиган, мехмандар машканасы катнашты. Мехмандар машканасына үрүмчүгүм ичилди. Азыр мехмандарым чайтамдыр, э?
2: Туура.
1: Мифенсай кирип, мифенсай исин бек болду экен, биз чоң-чоң тамак буурутуп кылам мен кылып топтоо. Бир ички шыл сайны буурутупчу, мифенсай исин сыйда көрсөтүп кемес мәсле. Буда басын мифенсай кылган. Бейжин шимал жолдор жолдор аван ке ширели.
2: Мен ян, аны ян, маны ян десең шу бой жемейм мен.
1: Эмс жемең мифенсай.
2: Бейжин мен
1: бир. Жейме деп турам мен сизге.
2: Мен билих, билих жейм. Бейжин шимал жолдор аван деген учурда ширели аватыпты. Рахмат. Азыр деп болдуңузбу я? Анда мага бир аңлагычыбыз биз ама дуйунда кандай кан кайтырып аңлыгыл болду дептимү?
1: Дуйунду кайтырып келе алмайды амды. Мага радионы кайтырып аңлыгыл болду. Биздин сулуу шитингдеги аптиталыгы кирип, шу жерден кайтырып аңсаңыз болду. Твиго. Кепиятны үстүрдүң.
2: Кепиятны үстүрдүң ямгур деп да.
1: Элан дей баштап. Элан промексу. Бейжин шимал жолдор жолдор аван. Ширалинин учуру. Кудрат.
0: Бушуркак капы Нурзиянын авазы деп Рошенгил пас. Эбиздин авазы деп болсун экен.
1: Я угап кон.
0: Бизге узун элан акапы. Таштапсыз кимөсүнө келдим ба эланда.
2: Бай
1: куюштун бурунбу деп койдук го силерге аскерде. Кыска эле аңлайлы деп демидик го ишкилип.
2: Узун эле аңлайбыз дейдик го. Чыны менен мындай бир учурун досторго жеткизейли, диктаңлар бизди болсун. Шинжаңдагы бир кысым отур башлангыч мектептердин окуш башлаш убакыты бекитилди, э? Үрүмчү шаарындагы отур башлангыч мектептер 8-айдын 30-күнү ошурат. Якшамбы тизим кылды экен. 8 ayının 31 günü düşenbe resmi okuş başlaydı. Sancı, Sancı Huyzu Abdunum oblasındaki otur başlangıç mekteplerde 9 ayının 1 günü okuş başlandı. Bu ortala Mongol Abdunum oblasındaki başlangıç toluksız otur mekteplerde 8 ayının 31 günü adetteki toluk otur mekteplerde 8 ayının 30 günü okuş başlandı. İli Kazak Abdunum oblasındaki başlangıç toluksız otur mekteplerde 8 ayının 31 günü adetteki toluk otur mekteplerde 8 ayının 27 günü okuş başlandı. Kumul şehirdeki başlangıç toluksız otur mekteplerde 8 ayının 30 günü okuş başlandı. Adetki toluk otur mekteplerde 8 ayının 24 günü okuş başladı. Şimdi bu oldu. Demek hem de

0: алдымыздагы якшәмбе көне берип тизим калдырды. Андан дүйшәмбе көндән башлап рәсми окуш башлайды икән ба үрүмчедәге мәктәпләрдә.
1: А, тапшырганы чыңарак нем кылган? Май нәчә көн эшләсәң дә, чаршәмбе, пәйшәмбе, җүмә, шәмбе, үч нәчә көн.
0: Әмңләр әмдәмдә булып эшләйсезләр булмыйсыз.
1: А, тапшырганы эшләдеңме дип, яу дишеп, о яу дишеп дим эмас. А, нем кылып, әйдәкчелек кылып, эшлегезеңне вакытыда бер тәрт ойында. Эшлегезәйле? Бер ашта эш барасы.
0: İşligizeyle cımıymış.
1: İşlep oldum ki ben o 15 gün burun kulğun dolgap koygam. On tırıp ki işkini ya da sol tırıp işkini ya kızağı dek dolgap koygan tem. İşle cımı dep. Ozey kami çuçay duyun kendimin cıbı buptu mu dep. Rinat efendim çö?
0: Kumuldu mu?
1: Kumuldun kaya
0: asmandı. Oyun koyu tipsiler de kumuldu ha?
1: Oktu.
0: Ана кызгын кызгын кеп көрүп атамды мында.
1: Чабак чеп атамды. Чабак. Чабак чеп атамды. Умулгу бер.
0: Ой, бу ринаткен деп мында бир эч кысында ке кылдым кымды. Ундай ке кымыз ба көңлүңүз амма жумы сиздин
1: көңлүңүз билди.
0: Көңлүңүз билди. Лекин бек унда ой, бу ринаткен килин расим шу алайыл деп унда деп унда кып кетмейди.
1: Кетмейди.
0: Ха. Үйлөй жүрүң тая чүчүр ба салмамы деп кетмейди.
1: Демейди.
0: Ха, найты. Егер биз хижилулу да амды да ке кылыштынчу базды.
1: Açtın mı? Çavak çel işte mi hıcılı olan da?
0: Ya da kep kep kılıp bunda resim şu olaydı işte. Şu
1: çavak şu çavak. Çavak. Da, çavak. Çal, çavak. Çavak. Çavak.
0: Çalıdı hazır çaldı. Kıl çaldı bu kalı.
1: Çaldı ki. Karmay kötür mü kör ki moşu.
0: Diyen çün tarafdan ki tarafı. Garip şimal yolu uçuş ya kızım maşallah köpteydi.
1: Güzel okuyalaydım ben onu. Siz devamlı kaçın.
0: Tiz tiz okumayım, okumam siz mi deyim ben çün. Şunu da kasta bırakalım.
1: Başka programlar koymay bizim etkinlik programı koydukensizler böyle bizim programı tallap to mı şeydi bese de tallagan tosa.
0: Aa valla mektep ki basım o basın zahiri de Allah kaxşap biz karab olamay mumusunun kaşık apırıp koysak ulan kaxş tep tep şun aldıravut kancık atalla ba mektep okuş başlasın deydi. Şu.
1: Cık oynayıp kettiydim ha.
0: Ne bak oynadım. Ulanın sonra pek ne tıkı kandıgırak bir hissiyatın ayeti gün mektep var sen kendi hissiniz tıkı azaptı mı ki ula?
1: Normal mı? Şu kaç dakika olsun normal olmam da normal o sayfa. Ne oldu? Normal mı? Normal olmam da.
2: Yok hal sen de onun aldı den. Yok hal tepki ki karak mankan da aklıma bulacağız.
0: Akıl buldu rahmet sizge acımı. Tiyan şancı cevcin daha düğünün oldu yollar ravanken deydi ha gango balan.
1: Doğru taksi abone et.
3: Baş ilan koymuş kanlar bana da değil mi? Yani bulanın ki kerim işi ilan ben kilo.
1: Doğru taksi abone et. Hem de bu.
0: Köylümüzü bilseniz mi bulduk değil mi? Bazı işlerini çoğu.
1: Rahmetçi mi? Lekin işte oyluğun anlığa, koşu oğun anlığa. Lekin ilan koymayı devamlı bizim işte gerçek pese digin anlığa o hem de bu. Onun da mı koşu olduk biz anda düşünüp özümüzü koşu kalımız.
0: Özümüzü koşu kalışmışız
1: Müştak.
0: Res bazı da etrafınlardaki kişilerin hoşkımız, min kaça hoşkıla deyip onun bunun temel kütüp yiyemeyi. Üzerinden üzerinden hoşkısanla buludu, özünün özünün hoşkılışına ama her kalın usul amal çağrıları ba.
1: Tiyan Şarayla katlasak şu an hatırlattın ki aldı koş yolun işte yollar avanken. Şunun karganda Mustafa, he? Yoksa işte. İşlemedim mi ki ucumu? Ben bugün üçte bir soruştuk bakay. Ondak işledikim tapşırıklarını şıkılıp. Nur çorons.
3: Kozar bir de yıllılık koşuyor musun? Başlısın köpkeli için çok yaşıyor.
0: Makul buldu. Rahmet sizge. Bege uçuyoruz köp rahmet.
1: Ben bana şimdi mektep yılan az kanka vakti Zeynep Gül'ün kitap şurunu geçirettim.
0: Kim o Zeynep Gül diye?
1: Bizden mi geldi ki?
0: Parti Gül'ün o bilmem.
1: O parti işlemeydi o tak şurunu.
0: Ayım Gül'ün bilmem. Zeynep Gül'de bir sepeyde alıp kaldı o.
1: Ayım Gül başka mektep başka sınıfta. O tak şurunu belgem bozsun. Ben uyuttum onun tak şurunu küçemeydi. Ben uyuttum. Derekle uyuttum.
0: Neymiş ka?
1: He? Üzen bilme.
0: Derekle uyup yüge?
1: Yok
0: ama ben... isim uydu isim da uyup uyup da uçacaklar da. Şu da işlen kıpıyı mı gelsin?
1: Oy darahlar kesip ettim ki cuma bak cuma gitti de. Birilerinin öyleri ki hayal kılıp seyle hep onu.
0: Uçur niyet gözü iteyle mi?
1: Makul.
0: Ürümçünün bir anlıqıcı inkas qılıp Ürümçü Uqzalınınki ikinci xəvətədəki səpərgə çıxdıqanlarını uzun tutubsın, hə? Şəxsi avtomobillər və tuğurda kilişdiqan kira avtomobilləri taksi yolunu ilgili valadıkən, başqoruşunu küçəydişini ümit qılıp.

0: Hürmetli radyo anlayıcılar, programımızın ahırlaştırmamız programı Riyasetçileri Roşengül Basit bilen
1: Uşurcan Kızır
0: Nöbetçi Muharrer Murat Opur.
1: Hayır hoş dostlar.
0: Hayır hoş.

0: 天下来的 Lüçün Dacıray'ını sevindi. Lüçün Yünşan, Lüçün şirketi Şincan'a kırgan 22 yılını buyan Tianşaray'ında salmakçı boğan Tunci Dacıray'ını. Sığdırışını split verip de 12. Dacı bilen Avrupa Ustobudaki öy gireleştirip sevindi. Lüçün Yünşan Dacıray'ını kızıksanız 0991 27 77 777'ye telefon kılıp mesele soram.
1: 174 Katnaş Sanat Radyosu'nun programları her minut, her sekund sizge hangi. Programlarımızda siz ihtiyaclı uçurla üzülmeyin. 174 Katnaş Sanat Radyosu her vakit siz için etraflık mülazimet kılıdır.

0: Ne? Tekma manılık kılıdı.
1: Sizlerge en yeni katnaş ve turmuş uçurlarını yetkizip, sizler için mülazimet kılış, bizim fırçınız.
0: Her günü tektiğiniz, Şincan Radyo Televizya Stansı Katnaş Sanat Radyosu'nun sabrınızda biz sırdaş programımızda bulduk.
2: Hey, kınanla kınanla, programı başını getti, programı başını getti. Kızıkarlık yeni paranlarını anlarla bağım bu.
0: Sabrınızda biz sırdaş.
2: Biz sırdaş.
3: Sabrınızda biz sırdaş.
0: Bu programını Tırt Soda Çekiş Şirketi alaydı talep kıldı. Saklın boz kanç yirik edipini birer Tırık ve Tırık.
4: Yani şu Tırık ve Tırık'ın gibi mi?
0: Şunu bakma Mike, bir tıklıktın, yedi tıklık çıbağın Tırık ve Tırık yürüyüştük tıklarını burun dadam işilti diye. Hem de ben işilti atıma. Bunun dike balam işilti do. Sakal ağaçtan sütü yakşınıp sılıkla sopunu koşuldu. Bahası yenili özgermedi. Ecdat'ın evlatıkçı işiltiğinimiz mengülük Tırık ve Tırık.

Ziyade sezgörlük burun yallığı bimarları dikkat kılığa noktalara. Yani şu bir yensi ba dostlar, dikkat kılığa. Köz pəsildi ziyade sezgörlük burun yallığı köp kozgılığa məzgil bulup, asasqi burun pütüp kiliş, burundun su ikiş, çüşkürüş, baş ağırış, köz kıçış qatarlıq alametler köründü. Uzak müddet kılıplaşkan davalaşkı erişelmise, otura kulak yallığı, burun kavuğu yallığı, hulganı nefes vaqtlıq toxtap kiliş yığını kisellik alameti qatarlıq şikilemçi kiselliklerini keltürüp çıxırdı. Bazı bimarlar ziyade sezgürlük kisiliği karta ziyade sezgürlük mənbəsini aydınlaştırışka amalsız kaldı. Şunu bimarlar doğrunu ölçemlik şiltişi, izcil, davamlaştırılmasızlıktan saklanışı, ziyade sezgürlük körülge məzgildə doğrunu izcil, ölçemlik, ünümlük şiltişi gerek.

0: yukarıda programımızga oralaştırılgan mezmolarını anladığınla, anlıqıcılarımız muyana müşü aralıkta uçurlarını berip katnaşkanken, müşü uçurlardan mu anlıqan bolsaq, Nur'nun avazlıq uçuru ya? Nur, gəkma.
1: Gəl oğlu, azat kılınırım, koşuyoruz şuradan.
0: Buldu. Abdikerim mu, özü menvatkan yok.

0: Toru şiltip atkanda ketip alsa, içiniz pişamdı.
1: 21 yuanga atken çay setip alıp içişke kosıqınız ağırımdı.
0: Okuş bitiriş pastada, pul tijeşinin əpçil çarısı geldi. Şinjan Telegrafının Ali Mektep imtihanına katnaşkallar universal menfaat yürüyüşlükü de önsün aylık kartısı. Çay içimlik beltidin halıganı talyalaysız. İçimlikni halıgan içip, torgu ravan çıkalaysız. Tezden Şinjan Telegrafının ticaret sağlığı berip bicirim.
2: Kesip tırışka, muhabbet asraşka. Ota anıla vapadarlıkka, balıla sevirçallıkka muhtaş. Bazide köp bedel tülep ketkerligimizden çarçap kalımız. Yeni bazide başkalarının hacetinden çıkalıgalıkımızdan özümüzde bəxtlik his kalımız. Kımmetimizde tonup yetimiz. Esinizde bolsun, bəxt küreş kılıçtın kilidu. 107.4 Katnaş Sənət Radiosu siz oylığanını oylap, siz bilen belli ilgirleşti halaydı.

0: Hürmetli radio anıqçılar, anlavatqanınla 174 qatnas sanat radiosudan anıltılıwatqan.
1: Sapırıñızı biz sırdaş programısı.
0: Programın mazmunlarımızni davamlaştırıwatymyz. Hem de anıqçılarımızğa baygan uçurlarğa qaraydığan bolsaq, Abdurim Kamnıñ awazı uçuri. Bu abayqı uçur eken. Ondası yeni uçurlarni yeñilip anlıgan bolsaq.
1: Ama Qashqadaryo radio çıkmadı degen dostlar oŋşawatdı da, oŋşawatdı. Qandaq ahwalıñlar riyasetçiler bayatın koyulgan 30 yıllık ağina degen naqşını nädin tapqıl buldu dep. A şu naqşı izdäş detallarını izdäp tip baqsañız bolam, çıqıp qalam deyin.
0: Şu. Endi yana qaraydıgan bolsaq Azır ma bu bir çekit degen anıqçımız ma Nanzan tarapka suyuqu bela. Aŋ yaxşı kemme demekken tuqta. Nanzan tarapka maŋla azır ma bek uçurat bek uzurap ketti degen uçurunu bägenken.
1: Toğra.
0: Abdullah Xotan qarmay kötürmü körkininki üstü nan quyulu tüş tarapta şünçilik yollar avan degen uçurmekin dep bağlap okuduk hem de ma uçurunuz bir karvitana imla degen acayip hata uzadı.
1: Ma tapkılı bulmayırken de siz emisi Ahmetcan Ahtem'de biz bakın. Nakşçısını biz baksanız belki çıkıp kılış mümkün.
0: Yani Turgun
2: sınık anlayıcı. Güzel olsun Aslı Baynası yolu çıkarsın Aslı Baynası'nın katmaşıdır. Kılışçı bir kıramanızı.
0: Makul buldu. Onda bu sayın adamın uçurla bulan katnasanla ve için salonumuz Şincan 1074.

0: 天下来的 Lüçün Dacıray'ını selinadı. Lüçün Yünşan, Lüçün Şirkti Şincan'ı kırgan 22 yılının buyan Tianşaray'ında salmakçı boğan Tunci Dacıray'ını sığdırış nesipli 1.12. Dacı bilen Avrupa Ustobu'daki öy gerallaştırıp selinadı. Lüçün Yünşan Dacıray'ını kızıksanız 0991-27-77-777'ye telefon kılıp mesaj soran.
1: 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nun programları her minut, her sekund sizge hangra. Programlarımızda siz ihtiyaclı kuşurla üzülmeyin. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu her vakit siz için etraflık mülazimet kılıyor.

0: Tırt soda çekti şirkti, alaydı talep kıldı.
1: Saklan boz kanç yirik edipini birer tırık ve tırt.
2: Yani şu tırık ve tırtın gibi mi?
1: Şunu akmamay, bir tıkılıktın, yedi tıkılık çıbağın tırık ve tırt yürüyüş tıkılarını burun dadam işiltti. Hem de ben işilti atım. Bunu dike balam işilti dur. Sakal ağaçtan sütü yakşınıp, sılıkla sopunu koşaldı. Bahası yanını özgermedi. Ecdattın evlatıkçı işiltirginimiz mengülük tırık ve tırt.

0: 174 қатынас санат радиосының әрқайсы программаларын яқтырып, аңлап, қызғылық білен қатынасы жатқан қадірлік тұрсыла. Құшу ақ болғайсыла. Әмді де қытыңлады болдығыны менің автомобилім программысы. Мән риясатшы Ошыржан қызыр.
1: Әңгі автомобил ұшырылары, автомобилға айт білім саватлы, автомобил сеті сетвіліш тоғырсылық ұшырыла менің автомобилім программысы да, әмді де қытыңлады болдығыны менің автомобилім программысы. Мән риясатшы Рушен Гүлбасет.
0: Азырдан башлап программабызга айт кызыгылыклан катнашсаңар болду биздин вешин салууныбыз.
1: XG1074 FM.
0: Албетте баалтыдагы автомобилла болсо учурун сал эңгара кылып жолдошуңарды үмүт кылабыз. Турсунжанмы пайда буламы экен алгыча?
1: Алып аткан болсо, мен ба дейбесе Турсунжан устарма, эмне мал Шандоң тараптыке.
0: Унда болсо Экбержан бадо.
1: Кызмат себеп биленчү. Lekin tünügün hem de Şendong tarafında bulsumu bir tarafta hizmet kılgaç, bir tarafta anlıkçılar için mülazimet kılgaç yaptım o bulan bahalap edin.
2: Şendong'da.
1: Şendong'da. Ama yolu çorularımı kem bulmuşsun dostlar. Ben bağ olumayın hem de cümü. Kaplana. Yani bağ mıdır yok mudur deyip makinonunuzun arsalık yümen. Ben bağ kündü bağ. Bana bağlaydın yaptım o bulan bulsun. Ben teyya oldum deydi otursun canstam. Evet işte başlayalım sen. Bahaltılığa attım o bulurlarla bulsa naite tepsili kılıp yiyizip uçuruları kem bu musun? Mançinçilin manda attım o buldu. Andın. Evet. Evet anla dostlar. Oblet kutten taksi. Onda uzak işlep kesek. Zirik kalası. Spira avazını anla. Versin bu zirik kaladı o. Şuna mı uçuracaksın?
2: Değil bunun demde.
1: 5-10 saat işle anladı.
2: Şınlı kıldın ha.
1: Әмінді әкеп күшіне дейді кәміз жүмі. Әнің әң еңі елікші өре 5-ші башлағышына алды қойшылың еді Раван деген өчіріне сәр бұлбілі. Әвәдіп то жүмі рахмет сәр бұлбілі. Әнің мағазырына өзді Шисәнлу қошым чүлдің Шисәнлу Гауджа ғарып шәріқ елінішті тосылыш бәкен. Әнің бұ Шисәнлу ел яман тосыл кетіп тұға азырына өзді. Ғарып шәріқ шәріқ ғарып елінішті. Davam beyludum tosluş bakken ihtipak yoldun Dondalyan garibi koçisi canıp şimal yolunuşta tosluptu dostlar. Vençüen garibi yoldun 5 yıldız canıp yolu şimal canıp yolunuşta mı tosluş görülüydü?
0: Ma 2008'den bir ilan tıra maşından bir sıvakiye bıraktı versen bula mı? Ya ki pulga yara mı deydi?
1: Kaç pul?
0: Pulga yara hem de likin bıraktı verseniz neç pul ola? Pulga yarısı neç pulga yara hem de. En yan yolu çöre 5. baştan olsun ki aldı koçilerin yer yollar avan ki deydi. Seher bulbuli.
1: Nakul buldu. Badam taksi uçurumuzu tapşırıp aldık. Şireli mavu. Beycan canobu yol yolları var. Kaysi yengeniz ne?
0: Teli kıp kaptı işini kıladı yenge küçü. Aşağı dedi tol deyimiz o dedi geplerini bir tak. Başkılağı değil mi dok o geplerini açıyor. Abdullah.
1: Badam taksiyi gidiyorduk badam taksi.
0: Badam taksiyi gidiyorduk. Ya Abdullah Kotenge.
1: Ya badam taksiyi gidiyorduk.
0: Ya badam taksiyi gidiyorduk.
1: Ya badam taksi emez ablet koten taksiyi.
0: Ablet Kotenge. Şu şunda desem yine.
1: Kim gidiğimiz ne mu bilenmeye?
0: Ben tarafta çıkmaydı ki o uçurlarına. Kaçta iki tarafta iki kıl çıkıdan mı kapta bu?
1: Ya onda emez siz özünüz köreme geldi mi?
0: Ya makul.
1: Ana.
0: Ha şu şu demek ki oğlumuzdan da yakın şu onda yenge bu. Kağıllı kanunlar hep gitme alıcı mı? Yakın emez mi?
1: Doğru ama seher bulbuli, Katarlık mı bir kanç, konağınlı uçtuğumuz var. Çakçak koymuyoruz bazıda. Ulan özür maşına çakçak kılıyordu mesela başireli.
0: Ulan biz mi çakçak kıldı, biz mi ulağı bazdım da çakçak koymuyoruz. Ulan bu köyünü gep getmeydi, bizim köyünümüz gep getmeyemez. Bunda boğan bir kere ma işte çakçak çıktı da bunda o insanlar. Kızkarlık anlındı demek ki sizlerge. Bu musa? Uyay!
1: Kızıkkına. Bir yasa hiç durup işin
0: lıkı dağıtı da. Dağıtı da ma o da bunda o insanlar bulmaydı demek ki.
1: Ey İran bulup. Маң дидің ла, бәк күлдім ликен,
0: деп атлап отен таксі. Әші, телі қып қалды. Өзімші,
1: әшіне дегіде кәк қылды, жо, бір күнді бір 10 сағат ішлаңла дегенде шоң.

0: та койган неме.
1: Тиешем айтып. Бул нормал эмес, биз ондой эмес, нормал адам. Ормагыңыз өйүбүз жетип, арбагыңыз келди.
0: Да, ак дуйун сери.
1: Нагайлап, кулумуз келди бизнинке.
0: Радиоңлар мындак. Тиешем айтып алдык жолдор аван кандайды гүлү, а?
1: Я, турсунча.
2: 2008-жы элентраны бирок кылсам жакшымы, жок кылганым деп. Эгер жаңы машина эле сыялыгы болпаса, ач машина сиздин намыс алтайды ичип ташкан болсо. Yeni maşın aldıran fiyal bu kalsa bırak evde bırak kalandan çıkarsanız yeni maşın tolukumada alayısınız.
1: Ma içtim oyun iş bakıdığa işken he? Ben maşta kısam bulam değil mi he?
0: Sizin maşınlarınız şun daha derece bir kette iyi diyen bile.
1: On bırak evde bırak denizin çıkarıp kulağımı öyle yap. Ondan yeni maşını hep yeni maşını almayayım cıba ben.
0: Alanmaysız amayım ben emez alanmayım ben ha. Çağın siyas 85 2019 nikedeydi otursun can usta ama şunu bir bağla pegen bu sana sevet koyduk çünkü.
1: Şimal aylanmı yollar yollar avan ki de gavşların şireli evet bu.
0: Aslı ben bana çak çak bir kanla da bir kadın oturup sizi çak çak gittiniz mi?
1: Ey ma o yiyen cuan şoka öğrenin ki çırıkı bırak kalmayı buzluk kalsa.
0: He?
1: He. Aşını bu cuan şoka adamın ki mesuliyeti olamdı ya ki
0: Çırak satkandan mesuliyeti olamdı.
1: Çırak satkandan mesuliyeti olamdı. Ya çırak ornatkandan mesuliyeti olamdı.
0: Aş hemisinden mesuliyeti olamdı.
1: Kimden mesuliyeti olamdı?
0: Yıkıp yögep hemisinden aşı soran.
1: Aş tamam ha?
0: He. Hafu Dago 2021'nin deydi ha? Dursun canı ustam. Aşını mı bir bağla pegen bulsanız çünkü.

0: Анда мал левен машинадан бир сыбаттап Елсанын жазмапсыз, а Елсанын бир ини карак жазмасаңыз он баалыгы болмайды. Ондай кылман караң.
1: Сәр булбулы. Неме мукапа чыкты ма бирсеге алым телефон чыкты?
0: Ha, çıktı ya.
1: Ha.
0: Al, pesilin uçu.
1: Ha, ha, ha.
0: Pesilin ki, bu işini yıkayın, depesem, şıkkı da kızık ki.
1: Ha, devetin abıptı.
0: Depreyim ha, ötgendim ha, bir boğan.
1: Ha. Bu pesilin. Bu kaç alka vaka bu?
0: Bu ma, bir hep, ilki siz, kaçkandık vaktik vaka.
1: Ha.
0: Şuan pesilin ki, dün, pesil, yemeği yapıp, ağzını içip, ne içip diken.
1: Ha, ha.
0: Şuan ondan, mukapat çıkıp kaptı kara. Alma o yet dedem, doş, başta. Biz elip, apırpedok.
1: Kızıkma.
0: Çıkıptı dep. Kayna kızıyak.
1: Kayna yakında aldı.
0: Vay mübarek olsun sep. Yak onu bir sek bir yitim de. Vay özünüz mükafat çıkandasın özünüz desem. Bu ne karan?
1: Hmm.
0: O bir hizmet işim o bir tonuşum o bir yitim de. Ay işçimdik ne? Hmm. Şimdi ondan bu kız varlığı mı mükafat çıkandı cim durup iş kimi demey yapılan iş nesip olduğa değil mi?
1: Hmm.
0: Şuna olan. Oy sen bergen elik pesildin. Sen bana soğukkan pesildin mükafat çıkıp mamıştak oğlum o yer telefon kıl çıktı dese. Onu man verirse de ayda durup da
1: Mempet aldı da beyaz oktu da Adem'le özünün aşkarına
0: gidiyor. O ben sana belgenin üstünden çıktı. Çünkü onu man verirse
1: siz bu sonuç kadar akıllısı mesela. İyi olan mısın şimdi?
0: He?
1: Siz bu sonuç kadar akıllısı.
0: Telefonunu vermeyme. O an onda ağırlıktan çıktı mı? Onda kaldı. Onda lauz Adem'le de ağırlayacağım değil.
1: Ben herkes onu da diyemeyim önce mi? Koyturpe atıl o mukapatı
0: mı? Ben mi koyturpe demeyim mi? Lakin bana işte biraz bir başlandı mukapa çıkıp bana koyturpe dediğim olsa.
1: Hı.
0: Oy ben onu herkes demeyim. Ben ondak, ondaklar herkes ondak bozak olup ve boptular hep ondak dem kıldığa dememez.
1: Hmm.
0: Siz çoğu, siz mi ondak kıldığa dememez?
1: O ben mi diyemeyim mi onu?
0: Yok, ne oldu? Ben dediğim işte biraz dostunuz upkası çoğu. Siz bir yiğitsiz.
1: Ben bir yiğitim ben
0: çoğum. Ben herkes ben. Oy
1: ale ale de bir yiğitip lan onun ki ne edip ki oğlumdum da var çiğit vurup koymayın da.
0: Ben çiğitini vurup koymayın lakin bemeyim ha. Çiğitini vurup yiğitim ha. Hem bemeyim ha. Neyim de bir kez ben onun ha.
1: Ey ben Adilcan deydi o. Ettiğen diken gipim tazı kuşmaz kop kaptı. Eriyal işkimiz bir hayli kişilere kılımız. Külliki 1500 yen etrafı da soğudu buludu. Soğudu buludu 800 yen pul tapımız yıllık 300 milyon etrafıda pulunu arayal işkimiz tapımız küllük 3-4 kalta navayla kılıçını kallaydı galla işki adem kısa işki adem tapıdı 4 adem kısa 4 adem tapıdı şu pul ne 300 milyon etrafıda demekçi dem de işkip ma Adilcan pul tifun kep getipti de ama 300 milyon koyluk kaşındak navay khana dese
0: açta doksa de
1: ma gipiniz anca pek mi düşünüyor işkim yaptı lakin
0: şu
1: işkimin 16'ninki kolkut şendey Langru deydi. Baza bahsede ne çıplak etrafı da bovat kandı deyip Rose
0: Jones'u yaptı. 23'nin daha çok tayyüye maşında mırsı varken 23'nin ki daha çok tayyüye deydi. Kızık şüptü mu?
1: Raz kızık şüptü hikayesi bunun. Acayip.
0: Bu da mandak teki. Oldun ki nevet teki buraçtan bir mukapa çıkıp gelip. Bu teki işkisi muhabbet delik.
1: Oldun üzük çıkıp kaptı da o kıta.
0: Çıkıp şuna ola aşın talışıp menin pulum kalkan desin. Men neyim kalkan deyip aşta kılıp. İşkisi oğarlık etken tutsa.
1: Oğarlık, toy kılığa az kaptı kebim ise.
0: Heee, bunda işe var tutsa.
1: Oğarlık etip karanla.
0: Kızlık değerli ki.
1: O Şireli bakken o.
0: Hmm.
1: Yeni bir Şireli.
2: Şirinin sayılı kıldığa Navay Hanım'ı radyo eğlendirip sürmeyeceğim abi.
1: Fakat
0: işe mi? Siz men gün başında yaşayalı verin.
1: Heee.
0: Ben mavi onda mümkün emez onda olmaydı. O bulduk.
1: Ben bir ayda o min koy pul tap kılınmaydı. Depe.
2: Ya uçurcan kaçak için işte. Şuna idaranızın etrafında hemen. Yerim saat işten çıkmaz oldu sizi taklap durma.
0: Yok bol değil
2: ben de çıkıp. Ya sizin iman kılak ya ben sizin iman kılak.
0: Yok. Ben bol değil. Ben
1: çıkısını el tallamaydı ki.
0: Sizden geçip yumsam o melek açık yaman ki o.
1: Absalam caylık satıraş ustam şu o.
0: Sizin etken. Yatak ıstırmağın şu emes bu
1: şu. Sizin etken ma o işkin çaylamaya çıkıp aşağıya taşın itip gilmen deydi o.
0: İşkıp abdan. Nem kılmadaydı o aşkım. Ben hata gelmedim sizge ameliyatta.
1: Açık yaman da deydi o sizin niye dedi.
0: Tiyanşan vanki aldıdık yollar ravan geldi mi burun kesmini kımaptı.
1: Hmm.
0: Bombusumuş kuaçılı bilen bir...
1: Nukup başlarına başkalarına
0: şu. Dedim şu.
1: Sizin sel azraq laçıkken sekirep takla başında kıldıkken de şuna da koyduk o pekatla. Karılgaş
0: kim olsun da ravan geldi. Şimdi 16'ninki ma şenday langdun ke. Ma Ruzcan'ninki maçın se.
1: Şenday lang digen gep.
0: Langdun cuma. Hazır tosuncam anladım.
2: Şuma 19'un ke tasat 50 geçe 60 bin katrafıdır.
0: 55-60 kişi.
3: 2022'ye Dağdağın Tenyedep'te 110 bin katrabı. 2016'ye Kolkot Langdonep'te 15 bin katrabı. 2022'ye Fizodep'te 40 bin katrabı. 2022'ye Kafur Dağdağ'da 60 bin katrabı. 2019'ye Çağın Şehir 85'te 30 bin katrabı.
0: Oldu makul. Rahmet.
1: Makul deyip çıkmamışsa örümtünüzü kıgandın ki.
0: Benim örümtümü kımaydı o. Apar bir yerin miman kıvıttım diken tek mutlak kepti bu.
1: O Abdusalamcan da örümtün kıp toğlu mu değil mi? Ya siz mihman kılan yeme mihman kılmen de.
0: O hazır diken de Davut Batul boldu hazır bu hazır. Davut Batuluk bu boldu hazır mutlak. Şun bu şey etrafına oynayıp yürümek uçurup kama bir yerde de mutlak devat oldu hazır. Onda.
1: Bu şuna başkalarmışına tehdit sebebi yürüydüğün bu kaptım şey Abdusalamcan. Şunda maşı.
0: Karlıkaş yolları yollar avan ki Abdullah'ın uçuruyor. Rahmet. Şireli'yle avaz uçuruyor kanı.
3: Şirin'in faydı kıldığım Navaya
1: kanı. Haa Şireli'yle uçuruyoruz yani. Kaptım deme. Tokçı'nın mesuliyeti buldu. Ya ki can şoçi. Tokçı'nın mesuliyeti buldu. Tokçı'nın mesuliyeti buldu dedi. Cuma uçurucan. Hem çırak buzuluk etti mi yollar ki?
0: Vay yok.
1: Hem misi?
0: 10 pozluk çırak alsanız birisi yandı.
1: Çırak'ını belki ezan yuva aldınız mı ya uçurucan?
0: Abdülhamit ki.
4: Bir yüz yetim etmek Hodide yol teori. Tozluk yolu, Aydın'ın yolu yazın, Ahmetka yolu yazın, sonra bandın yolları var.
0: Tozluk yolu çırıttık, yanmaydı kalla mı yaptı?
1: Haa.
0: Eylik bir, bir ne münce ben sizi gibi tavsiye yapıp koyakırım. Ya alsanız yaksın eylem, bombası kımağın eylik. Mıdak? Mıdak barmak filan, barmak tuğundu, çırakının barmak filan, mıdak yandırdığın bir cümle var o.
1: Haa.
0: Açtak. Yeni aşı tas tuz, kevgen obdan dek
1: koyuldum. Ya su barmak tuğundu kan
0: Мында бармақ қылық мында аппақ жүзімді юрейді ғайында басыңызды енді ғамында
1: басыңызды. Қолыңыз пакіз жүміңіз ме бармақыңызды?
0: Ой, қолының іші емес о, бұл... Оштақ, қатты болмайдыға бұзды қалды ке о.
1: Сіз мұндай бәк, мұндай жүр мен бұның неке өй жаңшы қысыңыз, әк өй жазырын алмаш тұрсыңыз қараған, бәк ақыл нәсілен ішлетмәңсіз. Аш бұрук нәсілен ішлетсіңіз яқшы, сіз мұндай ақыл нәсілен зая кетеді бірден. Енді бірден осан бұзып қойсыз қараған оны. Жүмі? Balamın imtihan tügede çüştünken aşudun bir yerdiğen derece imtihan bir vaz tügeydü deydi. Altıncı gelin ettiğen usulden imtihan belgen hem çüştünken
0: çambaşlıktın
1: mı? İmtihan bir yerdiğe.
0: Ucu balonu iş kılıp bir, bir kilidiğen bir iş kısım. Mesela tutta çelişiyle usulünü birleştirip bunda ögetmem siz deyim siz çambaşçılık ulan usul. Ocağı birleştirdikken siz deyim bu. Doğru mu ya? Ya çambaş çıkılın onu ya usul çıkılın.
1: Kızık mı o bu çambaş çambaş ya usul usul çambam da.
0: Minik kallan bu içi kançadı şikisi bir yeri bek kep ketmeydi.
1: Oy siz kayakla usul oyunuz köz olacak çambaşçılık kanda görünem de.
0: Ya bazı usulla çambaşçılık kanda görünüldü. Korsunuz.
1: Hem hakikaten
0: aşı. Usul deyip ilan kıldı oğumdu. Korsunuz çambaşçılık deyip lan bazı usulla.
1: Hem hakikaten aşı çambaşçılık kanda gimnastik oynayan dek oynaydı kalla. Ben de korsunuz gimnastik oynayatamdı. Usul oynayatamdı bilgil olmaydı.

0: İki nem de altıncı kilinin dağınmayı değil mi? Kandağı
1: işte. Ma kursuna çıktı. Anağa A kursuna çıktı. Anağa oralaştırıp koymam de. Balıcı. Kaşka çağırınca işkinci halık doktor khan aldı dükü yolla koşuyorsun işte ravanken. Abdurim canı uçuruyor.
0: Sen fangı otur yolları başına akır koşuyorsun ya ravandaydı. Güzel hayat. He, Johnson yolum yollar ravandaydı. Abdülüm, abdülüm et efendim. Göç pazarını aldık yollar ravandaydı. İsil tem.
2: Maşin seride bahset. Çıkıp. Bu numunda sonuma yetim. Asımız maşin olaydı amından. Ha? Siz yaktığınızda bu şeyden zaten hoşanlık kültürlerim yayraydı mı lan?
1: Yak ben sizden kaçıp durmuşam.
2: Ben bu sizden dervazdan aldım kahvayına yanmışam. Kaç şey...
1: Başka bir yerin kolap çeşkandak çiçiktim ben bilek yerden cümle ben. Bilek bir yerden çiçip çiçiktim ben o. Dervazdan aldım çıkmayayım. Sanfangı otur yolları başına akır koş yerli niyet bugün.
0: O nimancılar korksuz mu ağaç çık gitsin siz ne?
1: Ben bir sizin kendiniz gibi götüp çıkıp tutsun. Onu attın köteğinin idarından çıkmaya otağınım yakışı.
0: Kendim de tırsız kıran. Ben de karar
1: ben bunda bir oyal kişinin kendini götüp aldığına oğa valemez değil mi ben de?
0: Yer asıdı tonda o bak aşının aldığına akırıp koymuş.
1: Aldı çıksam çıktım neyim kıskı versin lan mı şu? Sizin kendiniz gibi. Sanfan bir otur yolları başına akır koşuyla niye de ravan ki güzel hayat. Conşay yolları yollar ravan.
0: İşkimi o yetinike konuda CRV'den birisi var ki ahrana, üçüncü aynike. Müşünün bir bağlı pegen bu sahadeydi. Mehmetcan'ın aptımı bilike, manım evet koyaylı.
1: Mavu göç vazanı aldık yollar avan ki iyi sıltan
0: Lianhu oturuyor. Lianhu Gaussu, Judin Pifa'dın köytündün kilidgan. Yönülüş yaman tosluk etti deydi o. Abi Mehmetcan.
1: Tursun Can'ın maşını buyurursak ekbirelem o. Yüzüde yok gelip.
0: Ekbirdu. Ekbirdu.
1: Maşını bulursunuz buldum bundan bundan maşına görüyorsunuz.
0: Ama Ekepir'e değmiz hem de tapalısılçı siz diyen şu markadaki şu maşında tapalısılı Ekepir'di.
1: Ekepir'di Ekepir'di. Aç telefon kılın abi 138 49 01 42. Aç telefon kılıp bundan bundan maşını lazım diye bir kara bakan bulsunuz aşağıda batı da yapıyorsunuz. Ekepir'di. Lige pulunu siz çıkırsınız mı hem de?
0: Abi salamca rast kebap saklayıp.
1: O kılıdı onun çekiş ne? Bilinmem. Lianyungan korgas yokur sert taşı öyle ama Juding taraftan mış küytün taraf karap mağa yön çıkışıyız da bektoslu kette dige avuçur ne abisem etsene abisel amca kütün ha
0: ne hatırcam işlikli koyun ha diyeyim
1: kütün ha haber
0: abisel amcan turun turun aşağıda
2: adam sol ulan çambası bırakırız acayip bir yeme çok yaptı elke fanfiye konuşuyor.
1: Gumsu da bir müzik var o, şu müzik bir kere oynayıp kalmış. Usta oynayıp atkan
0: çaldı vuruş gitti hep
1: de ha andın. Çambaçılık. Çambaçılık atkan çaldı ikisi bir de. Hıy de usta vuruş gitti hep andın. Onu da kurk etmem de.
2: Vay Lerkin oyla ulatta, Lerkin oyanlarda.
1: Yerken hayat yolları şunda Ravan geldi gavuşçunun badam taksiye verdi. Doğa buldu rahmet.
0: Anne işkime 14'deki kemriydin bir sabahke okran maylık bir kulluk kaydı gen. Muş maşını satıdığan iş pakajı mı? Navada kızıkçılar bolsa 135 79 88 55 85 müş numar bilen alaqalasanlar buldu.
1: Mana ma numar dedi. 135.
0: Aşında dedim o 135.
1: 138 dedi 135.
0: 135 79 88 55 85 dep. Degen nime men?
1: Demigen onda. 2014'ten kemiriyim ama akran bir qolluq maydılay degen. Aldıqalı ba mı agar numarını tutamğanlar olsa 135 79 88 55 85 telefon qılan. Yakomus. Haydi sana vut deyip biz evet birimiz anlamadım.
0: Abdullah Hotan taksi Hotan şehrinin Atırgül yolu yolla şunun da ravan deyip uçur verip de hocam. Abdullah Hotan nimle de kette. O şurcan bek bay deyip geple akıp gitip de siz ne?
1: Kim o?
0: Abdullah Hotan aldı poeti büyüm gelse bırak ettim taksiyi sıkı çıkıp gelip. Dada açam maşınam deyip onda gelip büyüm gelse.
1: Ya onda değil mi gel?
0: Şimdi nalığa bakıyorum.
1: Eslime.
2: Vay Lerkin oyla ulatta, Lerkin oyanlarda.
0: Hem müyünün neydi o?
1: Wow, kök asman ah bulutlan resim tatip evet tuttu onu.
0: Bulutlara yürük itip tuğu bu Eslime. Hele ikiz bir binanın üstüne çıkıp aldım değil mi?
1: Ma anlaşımızdan Biyadi Efling'den birisi varken. Biyadi Efling'den birisi var diye deydi. 2018'ninki Biyadi Efling. Kaç bul buldu dedi.
0: Evet koyayla. Tursun Can Usta mı yok hak ettik o? Bağ mı ya? Ha bak ya yaptım ama bağlap da aldık yaptım o bulan. Anlayıtınız mı Şurcan?
1: Anlayın.
2: Şuma o yetteki şirket tutacak soyuğa siyari dekta 60 bin kadar abla. Şuma zikrim sinike soyuğa viski dekta 40'tan 45 bin kadar abla.
3: Şuna 19.

0: Fakat 50 geçse 60 bin kadra bulur. İçkine 20 sinçe dağdan seyir edepse 110 bin kadra bulur.
1: Yezip evet müsek bazı uçurlar bekkeliğe ne mukallık
2: iyi bir başka şirket. Uçurlarınla çıkmaya kalsa nava adama bağlı içeri yani. Yani kayıt evet sana buldu dostlar. Cuma Cudin FIFA'dan ürüm çitirap karap mangan yolunu şiysen gavca. Hazırçı mangal bulmaydıken deydi. Mehmetli efendim. Şuna. Şu dostlar şükürlü YouTube'da he.
1: İşkime 16'nın mazda 6'dan birisi var ki bunun yazmış şekilde evet evet tok.
3: Duruyoruz yetir ötü et hodu da yol kayvarıyor. Her baylanmıyor yolu. Sen de o yolu yazarsan telefonda yolunuzu karap mangal yolları var.
2: Mangal buldu rahmet sizge. Runway A5.
1: Hey, 2010 evet. Santana 2000 ma Santana 2000 degen maşının baki juma.
2: Ha.
1: Ajoyib. Maşınta demiş. Lın lın lın kemidek mağdığan elik iççi. Şunda kanır azadı. Aşta kim qan.
2: Oşurjan.
1: Santana 2000. He?
2: Oşurjan.
1: He.
2: Ma Korulu Bayınbulaq.
1: Bayınbulaq.
2: Jiye şöyen deydi go. Korunun şehir içidi mi?
1: Bayınbulaq.
2: Aşna depte.
1: Aşı gep hata yazıp kaldı mı?
2: Çiğ şu şöyen şehir içi de mi? Korunun kandak dep sorap diken tok.
1: Şehir içi de he. O likin a bayın bulak emes o.
2: O bayın bulak bile ancı münasır
1: diyor. Bayın gulun du. Bayın gulun du.
2: Bayın gulun demek çok şuman da. He bayın gulun. Şehir içi de mi o mektep?
1: Şehir içi de. Oğu değme. Burun şehir içi de.
2: Oğu değmen dediniz mi?
1: Ay koruldik anlaştığa depesin.
2: Hani Alimcan, Ayımgül. Koylu
1: balam.
2: He, koylu balam bir dep yirin la. Jonlan aç çırağın oğuşuma yürü atam siz uçurcağın deydu siz ne?
1: Yo bro.
2: Buzulup getken çırağla o bira işki ay turmuz ne bul dey? O arayla ayaktın buzulup mayaktın oğuşu vesanla kanda üzanla kokuşa isle. Ayalanla bir işki üç kettim kotulduğun deyin kiyen bira işki kettimında bir uruşkan deyin kiyen andın oğuşaydı o çırağ deyken ne? Bak ayaktın buzulsun ayaktın oğuş yaptın.
1: Ma işte ben oyatının gibi bir Dachi Nochi maşından bir sıvak ya cepik ya. Dachi Nochi.
2: Dachi Nochi.
1: Ya tunca kettim alışınız mı?
2: Tunca kettim alışım ki Dachi
1: Nochi. Dachi Nochi de bir maşın ba cepik ya. Üsul maşın cümle odakın.
2: Runway Aybeş 2023'nik ya. Müşünü mü bir bağlı pese deydi otursun. Evet.
1: Maklı.
2: Tachi Nochi.
1: Ceda maşından bir sıvak ya. Manu evet koyduk ya. 2018'ninki Ceda deydi o. Bunu yollap koyduk bir bağlap egen bozsanız.
2: İşkimin 25'ninki Bentley GLB deydi o. Bu şey optimobilini kanç bul buludu hazırlık bazı kanç bulla ola de.
1: Bunu yollap da o.
2: Yollap da bunu mu evet koyduk. Ben tönü gün oyla baksam bana şunda açık yakıpsız cümü. Deydik Abdullah Hotel neyim diyen
1: tanıs? Fontiyan'ninki Ravitet. Abdullah Taksit Hotel?
2: Ha Abdullah Hotel bana açık yakıpsız tönü gün deydik o.
1: Kanak yakıldı ya. Neyim dedi?
2: Oy siz tönü gün diyen yapmanın temin bugün titim siz?
1: Şundayım ya.
2: Ooo sizin bu tem sezgü, anlayış sezgü, eskili sezgü diyen sezgüleriniz asla ketti mi? Kanak o kaldı ya.
1: Mağı 2020 yılındaki bir rau etet maşından bir sıvakanın. Kadirlik anlaştılar az programımızda mış ürümçileri Şenhua Canobi yolu canlaşkan şahsat iğiz boşluğun ambulatoriyi ise alayı talep kalan.
2: Doğru.
1: Yine tırık ve tırt tığlarını bazağı sağan tırt halkara sordu çekti şirkti alayı da talep kılgan.
2: Sucan doğru deydi.
1: TV konu buruştur bakan öyle.
4: Yolusunu göre ürümçü sanıcı yukarıda çıkışını koşuyoruz davalken.
1: Makul.
2: Buldu rahmet.
1: Abdurimcan.
2: Anda 2021'ninki bin...
1: Jilin.
2: Jilin.
1: Bingüe mi?
2: He. Şunu bir bağlap egen bulsa dedi. 2021'ninki manı mı? Evet koyulduysak Tursun Can Usta mı aldırdıkla bağlap olsa.
3: Duruyoruz yakın ötüyor. Hoca da yol kayvarıyor. Her baylanmıyor yolu. Sen de o yolu yazarsan ne yapınca yolunuzu karak mağdur yolları var.
1: Makul buldu.
2: Şişen götürmek gör ki Cudin'den şehir çıkarak mağdur yolunu hiç tosulup toktap kaldık. Aldıraydı Allah körükünü astı bilen miyinle. Vaktin için mağdur olmayıdıkken deydi. Cuma da ortak siyasi can he.
1: Yerken göçvazanı aldıdın. Dağlı aldı karak mağdur. Katnaşka çak koyup da. Mesela yerken dik şoför dostla paylanıp kılanlıydı. Makul.
2: Ama Abdurrahman efendim uçurcan ben sildim kapıp kaldım. Dep uçur yollap demdi.
1: Abdurrahman neymiş ka?
2: Bir şey kememizle oynayımız deptik ya siz cevap kaytırmam siz.
1: Ne oluyor can ama?
2: He şunu olan Abdurrahman efendim açıcı ki kaptı.
1: He. Kızı bu, eğer kişiler yaman galit hap olduğun bu kaldığına mı
2: bulur? Tamak yayıl da bunumuz hap olduğun kaldığına
1: mı? Ey bavu!
2: Soyad kılaylı sonu hap olduğunuz hap olduğun.
1: Eğer kişiler erenç hap olanla, ayal kişiler ayal hap olsun. Mandak, hap olanılca bu hap olanılca
2: mı? Eğer kişiler kanda hap olsun adet de?
1: Eğer kişiler namında erkek, hap olanılca mı da erkek çişisi oldu mandak. Sonra bu, ayal hap olanılca ögün aldığına mı bu? Şunda mı yak, emez bir işlerle.
2: Sizler hap olup kalsanlar, sizler kanda bezlisi hoş olsun adet de?
1: Eğer kişiler namında? Bezlese, eğer kişinin bezlemdi o.
2: O kap o kap bezleyirken o.
1: O eğer kişinin şu apısıyla ay aldın başkadan bezle şikayet deyip olmaydı o. Rez, başkalar bezlesi bir kıl galip de bilin kalmamdı o. Ben aşağıda oyldum hem de.
2: Ama bayın şöyendi ki oğrunu kurulu keyfa çüy tarafta daydı cümü. Şireli. Keyfa çüy tarafta da. Hazır mı abi? Anlıkçımız evet dedi. Huangshan yolu körgez merkezi, Hongguangshan yolu körgez merkezini aldı yollar avandaydı ha, barvandan uçuyor için mi? Rahmet sizge.
4: Yenhua, Cenab-ı Yollar koşuyorum üstüne
1: bak. Makul buldu ha. Bulbul Güya Hanım, sizden uçuyorunuz tapışır aldık. Rahmet sizge.
2: Rahmet, rahmet.
1: Evet, yapacağız. Ve hata düşünüp kaldığınızda, ben o gepge emez. Ben Rolls Royce maşından alay desem, uçurcan koymay şunu. He.
2: Ay oy, yılkıyla nim çıkan adam idem şu mu Abdirşit efendim biraz toğra.
1: Vay men dedim, men sizge cık dedim deymen, biz sizge yakşı olsun dep dedik Abdirşit. Mayak tut sizge he. Hazır nimi kınmak çıkartsanız kanak taksiden bir iş kişinin hepsi hep koyup da.
2: Öy maşını salmen dep cidel kıvatmam te, sayat kılı be.
1: Öy maşından birini alım edip de boptu. Boptu onu ilan dedik bu, boptu. Onun dinkin andın yen nim kıldı olsanız, ma Rolls Royce'de maşından
2: birini. Ay tüküm yaptı mı bu?
1: Çünkü ben de hep bakıyorum. Kanda kıldırmak için ben depresiz anlamak yap ne? Bir yarım milyonga Rolls Royce maşından birini seti verip o neymiş kışıl dedik adam.
2: Dullaplı koydu kardeş.
1: Toy küçürüp pul tapı dedim. Aşındaydı. Ey toy küçürüp siz o pulunu tepe oğuç boğa arlıkta kıran. Ama maşınınızdan bazı düşüp bir yer vardı. Anda siz o 2000 koydun, 3000 koydun, o 1.5 milyon pulunu tep almak yaman tez. Kündül toyonmaydı, kündül Rolls Royce'tu küçürdüğün toyonmaydı sizge. He? O karap durup ziyan kılmayan siz o, onun da ya banka koyun o pulunuz ne, ya dükkandan bir anip koyun. Ya teş bir yer tutsun, o pulunu tep alınca o pulunuz azlap. Esildik pulunun manç percent kalamda kalmamda olsak nurgan anlaşılarımız var, raz. O pulunu tep alınmaydı toy küçürüp, tep açtık, tep teklif begen. Şunun kapıda kaptım yani Rolls Royce elip ben toy kütürtüyorum deyip bana.
2: Dadınız değil ki yakıp dike uçuracağım bu mısa?
1: Şöylemez mi o?
2: Sizi köyünüp, sizi yakış olsun deyip şunun da ondan yaksa. Azırmış kapılıp
1: yüseyem uç gepke.
2: Muş kapıldığın gep mi? Hiç kim deyip vermeydi ucu mu sizi muşun içine yakış olsun deydiğin gepli?
1: Ekmekle azırak katılarak diken bu gep ne?
2: Şunun da ondan yakışsız. Kalınızı
1: küçük ettim o kapak var işte bundan diken.
2: He bu da o açlığarak demişsiniz eski turmağı dek.
1: Oy siz vaka karama lataryaya çıkıp lan falak bulu bir monç pul kakakan bilen. Aç bunu tepek ne? Kançilik japa tapsız. Heşlemek bek asanov pul ne?
2: Rollas Royce'ni ilip. Önce ola pula toy
1: gücü bir yapsın. Rollas Royce'ni lataryaya çıkan adam ki sizge neymi Rollas Royce?
2: Onu pulun tip bulamayız mı? Rast uçurcan degendek o pulunu tip bulacak o pul o maşınınızın ki kıymeti düşüp bir yege.
1: O maşınınızın bağısım düşüp ağa 200 bin kogu yaraydan bu kasa andın
2: mı? Bir günde degen bir daha toy küçürsünüz onun üstü degen akıcan cık göçerseniz iki toy yağımız birini aran küçürsünüz toy degende. Bir gün daha şu daha bir tip koysanız uçurcan degende günde toyumuz sayı.
1: Düşemez mi o? Aşına neydi karan? Şimdi onlar katılarak yakıp koygan.
2: Cık olsun aşını hacileydin ağabeyimde.
1: Bekinizi tip git paramda upol cim tuttus bombam dike edip gap kıldım.
2: Eğer şu pekat ap pulunu hacileştin kanda hacileştin pul olsa o bilenmeyi atkan bulsunuz. Yerden kısak bul.
1: Yerden kısak? Vay ya kay. Aşı pulunu hacileştin yandım sizin cil kılı birini mi kıpaydıken bu?
0: İstimal bugün bana ki cili tüyü yedirse 35'ten 40 mağdur. İstimal 20'nce rahatsız tot maylı kop kalsa 85'ten 90 bin koy. Maylı kop kalsa 75'te 80 bin kadar. İstimal 25'nce bence GLG yedirse 180'den 190 atar. İstimal 18'nce CEDA yedirse 20'li 25 mağdur. İstimal 23'nce Rolls Royce yedirse 25'te 30 atar. İstimal 10'nce Santana 75 bin kadar. Şuma 16'nce Mazda 6'lıkta 25 bin kadar. Şuma 17'nce Salih'in Pajero'lıkta 40'ın 45 bin kadar.
5: Şu an 8'den bir yerde esnerde pek bir

0: Fundamental tarafta. Tutumu 17'deki şirketler tarafta cari hedefte 60.000 tarafta.
1: 60.000 atrafı da ya makle. Buldu.
2: Abdurrahman kam som kişim uçur yollap tu dükkandan birini ilip icarik buyurup koyuyorum deyip. Andan ma bayin şu yandaki oranı kayfatçı terakiyat rayonu diken cümle çireli ya. Şu evet koyduk ma bir kanç kuruldaki dostlar evet dike.
1: Şikimon 24'ün ki tank döyüz. Maşından bir sıvak ya bunu bir bağlı pekan basınız.
2: Yaprak hem de onu özünüz kıran balama binakarlık kuruluş şu yandaki ütken deydi. Aşağıda okutay mı ya ki üner yügütay mı deyip uçur yollap diken siz.
1: Mektepte okutun.
2: Okutun okutup hem de şu ceryandın ügensin buludu onu.
1: Ya o ünlerini kiyini ügensin beni buldu. Mektepnin yüzünü görüp malumluğa neye mi daçı? Malum diken kanda buludu, sabahdaş diken kanda buludu, Ali Mektep diken kanda buludu. He, de bir yakışarak bir kesiptin birini tallap, ügengin yetmeydi. Bir iş kişi yıl mektep hayatını, yatak hayatını, onu naat, yakışı çonkır reis kılıp, atağın din, yüz çonkuğun ayadın bir ayırılıp, bir müstakil birimde bir yaşap baksa, onda bir yakışı yamanın bir köyse, onun dinkin çoğu oldu abalıyını başkaca.
2: Okusun cümü?
1: He, okusun. Bəxtgül YouTube-da məktəbə keyin deydi bolmasa, məşək şədə olsam oxusam bubdu ki, deyə oylaq qalmış. A, ünəni oxumağanda ki, ögənsin, bunu verdi. Ünə bir yaxış getməydi.
2: Bəxtgüllük Ultraq rayonunun aldı ki, ulaş onda Ravan kənd deydi, cümə Abdu əfəndim,
1: hə? Hazırım bir ünədi, ünə kəsib ögündük ağana. A, şünə
2: ögənsin. O məktəbdə oxusumu buldu, ən yaxşısı ilə oxub çıxanı yaxşı.
1: Oxtun iş qılıb.
2: Hə. Elki bayağı bir pul tapıdı, vay o mektepte okup çıksın mı o maksat pul tepeş. Hazır üner günü baldırak bir pul tep kınmamdı deysiz, lakin okusun cümü.
1: Bunun mu bir pul tapıdığın bir fırsat bir vakittir buludu. Açtakça, şu vakit gene çağırdı, vay pul tapmadıysanız mı tepki tutak bana?
2: Pul mu tepip, pulunu mu cahil hacleydiğinde mi ügünüp çıkıdı mektepte okup çıksa? Şuna olan... Bağlıp da mı yaptım o bunu?
0: Şuna 21'deki boğma sayısı yaptı, 125'ten 130'a atırabildi.
2: Makul.
0: Şuna 24'deki tanka tüyü yaptı, 310'dan 315'e atırabildi. Şuna 21'deki boğma sayısı yaptı, 125'ten 130'a atırabildi. Şuna 24'deki Begol Salyan yaptı, 75'ten 80 bin kere atırabildi.
2: Makul. Buldu. Rahmet Dursun Can Ustam.
1: 2018'deki Lincoln Ölbürü var ki. E abi, maşını, 10 dek maşını bağlayıp olduğu için siz 2 lan koyup koydunuz.
2: 2 lan koydun mu?
1: Aldı, bekleyecek mi? Koymadınız mı? Yok, toktumayım ben. Anlıyorsan iki uçurunu yolla atayım ha.
2: Onda asma koyu değmem ya.
1: Bu, hatta koymuşsun. Onu bağlı, 2'ni koyup koyup oturtken siz koy. Kayıt koyun anı okul olmadı.
0: Şuna zikrimi seçiyor, Rongu Eybet yaptı, 25'te 30'a tırabıdı.
1: O değil, hapınızı tırlap gitmiş
0: tırası. Şuna 15'te zikrimi seçiyor, Cüveda yaptı, 25'te 25'te tırabıdı.
1: Muş vakitte
0: alıp tırlap gitmiş. Şuna 25'te seçiyor, Bençte CL'ye yaptı, 180'den 1'e tırabıdı. Şuna 25'te seçiyor, Rahatçı, Tot Maylı Kopkası, 85'ten 90 bin tırabıdı. Maylı Kopkası, 75'te 80 bin tırabıdı. Şuna 25'te CL'ye yaptı, 35'ten 40 bin tırabıdı.
1: Ne kancı dağını kop gettin mi sanma?
0: 24'deki Begol Salyan yaptı 75'ten 80 bin kere atırabıdı.
1: Gep kalı koymadınız. Roşan gibi gek ama de dediğim
2: apanız olsun. Siz bir kıl güdün güdün güdün kalık özüyle öz söz dediğin Allah'a bak aşında o kop suçuma bir kılın da kımmanı. O da mensir.
1: Şu bir ekiştek oturayı çoğu.
2: Ne? Niye mi o güdün güdün güdün güdün güdün kılıp gınış başlayıp. Şu. Şuna olen onda olsa bir oyunup oyun. Oy bunu oyun işketmeydi o da kımman oldu.
1: Oylan, oylanman bunu boldu onda kılış bulmaydı o. Japonya'nın bir mon iş tatip de tapkan pulumuz mu?
2: Birazdan mesela sorsanız nimde de yaşayan soruğa okuşmadı mı? Kırgan tağda açıqdı birazdan. Birazdan işte yol kürsetmeyen de sizge. Şu. Aşın akıl de.
1: Herkes gibi anlamam. O sizden pulumuzu göremeye vatkan. Kanda kısam uçtan pul kaldırarak tüge de boyla vatkan birisi o.
2: Fukan koçları şunun da Raman kendiydi Abdu efendim cümü.
1: Andı yine. Siz Fukan balınızını okutun.
2: Amangül Hanım.
1: Balınızı okutun demek için.
2: Kelgüsü de sizin yakışı bakıdı. Dep uçurulan yolla gidip de bana. Bizim Ünerven arayal işkimiz. Lekin balımız ne okutkan. Kelipli imtihan bergen hizmetki çıkıp alğan maaşını hazır biz gibi yürüdü. Bir balımız daha şu an bittagil işkil buldu. Birisi 6 ayda okuş bitirip, 6. ayda okuş bitirip kelipli imtihandan ötüp ürümçede hizmetki çıktı. Deydi Amangül Hanım.
1: Maaşını silahı verem de.
2: Maaşını bana verir deydi.
1: Bəsi azıraq öp gülüp, kağındı, kaytırıp yerinle. O cephalık işte var.

0: Qan boğandiki. Həmin evə mən çıxılıb ki, mən qılab apay. Yaq, xanım. A, balıs tərəb durdu, nəq yaxı qoydum. Bu da o qarmağa göz qoydum, apaqçısını çıxırıb. Qada qıldım, bu cəbalıq işləb atsa, əmdə pulun əmrisinin bəsi unuğu mu? Daxdım, gerək, əmdə yüzünün pulunu
1: baş qırıb. Vay, sizçi aç atan sən mən iyiləm da? Aç balıq və qaltan yığıb bir vatam, da əti ögün toyuq işildim dəb.
0: Vay, iş qılıb yığıb ədim dəb, co, şundaq mədim.
1: O, ma Abdürşit əpəndim, mən digən yalğız oğul xalqınım da qılmən deydi. Onda as, ay, şu cən digən gəpini anlan əmsə, cümü.
0: Xalqınım da qılmən, nimin yalğız oğul gən?
1: Ha, Abdürşit əpəndim, cümə yalğız oğul.
0: Ama məsəb
1: bir yerdiğən birisi yox, mən xalqınım da qılmən deydi.
0: Nim qısam, nim qarın demək ki, mükə bizə?
1: Yanda, mən məsəkə.
0: Oysa düşün ki, taza. 2 yarım milyonluğunu elan, 1 yarım milyonluğu toy köçəs bomaydı deyip taza.
1: 2 milyon da
2: bu. Yetilepte Zülsan yazmaktı.
0: Huuu, Zülsan yazmaktı.
2: 2014 kep Kötümeli Prada'da 165 milyon Prada.
0: 2014
2: kep Kötümeli Prada'da 165 milyon Prada. 2018 kep Lincoln Ölbe'de 30-35 milyon Prada.
1: 2018
0: Eylül qandaq kinci mə, bağım ki, yox mu ki, qəni, özdə baxsın. 2012-nin ki, 4-6-lik Land Cruiser-dun bir sıva ki, mağam aşını seti ola.
1: Eyyət qanç bul buldu. 2023-nin ki, Shang-Chi, Audi Eyyət də qanç bulla ətrapı da buludu, deydi otursun Can Usta. Mən mağamı əvət qoyaylı, qəni bir baxal, əvət sans mənə. Əvət əvət doq.
0: 4-6-lik Land Cruiser var mı ki, 2010 He? 2012? 4-6'lik Land Cruiser cevap.
1: Vay yaprak çokum okutun okutun.
0: Hı. Okutu gerek balın çok. Meyli bınkı ötken bolsun ya ki kespi mektepler ötken bolsun.
1: Aval okutup balın.
0: Onda bu işten katı nezer. Vallahi bir okutup. Bir.
1: Mesela o yaş vaxtı kaç yaş oldu? 18 yaş vaxtı olanda?
0: Ya küçük vaxtı, o 18 yaş vaxtı.
1: O 18 yaş vaxtı.
0: Ya bir 3 yıllık kesbi mekteplerde 3 yıl okuydu. Onun ikiyeni örlep okuymadısı, bıngığı örlep yani 2 yıl okuydu. Aşına kısa bul demez mi? Okudun. Okumuz bombaydı vallahi mı? Çiçin, 2014'nin çiçin. Maşının kamerası var, kendi çıkamam. Bu maşınım evet evet doğuk. Dostumun dadısı toy kıptı. Ne yaptı?
1: Mesele soraptı. Bir turmuştu. Mesele soraptı kendisiz. Kıran bunu hem de. Dostum mesele sormak istedim.
0: Hazır anlatam dostum ayas. Ya toy kısı bunu da dadısı toy kısı demiş konmaydı.
1: Ya dadısı toy kınmab. Sen mürekkep gel bu iş.
0: Ben şeyimi demiş.
1: Aldı bak aldı.
0: He makul.
1: Aldın bir köreyle he. Anın iyili bir yazmış şekilde bir uçur kaytırayla. Cuma. Kaşkaya'dan Efran yağ çastı o tanışalım mı diyeyim hazır. Remut kıvatıdı. Remut. Cuma. Divan, Şangmauçın, Terepler yolla Ravan'daydı. Kurbancan. Dağınlık dönülem ya Ravan kendiydi Abdu efendim. Şundak. Beyzen Beylu yolla Ravan'daydı ha. Bu da şiyon değil de bizim koyganlık uçumuz. Kadirlik dostlar anlavatkın ola minin aptım oblum programımızı. Programımızı Ürüm Şehri Şinhua Canob yolu cahilleşkan Şahsat İğiz Boşluğun Bulatoriyası alayıda talep kılgın. Programımızı Trik ve Trit tıklarını bazağı sağan Trit Halkarası Odi Çelik Şirketimi alayıda talep kılgın.
0: Efra açıq yama Efra mı hazır aran kapta?
1: Ya onlap da hazır anlap.
0: Az kaldı.
1: Az kaldı ya.
0: Hoş avatı da.
1: Neç gün kitem kem, 3 gün.
0: Oha, olacak mı abi 6-7 gün ketken ne? O atışkı neç gün ketti?
1: Atışkı bir 4 günle gittim.
0: Aşta oldu ya?
1: 4 günle.

0: Qashqarga qancha vaqt ketayotgan chiqib o'xshaydi.
1: Bahalab bo'pti oldi deb aytdim o'g'illarni
0: olay. Olaylar.
2: Shuncha oji ayyat to'qsa, shundan shuzamatma atrafida. Oji ayyat tarzis yo'q, qalit yo'q.
0: Qo'ying
2: olay. Shuning uchun klinikka yangi tumanda 4 tomli deb qalsa, 20 dan 30 atrafida. Shuning uchun klinikka 25 dan 35 atrafida. Shuna dizimbanicha shayga 14 dollar 2000 km ma'lumotda 40 dan 45 ming atrafida. Oji ayol tarzis yo'q, qalit yo'q.
1: Ushunda kajmi?
3: Shujon nima qildi? O'yliqni to'y mashin solmadi dedimmi? A brother lotariyadan mukofot chiqib chiqdimmi? Ish qilib kanselmagan dunyodim bor bu shunda. Biz pul yig'ib adamga lotariyadan pul chiqdik-ku, u adamga u pulni Zürüytüm yoktu emniyette pul boğandaki iterlik. Ay yok adamken muşakat cepha muşakatlerdi. Kantar akızıp bir çıkıp kalsa de baş belasiyeti var adam çıkmaydıken bu kızdır işte adam. Fıkırı kalkışıyor değil mi şu lataryanın maşı yarabı?
4: Ukup durdu kalkışıyor değil mi lataryaya çıkıyor?
0: Adı kalli vakti hem de kanak kızız hem de.
1: O atışkım 13
0: gün ketti hem de. 3-4 gün emas, 10 necha kun ketdi. 10 necha kun ketdi.
1: Qopman. Qopmanjim. 2023-niki Lishang El 6-ni qancha pul bo'ladi deydi juma, mana bu avatib qo'ydik, ha?
0: Uni nom quloqdan quloqqa yetgan pulingizni tejaydigan Molli Girn Abdullarningki demabdiq juma, shu Abdul tanlagan vaqtda Molli Girn Abdullarni tanlasanglar bo'ldi. Nom quloqdan quloqqa yetgan
1: pulingizni tejaydigan
0: Molli Girn Abdullari.
1: Aloqa qilish nomeri
0: 1359-7575.
1: Tentangjaga yo'li.
0: Savatlarovatdi.
1: Guanghui körük üstte ittifaq körükning osti yo'llar ravandaydi ma Qurbonjondan uchoray. Rahmat sizga Qurbonjon a.
2: 2023-yilda Lishan Elozobodda 170 ming to'dan 75 ming atrofida.
0: 170 dan 175 minggacha bo'ldi ma qila.
1: Atirgul. Anda 2019-niki Kiam.
0: Atirgul yarışıvasın. Artık hep ne koyaylı biz.
1: Yarışıvasın.
0: Yarışıvasın en yakşı. O anınca, manınca dediğin anında tallaş neymiş bombağın dikel. Yarışıvasın. Gepin da kopalara kıldı sekçi mi? Yarışıvasın. Kia Cross, Kia maşının hazırlığı bazar bağısını hesaplayıp bayağın bu sırt dikeri. İşte bu 19'ninki KX5 KX'ken ha?
1: Evet koyduk. Aerodrom yolu yolları avanken deydi cuma.
0: Aerodrom yolları yolları avanken. İşte bu 18'ninki Kolhut, Kişki bazar bağısı ne çıplı bulavatı da deydi o. 18'ninki Kolhut, Kişki'ken ha? Hazır yollap koyayla.
1: Yancıyan yolu yollar havan ki ama yol boyduk almen üzü atkallığa bakken dikkat yorunla ha üzmenle. Deydi o şirçak.
0: Yol yakışı. Afukan koç isteymez ha koçlardık almalar. Hele yoğunap kap demez mi o? Ötem girip. Yakı kaptı. Dikkat kılınla üzmen alıca çıraylı karak tosun ço. Bak üzmen var. Bas hey. Şıkılıp.
5: Bir buyruq bilanla teatr ko'rishni, uyingizning bexatarlik ahvolini har vaqt ko'rib turishni o'ylamsiz. Tayyi oqil ekrani go'zal oila haqidagi barliq orzuingizni qondira oladi. Telegraf shirkatining tijorat sonlariga berib, Tayyi oqil ekrani kasbini bejirib, turmush sifatingizni o'stiring.
6: Bir buyruq bilanla teatr ko'rishni, uyingizning bexatarlik ahvolini har vaqt ko'rib turishni o'ylamsiz. Tiyanyi Aqil Ekrani güzel aile haqidagi barlıq arzuyingizni qondiralaydi. Telegraf şirketining tijorat sonlariga berib, Tiyanyi Aqil Ekrani kasbini bejirib, turmush sifatingizni o'stiring.
7: Programmamizni davomli qolishingizni qarshi olamiz. Biz sog'lom suv ichish to'g'risida paranglashimiz. Bugun programmamizga Shinjonning yerlik markasi 1509 Shiyu Shanchuan yurishlik suv tazyiqish korxonasidan Nuriya Turdin taklif qildik.
6: Riyasetçi yakışımsız, köpçülük yakışımsızla, ben 1509 Şiyu Şençüen Yürüşlük Su Tazlıqış Karakhanısı'dan Nuriye Turdi.
7: Hazır köplegen dostlar sağlam su içişke ehmiyet berdi. Ama su tazlığı işini kandak tallap oran işini bilmeydi. Çünkü birinciden su tazlığı iş bir kadar kımmet. İkinciden süzgüç almıştırış hakkımı yokdu. Bir katım almıştırışka net 100 yuan hatta 1-2000 yuan ketidi. Şirket bu katım kandak itibarlık faaliyetlerini ötküzmekçi.
1: Doğru dediniz. Hem de bazada su tazlığı işinin türü köp. 1-5-0-9 şiyu şençüen su tazlığı işinin bahası, setişten kiyinki mulazimet cahitte ya ki soğatlık buyum veriş cahitte bulsun katlı faaliyet kılımız. Onda olsa dikkat kıp anlanla. Birinci, 30 gün haksız sınav işiltisiz. Uyunuz gibi verip su süpteni ölçeş, layiheleş, oran tip verişte haksız mulazimet kılıdı. Süzgüç özgüne 3 yıl haksız almıştırıp yerimiz. Ben köpçelik bir hesabat kıp yerek. 3 yılgıca haksız almıştırıp yerimiz dedik. Eğer siz del 3. yıl almıştırgan bulsanız, 4. yılı hatta 5. yılımı özek almıştırmışsınız mı buludu? Materyal hakkı ve iş hakkı ilinmaydı. 30 gün sınav işletip razı bulmuşsanız şartsız kaytırılıdı. Bütün ceryanda bir pun pul kajlamaysız. İkinci, haksız sınav işletip razı bulsanız, pulunu eyga 199 yuandan 13 ayda tölep bulsanız buludu. Resmiyet hakkı ösüm hakkı ilinmaydı. Su tazlığı şüphe buldu, hem de kaynak su içmesiniz ne alkalımız. Yani 1388 yuan kıymetindeki akıl tokluk sudan soğuk kılımız. 3 sekotta ısık su içiydi. Temperatörünü 5 kotluk tanışaysız. 45 gradosluk suda süt dalkın demleysiz. 65 gradosluk suda hesel eritip içsiz. 85 gradosluk suda kahve demleysiz. 100 gradosluk suda çay demleysiz. Ettiğinde kopup su kaynatıp ondan soğutup yürmeysiz. Keşte işten düşken de bir piyal kızlık çay içip ağırdığınızı çıkırsız. Üyünüzdeki çaynak çaydan işletmişsiniz mi buludu? 4. Mempi yolluk çayş kurutkuş soğuk kılımız. Şamılı küçülük. Çayşını zahmelendirmeydi. Çiçeğinizi tabi pakırtıdı. 5. Mikrobisimli kazan soğuk kılımız. Mikrobisimde tamakının tamı özgürüp ketmeydi. Tez pişidi. 6. Bununla koşup 399 yuan kıymetindeki yelkazan soğuk kılımız. Hemenler bilseler yelkazan kakla pişirildiğin tamakının hemisine etkili buludu. 7. Ahırda süzgüç özgünü almıştırış ve setişten kiyinki mülazimet doğrusu toktalay. Bu meselini halkılış, köpçelikten seti valgandın kiyinki endişesini tügütüş üçün bu kıtımlık anlatışımızda aldın telefon kılgan 30 heridar. Süzgüç özgünü 3 yıl haksız almıştırıp veriş. Su tazlığışının süptüge 3 yıl, yadroluk usküllerinden süptüge 5 yıl kapalat kılış itibarıdın behriman buludu. 3 yılgıca süzgüç özgünü almıştırıştın gəm kınmay hatırca mişirtelaysız. Kızıq liniya telefon numarı 4-0-0-6-0-0-19-29 4-0-0-6-0-0-19-29 telefon numarını isanladı, çın tutunla.
7: 30 gün haksız sınav şiltsiz, 30 gün içi de razı bombası şerhsiz kaytırıldı dediniz. Vakti gelgende öygü bir şakkı, sük ekit şakkı ve başka hakkı elinmeydi.
1: Köpçülük hatırcan bulanla 30 gün haksız sınav işiltisiz diginim raz. 30 gün işiltip yaktırmışsınız ya ki setivalınız kemise, telefon kısınızla hadimlerimiz berip ekitidu. Bütün ceryanda iş çıkanda materyal hakkı ve iş hakkı ilinmaydı. Bunundan ensirişiniz hacetsiz. Yani oyl iş bakay, öydikiler bile mesel iş bakay dediğin işin bulmaydı. Çünkü 30 gün haksız sınav işiltiş vakti var. 30 gün geçi işletkeş oylaşsınız buludu. Muhimi hazır bir vasıta altışta Nurgun Soğatba, tokluk sudan, çaş kurutkuş, mikrobisimli kazan, yel kazan soğuk kılındı. Aldın telefon kılan 30 kereyde süzgüç özgünü 3 yıl haksız olmaştırıştan bəhriman buludu. Telefon kısınızla itibar kılı sanığı erişeleysiz. Bir pun xajlimay 30 gün işiltisiz. Süpti kapalet ige. Kızlık liniye telefon numarı 4-0-0-6-0-0-19-29 4-0-0-6-0-0-19-29
7: Bundaq yaxşı soğukatla batılsa, yeni nemig işkilinsiz telefonunuzda kolunuzu elib 4-0-0-6-0-0-19-29 4-0-0-6-0-0-19-29 telefon kılın. Baya pulunu müddet gibi ölüp tölüsü buludu dediniz. Yeni gelip üsüm yok ki şundak mı?
1: Şundak yarısı ilip kılıp ayda 199 yuandan 13 ayda tölep olsanız buludu. Hiç kandak resmiyet takı ve üsüm ilinmaydı. Buna kılıçdaki məqsəd xeridalarını itibarından bəhriman kıplı kılmay şundakla setişdən kiyinki mülazimetimizden xatircam kılış. 1-5-0-9 şiyu şençüen su tazlığışından bahası setişdən kiyinki mülazimet cahitdə ya ki soğatlıq buyum veriş cahitdə bulsun katlı pahaliyyat kılımız. Onda olsa dikkat kıp anlanla. 1. 30 gün haksız sınav işiltisiz. Uyunuz gibi verip su süpteni ölçeş, layiheleş, oran tip verişte haksız mülazimet kılıdı. Materyal hakkı ve iş hakkı ilinmaydı. 30 gün sınav işiltip razı bulmuşsanız şartsız kaytırılıdı. Bütün ceryanda bir pun pul kajlamaysız. 2. Haksız sınav işiltip razı bulsanız, pulunu eyga 199 yuandan 13 ayda tölep bulsanız buludu. Resmiyet hakkı ösüm hakkı ilinmaydı. Su tazlıqış bağı boldu, əmdə qaynaq su içməsiləğinizi həl qılımız. Yəni, 1388 yuan qımıtıdaki aqıl tokluq sudan soğuq qılımız. 3 sekotda ısıq su çüşüdü. Temperatorunu 5 qotluq tənşəyisiz. 45 gradosluq suda süt talqın dəmləyisiz. 65 gradosluq suda həsəl eritib içsiz. 85 gradosluq suda qəhvə dəmləyisiz. 100 gradosluq suda çay dəmləyisiz. Ətdigən qopub, su qayıntıb, andın soğutub yürməyisiz. Kəşdə işdən çüşkəndə bir piyal qızlıq çay içib ağırdıqınızı çıxırsız. Üyünüzdəki çaynak, çaydan işlətməsinizin boludub. 4. Mənpi iyolluq çayş qurutqış soğuq qılımız. Şamılı küşlük, çayşını zəxmiləndirməkdə, çiçinizin təbii paqırtıdır. 5. Mikrob isimli qazan soğuq qılımız. Mikrob isimli tamaqının təmi özgürb kətməkdə, tez pişidir. 6. Bununla qoşub 399 yuan qiymətindəki yalqazan soğuq qılımız. Həmmələr bilsələ, yalqazan qaqlab pişirilən tamaqın hamısını ətkili buludu. 7. Axırda süzgüş özlükünü almashtırış və setişdən keyinki mülazimət toğrusu toxtalay. Bu məsələni həll qilish, köpçülüknin setib alğandan keyinki əndişisini tügütüş üçün bu qitimliq anlatışımızda aldın telefon qılğan 30 xeridar. Süzgüş özlükünü 3 il haqsız almashtırıb beriş, su tazlığışının süpitiga 3 il, yadroluq uskunlarının süpitiga 5 il kapalat qilish etibardan bəhrəman buludu. 3 yılgıca süzgüç özgünü almıştırıştın ğam kınmay xatırcam işletəliyisiz. Kızıq liniya telefon numarı 4006-00-1929 4006-00-1929 telefon numarını isanladı, çın tutunla.
7: Süzgüç özgünü 3 yıl əksiz almıştırıp vermez digininiz. Kişini kızıqtırdıkken. Bu rastgep de, vaxtı kege vaxtı da xeridarla bilen karınla olmaydıgan ya ki əqaldıga iş görülüp qalmasa.
1: Elbette rast, süzgüç özgünü 3 yıl əksiz almıştırıp vermez. Mən köpçelik bir hesab atıp vereyim. 3 yılgıca haksız almıştırıp yerimiz dedik. Eğer siz dəl 3-ci yıl almıştırgan bulsanız, 4-ci yıl, hatta 5-ci yılı mı özek almıştırmışsınız mı buludu? Özek almıştırışlarla bir 2000 yuan ticap kalalıyız. Yani gelip haksız almıştırıp yerimiz. Öygü beriş, haqqı, materyal haqqı, işe kalmayımız. 3 yıldan keyin mi her qitimlik özek almıştırışka 280 yuan materyal haqqı alalımız. Başka hiç kanda haqqı alınmaydı.
7: Bir radyo anlıqçı dostumuz, benim uyum Qashqada ornatqılı bolamdı, deyip soru atıdı.
1: Buldu, Şincan'ın hemmi şehirlerde 1509 Çiyu Şençuan yürüyüşlük su tazılığışını orantış noktamız var. Yeni kilip özekini 3 yıl haqqı almıştırış qatarlıq itibar paliyetimiz oxşaş. Siz pekab 400-600-1929 400-600-1929'a telefon kılıp, öyünüzden adresini dəpəsinizle yukarıda deyilge itibarlı adım bəhraman bulalıysız. Köpçülük bir noktada dikkat kılınla, süzgüş özgünü 3 yıl haksız almıştırış itibarıdan pekab aldın telefon kılın, 30 xeridar bəhraman bulalıydı. Aval telefon kılıp, sanını ilgiləb koyup, 30 gün geçe aldırmay oylaşsanız buludu. Vaxtı kəgəndi setib almışsınız mı, bir pun pul xərcləməyisiz.
7: Baya bir münce soğat buyumunun gibini kıldınız. Bazı radyo anlıqçı dostlarımız belki tuluk anlımıgan ya ki isi tutvalanmıgan buluşu mümkün. Yemir qetim dəpirəm siz.
1: Buldu. Oldu bilen 1388 uyan kımıtıdaki aqıl tokluq sudan soğuk kılımız. 3 sekot ısıq su çüşüdü, temperaturunu 5 qotluq tənşəyisiz, 45 gradosluq suda süt talqını dəmləyisiz, 65 gradosluq suda həsəl eritib içsiz, 85 gradosluq suda qəhvə dəmləyisiz, 100 gradosluq suda çay dəmləyisiz. Ətdigən qopub, su qayıntıb, andın soğutub yürməyisiz. Kəşdə işdən çüşkəndə bir piyalı qızlıq çay içib, ardıqınızı çıxırsız. İkincidən, mənpi iyolluq çayş qurutqış soğuq qılımız. Bu nusqıdaki çayş qurutqış, istil eksport qılınıb gəlgən süpüt yaxşı. Üçüncidən, mikrob isimli qazan soğuq qılımız. Tamaq tez pişidi, təmi özgürüb getməkdi. Bununla qoşub, 399 yuan qiymətindəki yalqazan soğuq qılımız. Həmmələr bilsələ, yalqazan qaqlab pişirilən tamaqın hamısını ətkili buludu.
7: Qarğanda bugünkü etibarlıq fəaliyyətdə soğuqatlar həqiqətən köpkən,
1: ə? Şundaq, 1509 Şiyu Şençuan yürüyüşlük su tazılığışını 30 gün həqsiz sınab işlitsiz. Yarısa ip qılıb pulunu iyiğa 199 yuandan 13 ayda tölə pulsanız buldu. Özün və rəsmiyyət təq ilinmaydı. Bu qetim aldın telefon qılan 30 xeridar süzgüş özgünü 3 yıl həqsiz almaşdırış. Su tazılığışının süpitigə 3 yıl, yadroluq zapcaslarının süpitigə 5 yıl kapalı tıqılış itibarədən bəhrəman buludu. Qızıqlı niyə telefon numarı 400-600-1929 400-600-1929
7: Hörmətik radio anlıqçılar, bu qetimliq proqramımız axırlışı aldı da Qızıqlı niyə telefon numarını yeni bir qetimdə birək. Qızıqlı niyə telefon numarı 400-600-1929 400-600-1929 dərhal telefon qılıb, əqsiz işiltib sınab eqin.
0: Onu тыңлаватканыңла 107.4 Катнаш Санат радиосунун
1: менин автомобилим программасы.
0: Программабыздын Урумчи шаары Шинхуа жанап жолго жайлашкан шахсат эгиз боштугун була турсалай талап кылган.
1: Унун башка тирек ва тирек тыгларын базага салган тирек халыкара соочак ширкети алайды талап кылган.
0: Мау.
2: Ну, 8-ші қолхоз тиешкілерді 15 минутке атырабыды. 2019-ші сияси трактористерді 30 мыңдан 35 атырабыды. 2020-ші лишан элуатызапты 170 минутеден 75 мың атырабыды. 2014-ші сидир 25 мың 30 минутке атырабыды. 2012-ші ләндетумызда 46 мың қалса 120 мың 30 атырабыды. 2013-ші оғды 57 мың қалса 210 мың 315 мың атырабыды. Оди аял тагыч жок, калыч жок.
0: Болду. Унда болса калды багалтыда автомобилла болса бевасыта аз турсун жаңы телефон кылып 138-49-01-42. Ушул номерге телефон кылсаңар болот. Программабызды акырлаштырабыз. Риясатчылар Рошангүл Баст менен
1: Бушуржан Хызыр.
0: Нөбөтчү мухаррир Мурат Купов.
1: Кайрылыш достор.
0: Кайрылыш.

0: Beijing vakti saat 13.
1: Örümçi şehri Su üstü balçısının yenidiki Jili Lukanda'da kürme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreçe 5-6 kabetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bar. Sit olsanızla küçük kireleysiz. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablaq Siliş Terakya Çekçi Şirketinin yeni öğüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
2: Yıllar azdı biz hemen.
3: Bana başlandı.
4: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz Hemra programımızı.
5: Bu programını Ürümçi Dönkörük Fokus Lıklaşmayları Mulazimet Orni Alayda talep kılgan. Abdullah'ın yeni süpet terisi bağın ACGA, C2, C3, C5, C6 ölçümü dişlengen Fokus Lıklaşmayları. Her kıl yukur önümlük muayet asıraç hem devletinin altın derecelik gaz çıkırış ölçümündeki abdumobilgı işin çıkmaz geldi. Amarak abdumobilinizde abdul tanlığında Fokus markasına alayda katılın. Fokus Lıklaşmayları.
6: Yollarınızda biz emrap.

0: Pichir-pichir etmayımız mı da? Çın-çın, callık-callık eğitimize.
1: Eğitilemse.
0: Hoşal kepiyatı optomobil haydap menziliniz gibi hatar barğınız var mı?
1: Katnaş qayıt yeni yol uçurları savatladın haberdar buluşun oylavatamsız.
0: Ondaqta, dekhtiniz 174 Katnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz emre programımızda olsun. Sizge hoşal kepiyat beğişlap, ravan yollarını tallap menişinizde yetekçilik kılış için mikrofon aldığı tayar bulduk. Mən riyasaj dostlar, Yaşar Yalko.
1: Semik radyalanış dostlar, çüşlüğünle hayırlık olsun. Programımızı anlaş için, programımızda uçur yollaş için teyarlıqınız bütken bolsa, merhamet törgü başladık. Riyasaçı dostlarla Kunduz Aytur dedin silahı.
0: Güldün güzel Kunduz Aytur.
1: Rahmet.

0: Piçir piçir eğitmen sizge.
1: Meyli.
2: Ben hatırım kısaleni.
1: Haa, mana Qunduz xanımın piçir piçir naqşıları bu. Demiş şu piçir piçir naqşıla bilen başlıb aldıq. Amsa dostlar təklif edidəyli dostlar. Qaysı yolları kitab atılar, yolların ayıqbaları qandaq şüçlük qatnaşdan. Yukurpalı vaxtıdır ki tosılığan yol biləklərdən uçurlardan təminləb özsanla. Degən ümidimiz ba, təklifimiz ba, şu yol biləklərdən uçur berinla. Qatnaş qay soraydıqan sual məsələtlər bu, sorsanla buldu. Onun başqa nimələni qılıdıq?
0: Onun başqa bizninki Douyin, Shipin Hao'a kırıp, müşu Douyin'nin üstüdeki izdəş ramqısıqa Xinjiang 1074'te bassanla, bizninki Douyin numurumuz çıxıdı, Touşanımızda bassanla, hazır nəx meydanı beyvas köz çıxıbatımız. Shipin Hao'rımız müşu, bizninki müşu Weishin Supumuzunu bassanla, Shipin Hao diye kırsanla, işkimiz ulturumuz müşetsək qara, ab oturbatımız hazır.
1: Durup, şigil olmaydı. Ham otturmuz ya gidip işte gelen bombaydı.
0: Karabatımız şunun kadosa. Yani okşayışlar bizden Douyin Shipin Hao'ga. Ama şu astıdaki Pinglun'un rayonun Pinglun izleyiş. Arkalık bizden programımız katan sanla buldu.
1: Şunak.
0: Shipin Hao Douyin numaramız bosa. Xinjiang 1074.
1: Şunak dostlar. Amde mavut. Douyin Shipin Hao'ni kömegen yaş. Diyenzen gönlük kımıgan yaş. Tam tüyüdükü yaş tep. Başka dostlarımız aşına gəx kiti diken çö, aşına gəp pop kiti diken şuna, aşına gəp pop kitişinin aldığını eliş üçün imiş kılımız. Gönçü kılımız, diyenzen kılımız, finşan kılımız, he?
0: Biz bu dostlar bakiyatı xey teşidin gördüğün, hazırlı çiçik görmeydiğün.
1: Meyli, teşid görsen lan meyli. İqim ne, ticeyil diken boz, meyli hem de
0: o. O iqim ticilip gitmeydi onunla.
1: Aşına ama, onda olmamda münasit yok mu?
0: Münasit yok, o işçi kırıp kösün.
1: He, onda münasit yok ki. İqiminiz korumaydı ki, kırın hemize.
0: İşçi kırın mı?
1: Doğru, tüyüge çıkmamışsın dostlar. Kanda demedi.
0: Bir şey gelken olmuş. Ha ha.
2: Sizni kütüp arğanlığımı.
1: Pişir. Boldi boldi pişir pişir de ve meyli amda moş canlıq deyimiz.
0: Vişin spomuz kegen uçurda akarsak şireli deydi o tünişlik canıbı yolu raban muskulluk ayla nazik ökem deydi.
1: Güldün güzel şireli. Güldün güzel yaşar.
0: Ay güldün güzel.
1: Kavul kilişken ayadınız ha bunda.
0: Güldün güzelini işlesen lan meylem. Nazuk nimi şıltı balam

0: Temsilem diyor. Nazuk diken kanda adam buldu ha.
1: Andan buzak itemsile yaşar niye? Onda buzak etmen lazım mı?
0: Kunduz ay adam dek mi de ayalların nazuk ayal, nazuk kız deyimiz.
1: Şöyemez mi?
0: Nazukunu hem de şirelendi. İşip kettiniz hem de ağzım. Ben tepkuya yemen.
1: Boptu onun siz ehti ölmeyen ki bakarlı koğan ki devirli.
0: Ya boptu adam kanda, öz kanda olsa haklım şuna deyim.
1: Bunak pişkoçları ravan deydi Abdu'nun uçuri, rahmet.
0: Karın bu musun?
1: Karın zor musun?
0: Abla kanay. Vay man muzikatla tekçi çevitip tuğa. Abla kanay.
2: Kuzu şarkı yolları, hoş günü sırala kutlar gel. Mızaha su içi varsa, bunda kalsiyon ulu aldınız beyni. Yürek otlar dersin ya.
1: Aaa, bunda salkın bu aldınız değil mi de?
0: Yak bu hava soğuk tasasız. Bu kunduz aydın boşta değil mi? Şunda apta parlap çıkan pijigirim ısık yaz güldürü. Uzun yan kiyo aldı ya, çapan kiyo aldı ya. Hava sel soğuk kalktı demdi şu kısık yan kiyo aldı.
1: Okşumaydı kandan bir bu.
0: Bu diyen çok aşı olaydılık. Moda, tılsım.
1: Moda, moda. Kışın deyimiz. Rozcan. Rozcan siz ne buldunuz bugün? Kıytana, kıytana.
0: Sukamda kaldınız mı?
1: Şundayım ha. Azizcan'ı karşı aldınız mı? Veymeyici Azizcan'ı. Bunu denize hep mandınız mı?
0: Kavşu ne dedi o? Yaşar özünüz yakışı mı? Kunduzay siz mi yakıştırdınız mı? Ben hazır çüşük damakı kuymaya hiç anlamadım ben deydi.
1: Bıptı, yok anşıptı.
0: Bıptı, yiyen tamakınız ne? Damıldım.
1: Tamakın gibini kısınız mı? Güldün güzel Yaşar Can'ın sal açık ki kaldı. Kusak amırak bali diyor bu.
0: Nur.
3: Birinci etmesine süreçeçiler, yakışımsınlar, yoksağır birey. Taşı yollarımı koşuyormuş, teravakken taşı yolluk kazan normal gaz verip seçilip tımaşıyor.
1: Buldu Rahman, kızıl dövü yolları, Kaşkaya kızıl dövü yolları ile ravanken...
0: Kızıl dövü yolları, dikkatimiz mi?
1: Dilki, Luyuncinlik deyçoyuna ketken deyil ama Kaşkar, kızıl döve yolları ile ravanken, maşında anlava tuttu, cibonu körü tuttu bana Kaşkaya'dan, ey falan. Yaşı. Turdu Samet.
4: Riyasetçi Yaşarcan, Kurtulay Hanım.
0: Yaşı mı?
4: Sizler. Sizler hayırlı olsun.
1: Hayırlı olsun.
4: Bu programını ben bu yerlerini anlamadım. Ben mümkün olsa bunu Seydihan diyen lafını bir koyup vergen olsun.
1: Hey buldu. Belen gep buldu. Yılı kucumuz he. Ha, onda olsa bana pişir pişir uçur vermeyimiz, canlı uçur vermemiz cuma güldün güzel Yaşarcan deydi.
0: Makul.
1: Nur. Kız kaldı mı? Güldün güzel Nur diye.
0: Güldün güzel Nur he.
1: Güldün güzel Nur. Tamam.
3: Yolcular bir de Guayalo koşuyanı sıralanken Guayalo di kazanım normal gaz bir de çiçek maşıyor.
1: Yeni bir uçuri.
3: Marizde tetre tetre yaşım sile yolcular bir de. Taşı yollarımı koşuyanı sıralanken taşı yol di kazan normal gaz bir de çiçek maşıyor.
0: He buldu ha maçı kitnesim koyuvağan dostumuz Eda. Aca. Bayatın bek koskum köpte. Bir taksi meni on tarafından yandap çıkıp meni sol taraftaki maşını maşına hem meni kıstı di. Ay bur sokay degendim açığımda şu mesuliyet menden kelmeydi. Bazı taksiçilere men dep koyay. Menin açığım selyaman men dep koyay men he. Ma dikkat kılıp menla deydi o maçik.
1: Doğru depti. Kıstımanla onda.
0: Onda kıp getme.
1: Eğer çekit degen dostumuz isminiz bu adı bir apınız dadınız kapılıp gitmesin sizin çekit desek eğer maşınınızın ciluiz bulsa muşu ekval süratki ilingan bulsa derhal ulumuç için bu fuhte yollan yams yar yar sengi yollan onun gom yollu yamaytım desiniz biz yollan biz yolla birli
0: Ben Megüyuk'a diyen dostumuz manda mesletlerini aşı sistemlaşkan doktor hallağı beri psikik mesletçisinden sorsanız bize yakışı bulan miki değil mi hem de bizden sormayı çok.
1: İşte, ben meslet bir iki telemdim.
0: Siz özünüz okpikme anandaki özünüz karab bir meslet bir elemsiz.
1: Muhabbet doktor açtı unvanınız bağ sizinle bu mısa.
0: Yok ben anınca ben acizlik yap kaldım siz okpikme mi?
1: Radyoda mı da tümü tutup radyoda mı antimoti? Kisel körütümüz.
0: Ben...
1: Diagnoz koyutumuz.
0: Tomur tutmayı ben. Karap, furap... Tutup diyen yap yok o. Karap, furap... Atas kaptıma titip ekip de gülüm. Da karap bilmem ama. Bir karaplı bilmem ama.
1: Uçurları karaplı ha. İkinci doktor hanım aldı da. Toktaydı kal yukap gitti. Yolla şunda ravan bu gitti de. Demek ne mi o biz istil dostlar davatımız ko? Manmıştak meseleler bulsa, vaktada baykağın meseleler bulsa, resimlik ya da videoluk alatı, evetinle, inkas kılınla, bu kandadır çekimçilik, halkın yavadka işi gibi topçaşkarlık bulmaydı dostlar. Fakat onda emez. Muşundak naçar illetle, yaman illetle, katnaş kanun nizamları kılıp, manmıştak kılmışlar. Ne? Biz vakt vaktada baykısak, bir kıtım, iki kıtım, terbiye hizmet işlendi. Cezalandı, ceriman töleydi, şununla bula anlık rahiye kıldığan buludu, turvamaydıgan buldu.
0: Doğru.
1: Sileni biz teşebbüs kıvatkanımız şu, he?
0: Şirali deydi, işte bak yolu bile altın kümüş yolu kesişken bölekte bir tutaş, yeni bu şimdi münasvetlik orulla, ayıl abdomobullarını bir taraf kıyıp da, bu ayıl abdomobulları kandak diysenla, şu kanunsuz kıraat atkan abdomobullarını bir taraf kıyıp da, kanunluk kıraat atınla,
1: Kanunsuz kıraat etken, kalemkan liniye özgertken, şu ehvallarının hemisini biz orta halık anmasi, biz nazarette bulup paş kılımız.
0: Doğru.
1: Doğuyendeki dostlarımız yakıştı odunlar mı? Ben Kaysarcan geldim deydi o karşılığımız. Kaysarcan'da bizimiz özgertiyorlar ha telefon numaranız ne? Yudar'ını karşılığımız, yakışımı boyun yüyenle, sel zayin deydi. Ava sel zayin deydi, buldu. Miyede biz ölçem getküzüp kıvatımız... Sultan Şapakayla.
0: Kurban deydi, galibiyet yolu, adıl da sana aldık yollar avan deydi.
1: Dolu rahmet. İştipak yolu, mavu, altın, gümüş yolu. Devettiniz, he? Meyen bir kıtım sen bulmaydı da.
0: Bulu da. Kavşundi deydi, şu Kaşkar, Yopurgun Ayası, Terem Bazırı, 9. kendi tanılavadı ben. Şıkkınlağı tamak avataysam, arlıq jirak tap. Evetten mi kendikin demeyimiz onu ya.
1: Tamakının gepini kımağın. Resimlik tamakın bu kosak duymaydı ama güldün güzel Yaşar Canan sal açıcı ki kaldım. Nur.
3: Arize Pıtatıra Sertil'e yol Harbi'yle Zinçan. Harbi yollarımı koşuyalı Sıravan Kazırca.
1: Oldu rahmet. Aytıllah Hanım'ı karşılığımız mem kürvatı mən şippin xoğdu tamak atkeş deydu. Aytıllah Hanım'ın en tamak etu atsız.
0: Badam taksi deydu yeyken meyliyemmeyi çavuşunu aldık yollar avan deydu cuma.
1: Mavu Ruzi Ali mavu evetken videolarımız ne? Biz zeltirip ila vaxtı bir köreyle ya. Hazır mağını köysek mavu. Uçurlar biraz yığılıp gidiyken.
0: Bajigit deydu Ürümçi'den avarayı kandaktı o yamgur bar mıdı o maşin yuğuzay digen. Bugün Ürümçi'de gündüzden keçi geçe hava bulutluk yamgur yok ki. Ətim yamgur yok ki, ögülüküm yamgur yok ki. Şunun hatırca maşinanız ne? Apırıp yuğuzvasınız buldu ki.
1: Egerim de tam çıp qasa yamgur. Maşinanızdan aynakları şalta xup qasa hem de onun qamal yok.
0: Onun qamal yok.
1: Onu mu da sürtüvesiniz bulut. Ekber gönkuy.
3: Kondüzgül Ayla Yaşar Yaşıma.
1: Yaşı.
3: Ulanbay yakılış konusundan 5. körük geçir avan.
1: Yeni bir çürü.
3: Yeni avak yollar avan.
1: Yeni bir çürü.
3: Kondüzgül Ayla geçer Müso Cucan yolu 5. körükten Tanfangı yolu geçir avan.
1: Danlık Vanhun Nimil Nimiti? Ma, Ekber Gonkuyla'nın gelip Danlık Vanhun.
0: Ahmet Cemanhun.
1: Takdı ki. Soğuş kütüp takdınız lan mı?
0: Takım edi.
1: Yani vakt var mı yazıra?
0: Bakı sordum.
1: Ha, cibon kömüdüm maşineye degen boğaşka radyonu anlattım deydi Eyfelen. Yeni buludu.
0: Oğlum can acayip bir iş yap koptu.
1: Ne bir şey oğandı?
0: Maşinin işkini pişeriyende kolum ne kısıp aldım. Tırnıkım kökürüp gitti. Bek ağırıp gitip vardı. Kanda kılsam ağırmaydıgan buludu deydi.
1: Vakit gitti hem de onu. Doktor Khan'a apırıp yıkın. Hem de tırnak ne jülüp ilivit hem de. Ayakımın ançımcı davalamdı. Onu azırak doğrularını kıpkımsınız. Jırındap, işçidin jırındap getmişsin.
0: Sel karışık olmaydı.
1: Sel karışık olmaydı. Bazen de aşağı tırnak kağıdın çıkıdı iken. Bazen vakti de sel kızırıp kükürüp onşulup kaldı iken. O hem de hem de hem de ki mağı özünün önünü bağlıq işlerken de. Hem sizinkini şu doktor kağıdı bir yağımızsa sel çıdalısınız. Yerim gün saklap yıkın. Bek işip kükürüp kıp kesse. Apırıp tırnaktan jülüp dedik ya bu.
0: Çidimi sana hala boldu. Şu apırıplı fırtırap koyasın ha.
1: Sel karmağla gencim her misin? Çünkü ilgi ançımıcı su tükürdü kulunuzga. Uya nemdişip jırındap kaldı ayıpalı bulduk. Japasını tat kaman. Vakta doğrusunu kısınız. Çık japat atmayısız.
0: Doğru.
1: Uya göz aldım keket hazır.
0: Kanda? Sizden başta bu bakan mı?
1: Yok.
0: Ben bir vakta da işte boğan. Kana boğandan. Üyde.
1: Siz ne mi iş gün buldu? Vakıraydı kalıp kaldınız he? Kapaklı durup. Anlıkçılar gel koyunlar mı? Güldün güzel yaşayacağım.
0: Vakamadım ben.
1: Kapaklı durup vakıraydı kalıp kit parını. Vakama anlıkçılarımga.
0: Hey, bu vakıra bunda canlık yakımız.
1: Ava ses tuttuğunuzdan da yukarı kımban anlığı
0: çılırım. Uyla pekine de. Ben vakıra bunda çın çın yakımızsam maşın. Şirali deklamını beni nazuk davatsa. Bundan kanda kılım hemen çın çın yakımayı.
1: Ya, sen normal yakla. Ben ama doyun daşlarım, şıpın kardeşlerim, vişin daşlarımdan köyünlük kildi. Normalim de.
0: Hemen ben açta babakkan kanda diyorsunuz.
1: He,
0: mavudu. Apam.

0: Neymanca kapaktırıp alsam. Ben külüp bana hoşan işle.
1: Ya o külüp.
0: Külüp bana gerkimizak, yakımda uçuransak külgül bulduk hem de. Süzdüken vakitte külgül olmaydı kendisi. Sınav yıkmazsınız.
1: Aydırımdan kırağı kahvede bergen bozsanla boptik. O bu külüp şekil olmaydı onda.
0: Olmaydı kem. Şu külsek cimtur kaldı kemizde şu an.
1: Aydırımdan kırağı kahvede bergen bozsanla
0: boptik. Verin la uçur, verin la.
1: Oy hem de toktat kılınmaydı bunu zaydenden. Siz birden kül olalım siz yaptın. Öt, şiki, bir kül
0: olalım. Tamam, tamam. Bahtiyar'ın uçurunu anlayın, ha? Bahtiyar. Bahtiyar'ı gelin, ha? Külman buldu. Külman la.
2: Selam, selam. Ayada yaşıma, yaşadığım belen mi? Tekrarı yeri sıra. Benim akrabim, yengezim, şu kızı da yolluyum. Şu da tıkanı aldı teldim, yolları alın. Yani burada.
0: Gipin ufuk kulumaydan bu kalmış. Bahtiyar'ın. Şiyonun aldı koşulun yer avan dedi, ha?
1: Oy bol de.
0: Hem de deydi. Pek kül kettiniz. Külme işlanadı şimdi deydiğim bol de.
1: Ya külsek meyli hem dedik. Hem de uçurgan külsek.
0: Bu muydu?
1: Ya hem de uçurganmaz bu. Gekı bitip külgülüm muyken çoğun?
0: Abdat Hotel Taksi mavu nimidi poistan soğuk şeyde. Xeride saklıqaş anlayıp etip dur. Rahmet. Şinfu. Şinfu mu bana güllerini verip bana. Sanki ciddirip yollaşında ravanken.
1: Tortaksi Rozcan, şiyinin aldı koşuyun işte ravan deydi. Ben bir yerde xeridan saklap anlavatım edip ben hotten biketini aldıdık. Xeridan saklap anlavatıp da.
0: Taban canıbı yollaşın da ravan. Yoksa ayla. Vey. Ben o işlerden yırak.
1: Onda, o da yırak adam neymiş biz deyseniz.
0: O bişinizden ötküzüp, tecrübeden ötküzmeyken de ritsipini demen. Şu an bizim okumayımız.
1: Ey filan Yaşar siz gibi akıraş yaraşmaydıken burun kıdık nazuk yap kılı. Burun ben kanda nazuk yap kıldım. Ey filan siz bir doğra pekınlar mıydı? Kanda nazuk yap kıldım. Ben burundan tatmış da gel kılman o.
0: Kırışkaman. Çak çak kılı batı da sizge. Ekber kan koy.
3: Kunduz gül şey. Yolun sen aldıra var.
1: Buldu.
0: Kunduz gül şey demdi.
1: He işte.
0: Ya ma aldıdaki aldın gündeki paranlarını bilmeydiğin dostumuz neymiş ki bika bu kızını şey deyip muskulluk deydiğin de deyip kamanla. Bu yak Yaşarcan güldün güzel boğaşka men şu anda kavul beslik alette deyip bunda tariflini vatime tettur. Tettur alette.
1: Tettur.
0: Tettur işbarlığa atıdı biz ne?
4: Yer belgesi orundan öy setibiliş cəmiyyətinin şərfi. Bir xeyri şəhər nurğun pulğu yaraydıqan xalqıra çoğun bazar yenirgi Tianshan rəstisi də 514 yürü şəşəmətlik turalğının paliyyət orundan külümü 2300 kvadrat metr kilidir. Turaqlıq temperaturluq su ızışkülü də azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çınıqış üydə tərligidək çınıqsınız. Siyafət salıda dost bradarlarınızı kütüvalsınız bulud. Tianshan'daki katlı cəmiyyətinin həşəmətlik turmuşudun bəhrəman bulasız. 105 kvadrat metrdən 158 kvadrat metrlik kiçi bolğan təvqulada 5-ci əvlad öylə bar. 3 yataqlıq öyni 4 yataqlıq qılıb işitdəlisiz. Faydalanış nisbəti yuxarı. Təfsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirik'ten yeni öğünü aldın seçik icazet numarı 2026-650-103-3-016.
5: Anlığa batkınınla 107.4 Katnaş Sen'at Radyos'tun bir basta anlıkalı batkan yollarınızdı biz Emra programımızı. Yollarınızdı biz Emra programımızı.
1: Şunaq dostlar, anlavatqınınlar yollarınızı biz Emra programsi.
0: Şunaq bu programını şiltipaq qalla maqtaydıqan, bir-birge tavsiya qılıdıqan Esil Abdul FK Abdulleri alay talep qılğan.
1: Onun da başqa Şinjandakı ən esil tamını izdəş fəaliyyətimizdə ağ mərvayit un, ağ mərvayit yağ, ağ mərvayit gürüş, ağ mərvayit açıq sularını şiltip mehmanlar üzülməydığan mehmanlarım aşqansı fəaliyyətimizə izçil qatnaşdı.
0: Dostlar, örni mavu tavan pelu, yəni Fulivan'ı bilimiz, aşı Fulivan'ın maşin toktuş bağı, yarası maşin toktuş orunluğu kırdıgan ya. Şunun uya kırk etmeyizle. Aşıdan yindi lan batışıda, yani mağın şan ketidigan yolunun tokmuş da. Kadem taşırıp kılınla, bekçirayılık içi. Resimle ayıtışsanla taka akıldıgan ayet, yakşı orun tamaklarım okşaydı, sek tavsiye
1: yaptık. Ama iman başılsanla katı yüz ondan düven kartı koymaydı.
0: Resmi, isil mihmanlarınla, aziz mihmanlarınla, aşı mihmanlarım başlayısıyla.
6: Sen mu kaytıp killemsen, eğer kelsen yerdin ünüplaken.
0: Hoşuna sadam.

0: Of sure, ben sana bulundu dostlar. Şincan barımın 74 slav üçün mülazimette. Toyin şirpin kalma hazır. Dostlar üçün mülazimette o. Kırıp radyonu kügeş. Anlı sana. Bugün kema salkın hava resmi. Çüçür tügüdüğün. Çüçür. Demiş oldu. Ya tamakın gibi kımaydıgan boğandım resmi.
1: Demiş ki bu havanın çüçür tügüdüğün.
0: Çüçür de bulup kokak ettim. Şunda karsama güldün güzel yaşar. Bir kargantı kokak ettim.
1: Ya toktan bu havanın
0: demiş ki. Şorpsa kuyup çö. Şorpsa kuyup çüçür tügüdüğün. Radyo anlaydıgan künke demek istedim.
1: Demiş ki bu havanı çöçürge bağlaydı ki de korup kettim çırayınızı. Ay bu havada çöçür tüküp çorp silip avar oğandın. Isık kafi demişin demlap koyup yotkandan çeşit kino kösü bulmam da.
0: Kosak doymaydı.
1: Kosak ne toyguzup
0: değil. Sizler de gorun balla şu aşını kılıp il kosak kaşkan ekeple veymeydin birini kılsla. Bot. Yaş balla öğünün tamıkını öğünün mikirlik tamıkını bilmeydi de.
1: Bop dede siz çöçürünüz tüküyü vuran ben veymeydim yevri.
0: Makul. Tavan şimali yolları Ravanda'ydı kurbanın uçuru. Onun başka yine Mehmet Ali Beymey.
2: Eşkabir yolu kavereyim. Yengeci kuduturada vendalsan kudurak geldim. Yolda kuduturada.
0: Bu oldu. Rahmet. Tursun.
3: Ya şumar ya şimkine cepa çeksinla. Ben ütüldükte iş gayette. Anlağa sinem direktörüm ben anlamayayım.
0: Biz fakat cepa çekmeyen esli. Yücünge itirapladı maşallah bir az köpteydi abudunun uçuru. Ha, sınlım kunduz ay, kilişken güldün güzel inim yaşar, yakşımı. Ben şu dükkanda dağla başka işim yok dedi Abdurrahman son küçükim.
1: Bacı git, riyasetçiler sizlere bir gepnin kıpırey. Bayan bulgan işte xeydeydi. Menden çoğrak bir kız balıkken maşinağı çıktı. Eğizimden iştikle çıkıp kaptı. Aca telefon numaranızın keyni kanca edip. Şunda diginimle bölüme kak şaplık etti. Kimini aca davat siz? Açığınızın tipi açı deyen de bir mont sözlep gitti. Ben ya başka gep kımısam, örümet kılıp şu dep dikenme. Şunun dün bile bile şıkı buldu ki bundankin gep sözge dikkat kılsam bu gudek deydi. Demesin mi şu hem de ayal kişinin aldırap ilgı de demesek buldu ki.
0: Bu be çoğun mu iş emez. Bek şanşın buketmen bayı git. Bek şanşın buketmen.
1: Yok hem de sizden buna... Çırayınız azırak hem de çok görüngen bu şu ayalga.
0: Min o sınlım bu diz acil edip durup almayan mı? Bizdek mi xeridala uçurap mı kalan sizge?
1: He o konumuz yerim buketmişsin.
0: Mida acil dan ha? Hede dan. Mida dep kuyumuz. Hem de erkıl xeridala uçurayısla. Şu erkıl xeridala gıt ılkıdak muamil kıldığan takabül turalaydıgan psikisledi. Ba onun işinimiz bayi git azır. Şundak kavuşun bukette azır. Kayfiyatları yakşı ma programını anlapcı.
1: Doğru. O yerde doğru dediniz, yaş balalar öyünün tamıkının kadirini
0: bilmeydi. Alımcan bilmeydi.
1: Ularga toho, ularga kahra bilen tohunun bir tal paçığı bu sıvıl diye dedi. Bir tal paçığı bu yoldanmayım ben de.
0: Erkin.
4: Kızım, beni de tuttu. Yaşarca yolkun kunduzay çözde yumuşur bahse ama daha milo koş yine bir bana.
0: Buldu. Miren.
4: Hadi etti, çaylıkçı kıldanlaşacağım ha.
0: Ne mi kıldın lan?
1: Sıraylık yakılığını deydi.
0: Miran'ın aldı şunda Ravan dedi. Tör taksi Rozcan.
1: Ma ekber guan kuykan bana çöçürlen vardın şekilde tızvitip de.
0: Çöçür mü aşı?
1: Çöçür deyip de özü. Bu.
0: Çöçür mü aşı? Gönüllen mi bana? Öğünün tamıkını bilmeydiğen, kaderini bilmeydiğen deyip de.
1: Hey bu ekber guan kuykan öz deyip de onu ben devamı deyip.
0: Çöçür deyip ağam bu siz çöçürüm mü ağam ki anımda üzgertip. Tüzdüp okuysuz.
1: Siz kanda bilsiz bunu belki mi şu Ekber Guanhuykam netçi yıllandım uyuyun çöçür deyip yavatkan boz kanda kılsız?
0: Ha boptu.
1: He.
0: Arlaşmaylı.
1: Meylemsi.
0: Çöntiyem mi bana doyundu körüp sizin de diyenzen yüreklerini beğendimci mi o silahı edip? Bayan şu dostumun kızı bilen bir vedileşken ben. İntiyle kızım anlavatkan mıdırmış radyonu anlap. Ben yeleymiş ciborunuzu körme ayapa digende körvatkan mıdır ha diyenzenlerini birvatkan mıdır. Buğan bosu bir inkaslarını yazıp, ''Mən ködüm'' de bir xatlarını yazalamdıgan da doyullağa, he? Hazırmış küçük-küçük, anlıqıçlarımızın da radyo anlaydıgan bu kette hazır.
1: He, yaxşı aşı.
0: He, doyundaki intilayım da salam xoğuyay, he? Yaxşı mı intiladım? He, onu da bosa, işken doktorğanın arkı işigi, tumar nimige? 4-5 maşın turup aptı o meşe de. Әй, Давыт жама, ұшырыңыз біз бір түстіп оқуалайлай, қуалайлай, көруалайлай.
1: Яқып тұрмыш дәпті мәне, құндызай ача. Оғыл балнымы гүлдің күзел дәмді.
0: Дәйді, дәйді.
1: Сіләнің атырапты аштақ дәмді, біздің қашқайды ұнда демейміз жұма. Құлықымғы бәк ғайри аңылып кетті. Әқіл парасәтлік, қады қаметлік деген сөзлерін ішлесе, Яшаржан оғыл ба... Oğul bala erkek boğandan kin şu sözlərini işlətməmdi o deyə.
0: Buldu. Aql parasətli, qaddı qamətli Yaşar.
1: Yaqub durmuş bunu faqat biz çaqçaqdan deyə
0: buldu. Çünki
1: mən aştaqdan çaqçaq qığandı, şoğlan şikimiz məqunuz zəyədəm şikimiz bu sifətlə sözünü almaşdırıb. Aştaq qıb qoyduq amdı. Anlığıçılar aştaq deyə qoyubatdı.
0: Qaraqı qalamışdı. Qavul turamdım, bəslik qavul, küştüngür turamdım mən. Şamalımda püydü suç gittim mi ben?
1: Ben mi gözünle nazuk görünüm atlamdım. Muş beden bilen, muş bedenli nazuk diysen la. Hem bu onun başka
0: bir yaşım yaptı ben de.
1: Yaşım yaptı ben mi?
0: Dönük ben sıcağın taraf yollaşında ravan dedi Abudu'nun küçürü ya.
1: Ben maşinamın soğurtasını kayısı şirket işgelikini bilmedim. Kandağı teşvirgülü buldu dedi başı o gibi bu. Ben hazır bir sürüştürüp bakayım ya.
0: Kanda ağansız.
1: Ya belkim qalğan buluşu mümkün aldıraqçılıqda.
0: Şunday mı? Ay nimədən sürüşdürək? Ay hazır cavab verəylər,
1: toxsanız. Hazır bizəb cavab verəyə. İndiq cavabını ya.
0: Ya qomsa siz xalığın bir suğurtığa telefon qılın da. Qılıb minikin təkşürpə desinizlam təkşürpə eləydim. Xalığın suğurtunu unutmasan ki məbu pingan uramsız, ya nimi ursız, PICC uramsız. Telefon urublamçı. Kimlik nömrünüzü kirgizlam çıxı deməsmi? Mehmet Ali Bey mi?
4: Hoşçakalın, yol hayırlı. Şu hoşçakalın belki ne oldu değil mi? Hazır. Kadın işe doktorhanı aldık geldim. Yolda hoş olmuş, Ravan.
0: Buldu, rahmet. Turup turup, ma, külü kuyun diyen hep isim kev atadım. Külüp.
1: Külüp be.
0: Külüp. Külse, adam.
1: Mandakken, 13.378 Yav Arsen Şibak Urup. Sorusunuz bulduk, özünüzden
0: numur taktisi.
1: Yav Arsen Şibak. Yar sen çibak urup onun ki özünüzden numar taktisi bilen kimlik numaranızı yollasanız şu başlangıç olsanız tepperdik. Yeni bir sige en asan usul mesela ki mecburi sigortanı soruşturmak için olsanız şu 12123 yar sen ne düşürüp lak cao çan şen şin şi diye yakarsanız eşe çıkart gelir ki şan yeşe nan çıkmayıd gene.
0: Ma gep doğru mu diye ma kolonu be degen dostumuza özüm almağan da her kanda sigortanı özünüz alırsız özünüz meşgulat kılsız özünüz almay kanda Özünüz almağan mısınız bu almağan soğurdu kemse? Çokum özünüz meşgulat kılsız.
1: Doğru.
0: Orunuzu birisi ipin beremeydi.
1: Şunun aşının urup bir kıpırdı mı? Ahmet Can'ın fıçırını anlık mı?
0: Alaylı.
4: Diyasetçiler yaşını, bak keşkadik ya, radyo olanlar, atkan dostlar, getirin onlar. Radyo çıkıvarsamda yapma, minyon makinemle radyo çıkmazdı.
1: Qashqada radio hozircha mavu
0: turib chiqib turib
1: chiqmadi. O'ngsha yutibdi. Shu daritsni o'stirib yutibdi. Shuning patiqin o'ngshildi. Uningcha tor radio, ya'ni bizning slushiting appsini tushirib anglasanglar bo'ldi.
0: Slushitingni tushamagan do'stlar bo'lsanglar, Novada ham hozir yangidan anglayotgan va yoki to'yin shipping holidagi do'stlar bo'lsinmi, odatda mashinaning radiosini anglash imkoniyati bo'lmagan vaqtda biz qo'limizga telefon orqali nima qilib olsak ko'tarib tushirib anglagilik, ko'ngilik bo'ldi. Yani bir diğer rakamını yollasanlar, bir lama, bir dinci yiyik yolu etmeyizler. Bir diğerini yollasanlar, sizlere bir arayma geldi. Şimdi sama kılıç arkalıkla kösetken kösetmeleri boyu çürüvasanlar buldu da.
1: Altın kümüş öyle yani cinin yolu değil, canıptan şimal kumangan yolla ravan dedi kurban he.
0: Ürümçide çaş perviş kıladığan, çaş canlandırdığan, çaş çıkırdığan muntazım bir doktorhanın adırı sözü deppeyken bu sanlar.
1: Keşik programını mevlükamını sorsanız deyip burada.
0: İşte kılık kılığa. Bu ürümçüde bekçik ondaki yerle kespi, məxsus çeş asıraş, davalaş, perviş kılış türüdeki uğurla mülazimet uğurlayamın. Onu kayısıya bulsa buluduğu hem yani özü güçlük alaylıkı bu.
1: Dostumuz belki maşini şikinci kol seytivalga okşaydı deyip çıktı dostlarımız deyip de. Eğer de rastlaşta şikinci kol seytivalgan bulsa şu abay biz degen
0: nomer qo'yibmiz. Ya, ikkinchi qo'l siti og'amiz qarishtirib qaysi sug'urtini olgandu deb so'raydi. Hozir o'zim, o'zimning qaysi sug'urt shirkatidan sug'urta olganligimni qanday bilaman deb so'rayotdim. Manday gap hozir. Ta'tilda topshiriqni ishlamaydiganlar, ma balla. Miyada manda bir masala bor. Әмді ма оқыш башташқын әзі күн қаған вақтыда түштімі тамақ еймей, мүш тапшырық ішлағаватыды. Сіләнің балларыңлам үшінда қываттамды.
1: Мән дейме. Мүші оқуғычы балларының арсадамды біз оқуатқа вақтыладым. Аштақты ішкі түркім болуды бұл тәтілдік тапшырық ішлейдіған баллар жо. Бірінші түркімі.
0: Бірінші кенші күн әлішілдіді.
1: Мүш тәтіл башын іш білерла, тапшырықыны пак сүліптеп, оныңыки ойнайды. Шкенші түркім балла, мүш
0: Толук тамалады да.
1: Дәмилеп, мы 2 күн кага вакыт эшлейди. Ләкин мен азыргы чикеп, мы тәтилне отурлыгы тапшырык эшләп баккан балы көмдем. Я биши дишли битте ду, я биши дишли битте ду.
0: Силәрнең балларыгы кандай эшләде дә хәзер?
1: Әмилиятта уни безнең муәллимләр монда отырып, күннеге манчылык эшилсә, манчылыктан тугры килдикә дип исәпләп бәгән тапшырык у. Ләкин без буракны шундый ярыбыз бар эмасмы?
0: Әмдә хәзер мен якын күнләрдә ата-ана мошы тәхә хәзер бүгендән башлап тәхә эшләгән кичек балларыбыз тәхә аз demeki baldır te hazır 26 kelmez ma 29'dan başlayıp işilse mana
1: men aşında daim aş başlangıç vaktimde işlep bulanmaydım
0: ay ma qurban degen anlıqçımızın dedi mana amda oqış başıldı ma 7-nji otur mektepning aldığı tamaq apırdı apırdı apırdı
1: amal yok amdi
0: ana deken yol uçur berdi bizge
1: men aştaqtım tapşırıqni işlep bulanmaydım şunu olan işleydim, lakin özüm işleydim. Eylek başka savaştaşlarımdan köçeme işleydim. Lakin bir işki tapşırıqım ne eylek edildik depteyle vardı o. İşlep bulanmayı şu anla birinci günü muallim tapşırıqı çıkanına. Kini depteyiniz. İşlegendi muallim.
0: Unutu kaptı mı?
1: Unutu kaptı mı? Kıran. Bana öyle girip ekile ediyiz. Muallim evde ağaç gileydi. Şu günü keşte hem de oturup işlep kaldım de hem de.
0: Emelikin. Hiçbir tatlılık tapşırıqı işlegen yardım da yok ya benim.
1: Siz toluq işdən düşübsüz, kimsə vaxtıdır.
0: Faqat tapşırıq işləb baxqandak emas qoyman.
1: O işləb baxmığanma?
0: Faqat işləb baxqan yadım deyir.
1: Sizə məlumunuz qatdı tapşırıq bəyməmdi sizə.
0: Şun mağtaq şu tapşırıq bəyməmdikəndə, bəygən bolsa mən bunu yaxşı oqatdımkəndə,
1: ay. Ay sizə qatdı bəb berib baxmığanmı yoxsa siz qatdı görüb baxmığanmı?
0: Ya aşm yadım deyir. Faqat tapşırıq işləgən yadım deyir.
1: Yıqqa vaxtıdı qanda qılıb qoydunuz?
0: Şun yadım deyir da.
1: Siz mektepte okuyan mı okuyan mı?
0: Aşmayadım diyor.
1: Onda ağız doğru için şükür ki.
0: Onda ise atanla ancımcı ballarının tapşırıklarına mıntak söyleyip göz kulak bop koyanla.
1: Abdikerem kem hazır kattı kış kış kaya terepte sayıhet kılıp tukka yoklap. Göç bolu beş koy pahaliyet poptu kunduza yaşar can iz bazırda açık hissi çarşama bazarda deydi.
0: Dolu. Ne? Hoş Abdurim efendim.
5: Rüyün ziyeti bütün riyaset sokuldu sayısınızla Kondai Tokyo Yakariyan Kutsu Dama Kali Şuna Kronu Kutsu'un Kutsu'da yol kavrin Son son yol et Ben oku yol yıkılsın Çiğnin yol yıkılsın Kaş yolda arama Çiğnin yol yıkılsın Karba Azat yol yıkılsın Karapmanda ilişten başı bir köprü tutmuş var Karşı sorun
0: Doldu köprü rahmet
1: Zeynep deydi o Mağ ballar kündü az azını işlep tüketti deydi o Zeynep'nin balları tüketip de az azdı yani işlep
0: Мен бір майқатшылаш пунктіні тосу қымақ шыдым. Бір мәсілет көрсеткен болсаңла деп, дойындығы сырдаш деген достымыз. Ашу, қайсы майқатшылаш пунктіді болған іш болса, шу майқатшылаш пунктіді ке сіз мәсул қадымны іздан. Шу мәсул қадым сізге мәсілет көрсіпірді, вәя көмса, да қарапақсын ашада, да бір чаплағылық телефон номерлері болуды.
1: Жәнді деген қа деп,
0: Aşk numarı bile alaklaşsanız buldu, değil mi?
1: Drain 8 Hits Running yan dostumuz, he?
6: Dışarı da, şimdi anlatacağım, cep koymaya çıkmaz size.
1: Meyli.
6: Kısa sıra şimdi nerede? Kırgın otuz yaşı, özgün beygen mesafat, keşke programını soran dediler. Mevlüt kamını, mırlık baş güneşli var, he?
1: Mevlüt kamını, yok o.
0: Biz demeyen gepler, fakat.
1: Hatta MS koyu, onluk uçuna şuna dam oldu mu? Ve pekat emde mevlut kam, çoğun iş çoğun, cihni köygen, cih yelegi bağın, cih yeleni bilido, cih ademlerle tanışıdı. Şununla keşlik programda mevlut kamdan soran, belki yakışı aylandı depirdi, digidim de o. Hata emez de o. Ben başka maksat dediğim idim.
0: Doyundaki Kerem diye anlıkçımız benim uçurum çıkmadı mı? Adep çıktı mı? Uçurunuzu köyduk. Başka mezmunumuz bu mu? Başka muşu.
1: Normal körüp atam sen misin hazır qıtıp qaldı mı?
0: Hazır qıtıp qaldı. Qıtıp qaldı.
1: Şunu olan Qunduzay hazır nemiş qıvatsız deydi. Sizde nemiş qıvatsız deydi edi.
0: Hazır mı? nemiş qıvatı mədə baxdım.
1: Kavap şurvatı da mənə
0: qıvatdı. Zənnə nemiş qıvatqanı da suqamay otdum.
1: Kavaptan kavap pişirip atıdı hazır. Tamak tayarlı kavap atıdı
0: hazır. Tamak yedip atıdı mı? Taz okuştup, üzüp taşlap bolu kılaydıp, karan.
1: Külgeş. He mi ne? Dedim ko?
0: Ket kaldı. Tor meselesi bir karıyordun la bizden teknik adımla. Tor meselesi ket kaldı ya. Kani, Mehmet Ali ve mey.
7: Riyasetullah Eskade Yolukhan.

0: şu kırmızı tohum aldığını aldım. Tavuğun sütyeni aldık geldim. Yolla koşuyormuş kurban.
1: Telefonun maşının layası ulap turda anlayıp tuttu bana ayı falan.
2: Ha, Niyaz Ali.
3: Bayağı yaptırdık, yaşadığım kondizyonlar kaçabını yönetir versen şu an kulluk, muhtan birini karan aldık, yengen şok çiz var. Hoş günü sıra lan ki lan.
1: Alımcaman ne gibi aylı programını her vakit kızıkıp körümüzde bir videonu bekirlep de sayıya tokşaydı. Nim çıraylık yani bu? Ne bu Alim hocam? Bu siz mi de turdun çürüğe arası mı ya özünüz nek meydan sayıya tıkan ya mı? Bekçirelik gene.
4: Ma peys ke mo. Ne yap gitti bu?
1: Bir gel kuytun ha. Hem uykumuz gelmeydi mani kör kaldık.
2: Ya aldı di ki.
1: Nek meydan daydı. Alımcan özünüzün zıbbe yakıp çıkar mısınız? Bu hakkını şıpınız ki edip çürümüz.
2: Ya bu ne yap gitti mi? Daha manda manda ye demem
1: siz. Bekçirelik gen. Mongul gire deydi. Bekçirelik gen. Sürat, sürat, sürat.
2: Bir berip kelsek.
1: Ha.
2: Kaplan.
5: Anlıyor yaxşı mama yox, öyrənmək yeti davamlı yana məşə. Bir hocam çərçivələr arasına.
1: Bəli, rəhmət.
2: Oldu. Minava deydi o hazır. Qunduz aylağı məyit vatır deydi.
1: Rəhmət. Üzüb təşləb rəhmət.
2: Ças. Ças qıpmış adaş.
1: Onda olsa yine devamlı uçurlardan evet anla dostlar Şincan 1074 de. Hem ama biz erişken uçurlara bir kara baksak biz tapşırıp ağan uçurlarda hem de hazır tosulgan yol bilekleri kaysi degen de iştipak yolu. Yani Jingyinglu'dan Minhua kodisi Şimal'dan Canup'a tosuluş xeyl obdalı ba. Onu da ki ama Sisi Mol'nun aldı da azıraq tosuluş bak dostlar. Bek iğremez. Sisi Mol'nun aldı ki tosuluş başka güllerine nispeten xeyl buldu. Normal. Bu hazır mı Sisi Mol'nun aldıdın? Taşımırığı mangal liniyada azıraq tosuluş bəkkə qalğan liniyaya rəvan. Onu da ki, Sisi Molunun keyni. Xunsangun yarığı əgildiğən yerdə azıraq tosuluş bəkkə. Onun başqa yenə Cunyi Doktorxansının aldıdım o. Bugün tosuluş səl yaxşı, başqa gölləyi nisbətdən. Cunyi Doktorxansının aldıdın, maşı, nemi gəmə bu, xalıq görükü, xalıq baxtısını aldı. Xalıq baxtısını aldıdın, xalıq görükü çıxan liniyada azıraq tosuluş bəkkə. Onun başqa, mana Adıl Dasa'nın aldı degen bugün şunda ravan go. Neymiş olay?
2: Ravan gene.
1: Belki ravan. Bugün Adıl Dasa'nın aldı ravan. Onu ki bu milletler kodisi de koş liniyede azıraq tosuluş. Bu hem de kanda degen de Kızılçırak'ın sebebini azıraq tosuluş. Anıbala Doktor Kansı'nın aldı de künlü tosuluş batı bugün şunda bir ravan. Dik ki Erdoço Kızılçırak sebebinin azıraq tosuluş bakken körüknün aslı da Hağan yolla asasiyat cihettin ravan gene.
6: Bir geriş yarımı köpülge yaraydıgan ürünçe Longchan kutsirke Tianshan birinci numarlıq turalğısı təbiyatı boysını 10 milyondan artıq məbləq sinini bərpa qılınğan ali dərəcilik bağbaranlıq məhəl. Versal sarayının mənzirsidin örnək ilinğan Tianshan birinci numarlıq turalğısırke otdır hal egiz qabət finalarda əmmi ayılının küllikki 270 gradoslu aylanma körüş dairisi bə. Derizinizde assınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələksiz. Əmmi adam intildiğan esil oltıraq rayondan öy setüleş köngünüzdü kerek iştir. Kızıq liniya telefon numarı 0991-556-499 0991 556-4-9 Şincan Göğal Öycay Çek Şirketi'nin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125 Yer belgesi orundan öy setiliş cemetnin şerbi. Bir geriş yer nurgun pulu yaraydıgan Halkıra Çom Bazar yenirgi Tianshan restisi de 514 yürü şaşametlik turalgunun faaliyet orundan külümü 2300 kvadrat metre kilidir. Turaklık temperaturluk su üzüşkülü de azadı su üzsünüz. Bütün mənzirlik çınıkış üyde terligi de çınıksınız. Siyafet salı da dost buraydarlarınızı kütü alsanız bulur. Tianshan'daki katlı cemetnin hâşametlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metreden 158 kvadrat metrelik kıçı bolgan Tavkulada 5. evlat öyle bak. 3 yataklık öyne 4 yataklık kılıp işitleneysiz. Faydalanış nispeti yukarı. Tepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirik'in yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-0-16.

0: yüzünlüğünü yerde karatmaydı demek ki. Fulivan'ın yeniği içildi. Yani şu Hınçan Mağdığan yolunun yol eğizdiler mi? Dostlarımız kadem taşırıp kağıyızlar.
1: Doğru.
0: Ondan sonra devamlı programımızda merhamet dostlar yol uçurları bir işinlerini. Katnaşkayı soruyduğun sual, meseletler bu soru işinlerini karşılığımız doyun şöpünka ve işin numaralarımızla üçün mülazmette Şincan 1074. Yukarıda Sebdaş degen nakşını anladık. Nakşını anlayıp belki nurgun radyo aldırdık dostlarımız Sebdaşlarınla seyğingan əsligən buluşanla mümkün. Cıq dostlarımızı yıqıbdı bu nakşa.
1: Doğru.
0: Degen inkasladın köyduk. Andasa uçurladın yetkizli.
1: Nur deydi o Fukan kodisi koşulun işte maşallah selkip asıraq dostluşba deydi.
0: Tamaklarını danlavatkan dostlar sınıştık bozun tamaklarınla.
1: Alım camını özün evet.
0: Uyu. Çıraylıq yeleni körüb, nim çıraylıq yele. Mişnaq çıraylıq yelege.
1: Barsız, barsız, barsız, barsız.
0: Bek çıraylıq kem. Ama o Alımcan Mongol Küren'nin bu çoğun bir danlıq bir sayahat noktası buluşu mümkün. Biz bu yayge isim kuyamadık. İsim kuyuşka tilimiz acizlik kıvatıdı. İsmini bilemedik biz bir bakmağa. Lekin bek çıraylıq.
1: Adil Cekam kaç kegen ki sizin bir kilin hamış da yelege. Pilala buldunuz
0: da. Ben hazır sayahat maşını saydayım ha deydim.
1: Mongol köre.
0: Suluk yerdem dok. Kongyar. Şiddi kongyar ke. Dongmur. Bek çıraylıq ke lekin.
1: Çıraylıq.
0: Bosa dostlarım bekirlendirelegen bosa ke. Bir pakkan dostlarımız hazırım da. Menzirisini göz aldığına keltirelegen buluşanlar mümkün. Abdukerim. Abdukerim Khotan deydu. Saz çalgı satıdığan dükkan nerede ba dep? Nerede gep hazır? Ürümçide gep mi nerede gep?
1: İşte bahyoldun birisi ba.
0: İşte tozcan döndün müşte alçıkken yedi birisi ba. Müşte bir gitar da her kanda çalgı ba. Ana dekin ürümçide bolsa müşte nemin tarafta cıkra? Nemir de ba.
1: Nemin tarafta dutta tembir yok ko değil mi? Gitarla, gitar gangçin sazlaca. Mavo işte bak yolun şu kez yede mi şu dutta tembir köydüm ben.
0: Sanat mektebinin udulduğu bir dükkanlık kırpaksın kanda ola. Ya ki inek ma orunda ba de tavsiye kırala da kan dostlar bosa de utanla.
1: Mehmet Ali Bey mi?
2: Ya da sıra kaçtı yorulmadan.
1: Avazınız inek çıkmaptı cuma Mehmet Ali.
0: Fukan kodisi hazır koşuluyede maşilla köp selpel tosuluş ba deydi.
1: Peyzulla deydi o nift kimiye çoğun yolu şerikçiki karab manga yönüştü maşillacak tosuluş ba eğremeslikin deydi.
0: İşte bak yolu çoğun baza karab manganda yolla bek ravan deydi kurbanla uçuri.
1: Çidavendenli koşuluştü ravan deydi minava.
0: Yani buludu. Abdurim efendim.
3: Evet vazide yol olarak. Bayistansın adı Şincan yolları her şükür karavan.
0: Bolu rahmet. Adile.
4: Güzel riyasetçiler, yakışımsızlar.
1: Yakışma.
4: Bir üstüm buldu, 1074 minin.
0: Çıkmadı.
4: Radyorum çıkmadı da.
0: Adile Hanım, şu remote kılıp etip de üsküllerini almıştırış, yığılaş, dairesini üstürüş, kütürüş için şu bir neç gün işten bulup kalıdı ki, şunu Tor Radyosu'nu alıp duruşunuz tavsiye kılımız.
1: Doğru.
0: Buyluk lazinin urni ne diken deb qaplan. Buyluk lazinin urni Çinkay Venda, yani Venda çoğudu. Yani keyni aşağıdımda küçük bir şu yemek içmek kutusu var ki aşk kutusu kırsınız lan. O yek pekat piyadlı kırgılı bulduğun kutu ki. Aşağıya kırsınız lan şu yada bakken. Cuma.
1: Davutcan. Yakşı mı rejissorla dedi biz ne. Paktikarının gül kızı diken nakış çıkması kaldı ya bu neymiş deydi.
0: Bulu talep kısınız. Tünögün Adılcan bek düşündürüp bəgən qandaq adam rejissor buludu, qandaq adam diktor buludu, riyasetçi buludu da.
1: Rejissor degen düşünməbsizlədi, ə? Biz rejissor emez, riyasetçi, ə? Bəkri deydi, nənmin Cuniye Doktorxansının qipaş udildi, ba deydi o. Aşı siz abay deyə yədə bəgən, ə? Qatna saxçısı buluş arzuyum bar, qızım Nəzirə deyib qurban əvətibdi, mənə? Vaxtlığını qara. Devamlıq tırısı çoğun buldu katına saxtısı ya.
0: Bək yarışıbdu, bək yarışıbdu.
1: Neymiş o katına saxtısı? Meyli.
5: Mezlik Allah'ın seti olğa şortam al.
0: Neymi?
5: Mezlik Allah'ın seti olğa şortam al. Fukancı'ya da.
0: Fukancı'ya da.

Ama tutulgan yol bilekleri durup kalan bu sanla uçuru birinle. Müşü birinci vaxt içeri bəygən uçurunlardan ihtiyacı dostlar paydını alaydı. Uçurunların kıymeti güzel karamağaysıyla. Onun başka katnaşka ait soraydıgan sual məsləhətlər bu sorsanlar buludu. Şincan 1074 ilə üçün mülazimətdə. Doyin şipin xodumu nəq meydan bivası göz şipa. Biz bək arzulaydıq, bək çıq tələb qıgan tuquq qacan radyonu köygül buludugan dodu. Mana hazır bu radyonu körüp anlaş çüşü əməz qo. Şuan doyun şöpün xoğa kırıp, köygeç anlısanlar buludu, yaxşımız mulanı, ciqraq dostlarımızı taqt koyanla. Aktif energiya berdiğen, ciq mul bilim berdiğen ügünüş bir süpsi bu. Hem naqşimu küylədən anlayalayımız, hem uçurladın vaxt-vaxtı da anlayıp paydın alayımız, hem nurgun bilimləgə uçurlağı iyi bulalayımız. Bu bir bilim, üzere bilim taqtılgan bir naiti yaxşı süpa münbər buğan ki, ciq dostlarının taqt koyuşunu ümit qılımız. Şincan 1074. Sevçim olasım ette.

0: Bolsa, dostlarga kelgan uchurlardan biri yetkizib aytaylimi?
1: Ablat deydi hozir o'smi kesalliklar doktorxonasining oldida mashallah intayin ko'p deydi.
0: Shinjangda shu qaysi shovchima u? Poda shovchima? Mishning oldida ko'lar ravonda mina bir sug'urta bir to'g'rilik degan mashovchini o'qmaydi ekanmiz.
1: Bu bodash ma u mashinada shuningki ma tashlu. Tashlu tarab kel.
0: Qashqari taksi. Ha, bo'ldi. Ma uchurdan faqat foydalanilmaydi ekanda, shunga bu uchurni shunday yaxshi deyilmaydi. Mamat Ali.
2: Voy men. Ya, sizga qashqari yo'l xayrim shu yantan to'xtirganimdan oldin menga shu kishini o'tganimdan yantirib keldim. Bunda qo'shilish turgan.
0: Meydonchi. Donghua Beilu yo'llari avandayda Chabdo Xinjiang uchdi.
1: Boshi veyi, bayoq biz tushuntiryapmiz Qashqarda radioni hamda yig'lash sukunlarni yig'lash sababidan azroq mashg'ulot qilibdi, pattiqin dongshuldi. Sabr qilib saqlab turganmizlar.
0: Rasa o'xsham tikayaning tamiqi deb qoplan. Endi manda bu odamlarning tam sezgus o'xshmaydi. Manga shunda o'xshigan bilingan tamaq balkim Yaşar qonda bilinməzlik mümkün. Yaşar bək yaxşı gör bu yu adam ma tamaq ömrüm degan ang nochi oxşığan tamaq degan tamaq bəlkə mənim üçün naytı addi bir tamlik tamaq buluşu mümkün də oxşmaydı həm də adamın yaxşı görüşü. Həm də şəxsən manga yarıdı. Yaxşı gördüm, yaxşı görüb yedim. Bir yeb baxsaq buldu o. Yarısa, yarısa Bunun ikin doğamlıq kəp yeyimiz meyli qayanın tamıqı olsun. Biz məsələn, mihmalarını təvsiyə qıvatımız, onu bunu təvsiyə qıvatımız yarısa, kilə qıtım yəni kəp yeysiz, yarımısa, kilə qıtım kəmsiniz bu mudur mu?
1: Doğru.
0: Yarımısa xucayın da qüysiz, ya fikir beri qüysiz mamanda mı da əhval kəndəb? Müş bütün dükkan saray aşqan, tamaqan aşqan, söz seti qıldıqallarına uşuna bir gəp var o, yarısa, Atrapınızga nurgun kişilərdən yarımsa kəp bizgidən deyidigan. Fikirlərni bir qoysanlar buludu əlbəttə. Müşünçlikli iş.
1: Doğru.
0: Bəg oylunu bəg bunun başqa turub qallıqqa turub qanaqsa xolat deket kerak iş emas.
1: Çox emas.
0: Emas. Kallanglını avar qımmanglı deməkçi qo.
1: Ay oxşumuz bamsan buldu kilər qitdim.
0: Oxşumuz yemisan buldu. Baxtiyar.
2: Salam qaçaqıyorum şura. Bu nolüstü yavaqa yavaqa ben kiram bağımın halde kadirler kontriyası taktı örük geldim yolları var.
0: Mən arzat polosi daşımır tırapla bek ravan deydu köp rahmet.
1: Oldu?
0: Avlat xud, nemo, avlat hipaliu ling ling avlat taksi. Yamğur yağamu ava tutuq turdub. Əmdi ma biz tapşırıp ağan avarayda, azır mına kəlgüsü 72 saatlik avarayda yamğur yoxke azırca.

0: Бір ғейріш ярмы көпілгі ярайдыған үрімче Лунчан көтсірікке Тяншан 1-ші нұмырлық тұралғысы тәбиеті бойсыны 10 миллиондан артық мәрлік сіні бәрпа қылынған али дәрежелік бағбарынлық мәхіл Версан сарайының мәнзірсіден өрнек елінған Тяншан 1-ші нұмырлық тұралғысырікке отырғал 8 қабәт биналарда әмі айылының күллікке 270 градуслық айланы көріш дайырсы ба. Терезіңізді ассыңызла Тяншан бақ орман мәнзірсіні көрәләйсіз. Әмі адам интылдыған есіл Олдырақ райондың өй сетуіліш көңіңізді керек іштір. Қызық линия телефон номері 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Шинжан Гюхау өй-жай чәкшеріктінің еңі өйіні алдын сетіш ижазат номері 2024-650-102-00-125 Yer belgisi orundan öy setiliş cemiyetinin şerefi. Bir geriş yer nurgun pulu yaraydıgan xalqara çoğun bazar yenirge Tianshan restisi'de 514 yürüş yaşamatlik turalğının faaliyet orundan kölümü 2300 kvadrat metre kilodur. Turaklık temperaturluk su ızışkülüde azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çinikş öyde terligide çiniksiniz. Siyafet salıda dost bıraydarlarınızı kütü alsanız boludur. Tianshan'daki katlı cemiyetinin yaşamatlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metreden 158 kvadrat metrelı kıçı bolgan tavqulada 5. evlat öyle ba. 3 yataklık öyne 4 yataklık kılıp şiddeleysiz. Paydanış nispeti yukarı. Tepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şinjan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirik'tinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2026-650-103-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3
1: Qatnaş Sənət Radiosu'nun bevasta anı kalıp atkan Yollarınızdı Biz Hemra programımızı. Yollarınızdı Biz Hemra programımızı.
2: Toğra dostlar. Аңлап отқаныңлар түшлік yollarıңызды біз Hemra программасы.
3: Бұл программаны шілтіп қаланың әмісі мақтайдыған дос бұрадарлар бір-бірге тәусия қылыдыған Исіл Абдул Фокы Абдулри алай тәләп қылған.
2: Оныңдан башқа Шинжаңдыке әң Исіл тәмні іздәш пайлайтымызда Ах Марвайид 10 яғы гүріш ачық сұларыны шілтіп мекмалар үзілмейдіған мекмаларым ашқансы пайлайтымызға қатнашқан.
3: Оныңдан башқа Тойын алдыдыке Шипинға алдыдыке досырымызмы қолап қуәтләп келіват сілән көп рахмет. İşlerinizle yakışı olsun anlıkçı dostlar.
2: Rahmet.
3: Onda olsa yine devamlık dostlarla mezmurlardan, uçurlardan yetküzümüz. Madde oyundaki dostlarının uçurları kırıp kayla. Naşkoyuğa vaxtı silen çikdemdeki deyip oylaptuk, deyip tasavvur kıptu.
2: Biz ne çikdemeyiz? Müşahat oturumuz beyiz.
3: Çikdişik olmaydı. Abdu Nabi degen dostumuz, minin çoğunda da mazır körüp anlavatıdı. Deyip demek, radyo anlaşını yakışı gördüğün çoğunlarımız mı bakayım ana? Çoğunda da aşkı salam olsun Abdi Nabi salam dap kuyun. Sizi gep kınmam sizler dap. Bayağım elan koyuğa vaxtı da naqş koyuğa vaxtı da gek kımıdık bana hazır gek kıldık.
2: Biz aşo kilerke programıga riyasetçi kırıp mişet oturup oğuş turumuz dikeydi. Oturup çıkarsak bu maydunda.
3: Andasa uçurladın yet güzeli dostlarga. Kaşkayanın meselesi dostlar aşo Sükülen amlaştırı ötüp de, yenilap amlaştırı ötüp de, şuan vakit çıkmaya batıdı. Toğır düşüyen geç, turunla, Tor Radyosu'nun anlaşılan tavsiye kılımızı.
2: Doğru.
3: Mehmet Ali.
4: Yardımlar, kaçarı, yardımlarım, uçak yolları, dostumuz, Ravan.
3: Buldu. Yopurga isimlik dostumuz, yakış köygenin akışınızın ismini yüz koyup bakın. Orundaş imkaniyeti bulsa, biz orunda pesek buludu.
2: Oğlum Can Tortaksi deydi, haknın ışığa arlaşması mı buludugan? Eş, zemde ba. Мен пиядлар yolda тоқтыған, алдымды пияды бар еді. Енімдікі машины көрмей тас қалды соқып әткілі, яна тоқтамай өтіп кеткенде, бір қызыл чырақты таң тоқтапты мәз келіп. Астығырақ маңсыз боп тікен десем, қанда маңсам өземнің іші, соққамдым, соқмамдым, машины әйдемдім, әйдемемдім, өземнің іші, деп кетті. Неміш кім аралашқаны ма, мұш еғізімді қанда қысам болар? Қанақсақ бұла.
3: Арқыл әдемлі. Лекен башқыланың қылатқан қаталықы, башқыланың қылатқан сапасызлықы үшін біз өзімізді ешқанда қамсақ бұла бұрды.
2: Тоғыра.
3: Біз шүкарымыз омай мансақ болуды.
2: Сіз әмді шо яқшы көңіл білен дедіңіз астарақ менің.
3: Сіз өзіңіз өтәш кітігішлік вәзіпіңізді өтудіңіз. Қарыштырап аңламды, аңламамды, оны құбыл қыламды, қымамды қарыштырап нан іші.
2: Тоғыра. Нұң мен баба.
4: Екенді тұрып аңлауатыңыз.
3: Яхши.
2: Екендин бадам такси, екендине бадам такси. Биз мы яктырып аңлатыбыз дейди.
3: Кайдан ачылады?
2: Ай, Яшар чыгып кетти, Кундуза яны ишлейди, чыгып кетмей дейди аштама?
3: Авазандылык улап канын программасыга чыккан вактымны күз тутуп дап атат да.
2: А, Юсупжан.
5: Бариятып жооп кайтканды жол хабарып, пакиза жолу кошулуп турабын.
2: Аш пактикарнын гүл кызы деп бектеп кетти, бопту коюп берейли ма?
3: Булды бул сал туруп коюп бермиз.
2: Сал туруп ма? Мен азырлы коюп берем.
3: Учурлан бир жеңилап, кайган учурлардын бири кеткизип алайлы.
2: Бахтияр.
4: Колон салам, кайсады жолшура.
6: tap görüşü iş parkan sorusu ertesine oldu. Parkan sorusu ertesine oldu değil mi? Geçiriyor tırağı. Bak o işini aldırken değil mi? Yıllar alın. Yani bu da arasına.
3: Yazda nime üçün radyo çıkmaydı. Arzu isimlik dostumuz. Yazı hiç radyo anlayamadınız mı?
2: Siz radyo açtınız mı ya?
3: Şu an. Ben bana Rimingun yuvarda sileni ködüm dediniz mi? Ya sileni körüp anlayamadım ben demektim o Ali Mucan karşılığınızı. Silenin idarının tozcan yönünüşte maşallah bir az köpteydi. Abudu'nun uçuraya nur.
5: Tarbiyede Cenab-ı Azatlık yollarımızı cılağın ağzı maşinsel köpe.
3: Beni kulluğun bana medet beygen barlık dostlarımı rahmet ettim ben. Dostluk doğrusu dedi ki bire yakşı nakşladığını anlasak da bir suanla isimlik dostumuzu. Dostluk hakkı dedi ki.
2: 30 yıllık ağınla koyup edin kuva bay. Ey geliyor ya ba deydi. Kaşkat kemiş bazı bir aşkalla yakşılık kımayken deydi. Özününki bir uçurgan işin depti ha. Aldan kitim kızım işkimiz işkinci kavette orunduk doldurup tamak yiyen tamak bektesli çıktı. Yani dekı nimi deydu diysenla sizler çakkan yiyen bozsanla yani başka mihmanla battı dedi şunda açığım geldi. Tamaklar aslı çıktı ber. Akırda zıhka öpüm o çıkmayla koydu. Şununla biz aşu aldırmayı oltursak kavap çıkışı bile iştik yiyen bozsanla. Aldınla adam battı, tamakını çakarak insanla, aklınla da mimarlarını başlayıp deyli dedi. Dedi, bunda kısa kanda buldu, depti.
3: Doğru kımmaptı. Biz ma inkasını yetküz koyaylı.
2: Biz yetküzlü,
3: Yetküzüp koyaylı, lakin doğru bulmaptı. Doğru bulmaptı. Bap kionluğunuzga aman.
2: Kionluğunuzga aman, bap da. Eğer de tamak okşakandı, belkim. Lekin akıl kıbılmaptı, biz yetküzüp koyaylı. Kaşkar'da lazı üzgeş radyo anlavatı ben tövende anlavatkan şiki nakşa jürek tağdi rahmetle geldi. Lazı ne üzpop gözünüzü uğulman ha bu mayda burun tereplekimde ekemen kolunuzu pakız jüitip onunki başka işlerini kılın ha çatak çıkıdı anında.
3: Ma çoğun dadınızın gibini anlam. Obul Kasım.
5: Sürünüz yetti ki yaksakçına yakışmışlar Kaşkar'dan. Yolukçuda Kaşkar şehrinin kaynak yolları erişkili tarafı rolanı.
3: Buldum. Dostlarla avaraya münasirlik bir uçurlarımız vardı. Şu uçurlarda bir yetküzü etsek.
2: Buldu ha. 8. ayının 26. günü keçeden 27. günü gündüz geçe Bortala oblasti. Tarbagatay vilayeti. Altay vilayeti. Karmay şehrinin cenubi. Şihanzi şehri. Örümçi şehrinin tağlıq rayonları. Sanca oblasının tağlıq rayonları. Cenubi Şincan'ın garbedeki tağlıq rayonlar. Koyunlun tiğinin şimali etki. Turpan şehrinin tağlıq rayonları, Kumul şehrinin şimalıdaki tağlıq rayonlar Qatarlıq çaylarının kısmen rayonlarda azıraq yamğur yağdı iken. Bunun içi de Altay vilayetinin şimalıdaki tağlıq rayonlar, Sanca oblasının tağlıq rayonları, Qashqar vilayetinin cənubidaki tağlıq rayonlar, Kumul şehrinin şimalıdaki tağlıq rayonlar Qatarlıq çaylarının kısmen rayonlarda Otturxal yaki qatıq yamğur. Kumul şehrinin şimalıdaki tağlıq rayonlarının kısmen caylarda qar yamğur yağdı iken.
3: Şimali Şincanın şimali Örümçe şehri, Sanca oblasının şərqi Şərqi Şincan Qatarlıq çaylarının qismən rayonlarında 5 bal ətrafında qərbi şimal şamalı. Şamal eğizlərində 9-10 bal boran çıxır ikən. Cənubi Şincan uymalıqında 5 bal ətrafında qıypa şərq şamalı. Cənubi Şincan uymalıqı Şərqi Şincanın qismən caylarında çağ tuzan yəki

0: Boralık avarayı körülü diken. Cenab-ı Şincan uymalıqı Şarkı Şincan'ın kısmen rayonlarında 35 Celsius gradustan aşıdığan yukarı temperaturlık avarayı körülü diken. Şincan'ın başka caylarda hava uçuk, bazı bulutluk bulup şamal küçü ancak zor bulmayı diken.
1: Yeni bir uçur bakken yetkizi teyliye dostlağa. Yeni bir şu
0: Oqış başlaş
1: bəsədə tömür yolda səfərə çıxış. Əskərtmisin dostlar bir yetkizib deyilə. 2026-cı il yığının qəbul qılınğan ali məktəb oquvçularının oquşuğa uğuşluq girişigə kapasitə qılış üçün bu il tömür yol 12106 abonentçilər terminali yığının qəbul qılınğan oquvçular aldın kiliş bilə sətəbiliş iqtidarını yığından işə kirişdirdi. Aldın kiliş bilə sətəbiliş vaxtı 8-ci ayın 30-cu günü gecə.
0: Jungo Tömür Yol Ürümçi İdarisi Guruhi Çeklik Şirketi Ürümçi Vugzali Yolucu Toşu Sekhinin Növbetçi Xadimi Şö Şaupin Mündaq dedi. Şartkı uyğun kilidgan yeniden kubul kılıngan okuğucular rast namı bilen tizimga aldırıp, salahiyet uçurun təkşürtkendin kiyin 12.306 yan telefon abonçila terminalideki okuğucular aldın kilişip bilet setibiliş mulazimeti. Məxsus rayonunun yeniden kubul kılıngan okuğucular Mektepki kiriş bölükide aldın kilişi bilet setibilişini iltimas kılsı buludu.
1: Aldın kilişi şu vaxtı baldır bulganda poiz kozguluştun 20 gün burun. Kiyin bulganda poiz kozguluştun 17 gün burun bulup 8. ayının 17. günden 9. ayının 14. günü geçi bulgan tak yönlüşlük poiz bildiğini aldın kilişi eleydu. Bir numarda en köp bulganda 3 zakaz talonu çörgülü. Bir zakaz talonunda poiz kozguldugan bir künni tallıgılı. Növeç poiz kitim sani bilen orun ayrımısını gruplangan talonu en köp bolganda 5 grupını zapas talap koygulu buldu. Aldın kilişki boladığan adam sani en köp bolganda yeniden kubul kılıngan okuguchi özünü öz işçigi algan cemi 3 yolucu buludu. Bu, yeniden kubul kılıngan okuguchilerinin ata anılarının ballarına hemrah bulup tızımga aldırış ihtiyacını toluk kandırdı.
0: Okuguchila etibar beliti setibili salahiyeti yıllık tekşürüşünü tamamlıgan mektepte okuvatkan okuguchila tekrar becirmesimi buludu. Bevasta 12.306 abonçila terminalıda aldın kilişip okuguchila etibar beliti setibalsı buludu. Şunun bilen bile, bu yıllık okuguchila etibar beliti de ilgirki ali derecelik orun beliti de etibar bermeslik çekilmesi buzup taşlandı. Şöy Şaubin mındak dedi. Yukur süratlik poyuz, Ox boyuzunun ikinci, birinci dərəcilik orun beliti, yine Ox boyuz grupsının karavatlıq orun belitidimi etibar berilidim. Okuguchilar etibar beliti kışlıq, yazlıq tətil bilalam çəklənməkdir. Hər okuş yili içi də, yəni 10-cı ayının birinci günüdün, kiyinki yili 9-cı ayının 30-cü günü gecə xalqan vaqtda işləsib oludu.
1: Bir muhim uçur bakken ma atanla balala yakşanlanla ma uçur niye? Şincan'daki bir kısım otur başlangıç mekteplerine okuş başlaş vakti bekitildi. Ürümçi şehirdeki otur başlangıç mektepler 8. ayının 30. günü yekşembe tızımığa ilip 8. ayının 31. günü düşembe resmi okuş başlaydı. Sancı Huyuzu Abdunum Oblastı'daki otur başlangıç mekteplerde 9. ayının 1. günü okuş başlandı. Bortala Mongol Abdunum Oblastı'daki başlangıç toluksuz otur mekteplerde 8. ayının 31. günü, adetki toluk otur mekteplerde 8. ayının 30. günü okuş başlaydı. İli Kazak Abdunum Oblastı'daki başlangıç toluksuz otur mekteplerde 8. ayının 31. günü, adetki toluk otur mekteplerde 8. ayının 27. günü okuş başlandı. Kumul şehirdeki başlangıç toluksuz otur mekteplerde 8. ayının 30. günü okuş başlandı. Adetki toluk otur mektepler 8. ayının 24. günü okuş başlandı.
0: Hani kegen uçurlarını bir yenilip dostlar en yeni uçurlardan bir yetkizü teyli yol uçurlarının payılını bilenler dostlar Nur.
2: Amerika şoşuma karşıma ne hazır ki olan koşuyorsun aşırsa tekrar bırakıp
0: da oldu rahmet.
1: Mehmet Ali Kaşkaya'da ma signal seyik organda gavaz kapatıdı dedi.
0: Az kaldı ya yakışı esli kegeli cümü.
1: Kavmant yetip de.
0: Rahmet rahmet de Mehmet ne yazıp bendim buldu. Bulakpeşi koçları ravan, Adıl Dasan'ın alı yolları ravan, Dabaza tarafının bugün yolları ravan deydi, rahmet. Onun başka, devamlık aşkhanada tamak yiysenle. Kokmay aşkhanını. Devamlık başta tamak yiysenle, Yaşar canı deydi kendisi, kokmay aşkhanının lobini gidememsele, bundan yüreklik sözlerini. Сыны емейді ола. Ашқаның лобыны болған ке, айқ

0: 4단 어떤 것. 신장 유효 의자의 제시력등 영어인 어떤 셋이 자세한 놈의 식봉 시그럼 뜻 어디서 알리 브리스기 눈눈 브리스 시그럼 다시.
1: 도르실 때마다 간다 개토바사 시청스 부시함도.
2: 지금은 브리 유행의 앱겐차이 세트 빌립 시치기 고스킹스 아그럼도.
1: 오크시 푸트리시 패스다 폴 티제시는 앱칠 차르스 갈디. 신장 텔그라프는 알리 맥탭 임타한과 같나시칼라 универсал мәнфәт юрушлыкида үнсин айлык картасы. Чай içimlik beltidin halıganı tanlay alaysız. İçimlikni halıgan içip torğa ravan çıxa alaysız. Tezden Şinjan telgrafının ticaret salığı verip bijirim.
0: Bir qeriş yarımı köpülge yaraydıgan ürünçe Longchan kutsirke Tianshan 1-ci numarlıq turalğısı təbiyyəti boysınıb 10 milyondan artıq məbləq sinini bərpa qılınğan ali dərəcəlik bağbaranlıq məhəl Versan sarayının mənzirsidin örnək ilinğan Tianshan 1-ci numarlıq turalğısirke otdır hal igiz qəbət binalarda əmmə ayılının güllikki 270 gradoslıq aylanlı köriş dairisi var. Derizinizdə assınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələysiz. Əmmə adam intildiğan esil oltıraq rayondan öy setiviliş köngünüzdə kirək iştir. Qızıq liniya telefon numarı 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Şinjan Yuehao Öycay Çekşirkti'nin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-1-2-0-0-1-2-0-5
3: Anla batkınınla 107-4 Katnaş Sənət Radyosu'dan Beybasta Anlı Kalabatkan Yollarınızdı Biz Emrah Programmısı Yollarınızdı Biz Emrah Programmısı
4: Şunaq dostlar, anglavatqınınlar tüşlük yollarınızdı biz Emra programsi.
5: Bu programını şiltipaqqalla maqtaydıgan bir-birige tavsiya qıladıgan Esil Abdul Foku Abdullari alay talap qılğan.
4: Maşinalarının Abdul tükep ketken bolsa asırmaqçı bolsaŋlar Foku Abdullarının ke müş maxsus setiş almashtırış dükkanıga berip almashtırsaŋlar boldı, ha? Şinjaŋdaki aŋ Esil tamni izdash paletimizde aq marvayit un yağ gürüş açıq sularını şiltip mehmanlar üzülmeydigan mehmanlarım aşqansımı? Bizden bu paletimizge qatnaşqan mehmanlar Aşkansının ürümçedeki miş yan içilgan dokuni Fulivan'ninki maşin kiriş çıkışı eğizden yinin karsanla bir aq Joğanşı uqağın tişini ya Mihmanlarım da bizi bir aşkan başı yag berip Mihmanlarını başlasanla tam oqam oqşaydıken Joğanşı olurup şundan yakışken Berip ğızanıp kesanla bulduken ya
5: Yukarı korula köpten köp rahmet Anlıq uçula nakşılarımızın bek yakışı huzurlanıp sile Hoş bulduk ha Məqsədimiz şu, sizlərə məşnaq yaxşı keyfiyyətlərini bəğişləsək, uzur ata qılalısaq, yaxşı mülazimət qılalısaq deyilən ümiddə. Uçurlarda anlamdıq.
4: Anlayla.
6: Onu da yaşarmaq yolu qavram, anna, xom, macizim, yəni, məşə donlu yaşamış qəd. Addın dağlayan, keşan, gələn kədən, mayolar alın kədən.
5: Mabir Peoçin'ni isim qalan dostumuz mu? Dundalyan Yujinge itirapdaşında Yiravankan depto əş, qana isim qoymağan dostumuz ki? Nur.
6: Birbirine şoşumur, taşımın ağzını kılığa koşuyorum için maşallah, tekrardan çok da böyle.
5: Oldu. Taşımır, şoşumur, tarafta maşallah sel, belki öpteydi.
4: Alımcan kızı işte birini kıptı kendime. Memuş bir kitim aşkanı tamah yap, tamahtın çay çıktı dedi. Şunun bilen loben işçiye kırıp baksanız, tamah saldığan ustan bamike desem, konda değilsiz dedi. Менин качамды чич капты өзүнө кеткен экен деп койдум. Хапа болмаң деген тиши убактыда дейди. Сиз жакшы депсиз, э?
5: Яна адап менен, э? Юмурстык кып туруп деп яна ау алатны бек оңайсыз кылмапты.
4: Тогра.
5: Нур.
6: Сен кого жаноб жолдорум кошуп иштирабан кена.
5: Болду. Мамат Али веймей.
6: Я кечиле кайтпады жол кайрым şu чабак да сүйүн азыр. Дунфу Şahitini
5: almak geldim. Yolda koşuyoruz Rabam. Buldu
4: rahmet. Hem de hazır tosulup ketken yol bilekleri ancak cikemezken dostlar. Hem de hazırdan özü de iştipak yolu. Cinin yolda minhal kutsu karapman gayun işte hem de abdumabula biraz köpken. Davan beyli o yeni iştipak yolda donda alyan şiciye karapman gayun işte hem de abdumabula biraz köpken. Onun da başka abdunum raylık ösmü kizellikle doktorhansın aldık yol. Yani surcudunca koşumçu oldu mu abdumabula köpken. Hıtan nalloninki koşumçu oldu. Yani guanhoy körükten honsan yolu oman ganma koşumçu oldu mu abdumabula köpken. Onun da başka mesela tayşan kutsu, hujo yolu. Liushan nalo yani muşu işeyen aldık yolla Yongshan kutsu koşumçu oluyor Beijing otur yolu koşumçu oluyor Katarlık yollarda Tosluk kiliş yokken Lekin abdumobil biraz köpken
5: Yürüyüş asla belkim Kızıl çırağının sebebi de boz gerek
4: Doğru
5: Kine uçurladın Abu Dhabi efendim deydu İşeyen taraf yolla ravanken bana Bulak peşi koçuları mı ravanken deydu Bayan bir dostumuz bir nakşan talep kagandı Nakşan anlaşkaya nazarak vaktimiz bakke Tolamın çıraylık güzel bir nakşan huzurunladı bulsun
7: Uzaktan

Yer belgisi orundan öy setiliş cemetnin şerfi. Bir xeyir şer nurgun pulğa yaraydığan xalqara çoğ bazar yenirge Tianshan rastisida 514 yürüş şaşametlik turalğının faaliyet orundan kölümü 2300 kvadrat metr kilidir. Turaqlıq temperaturlıq su ızışkülüde azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çınıqış üyde terlikide çınıqsınız. Siyafet salıda dost bıraydarlarınızı kütü alsanız bulur. Tianshan'daki katlı cemetnin şaşametlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolğan təvkulada 5-ci evlat öyle bak. 3 yataqlıq öyne 4 yataqlıq kılıp işitdəleysiz. Paydanış nisbiti yukarı. Tepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekiştirikli'nin yeni öyne aldın seçik icazet numarı 2026-650-103-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3
tabiati bo'ysunib

0: 天下来的 Lüçün Dacıray'ını silinadı. Lüçün Yünşan, Lüçün şirketi Şincan'a kırgan 22 yılının buyan Tianşaray'ında salmakçı boğan Tunci Dacıray'ını. Sığdırışını split verip de 12. Dacı bilen Avrupa Ustobidik'e uy girerleştirip silinadı. Lüçün Yünşan Dacıray'ını kızıksanız 0991 27 77 777'ye telefon kılıp mesele soram.
1: 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nun programları her minut, her sekund sizge hangi. Programlarımızda siz ihtiyaclı uçurla üzülmeydin. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu her vakit siz için etraflık mülazimet kılıdı.

0: Beijing vaqti soat 15.
1: Ürümçi şehri su üstü bağıtısının yenideki Jili Lukanda'da külme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kvadratlik, liftli, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bağ. Sit olsanızla küçük kralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablağ Siliş Terakya Çekçi Şirketinin yeni öğüne aldın seçiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, Şinjan Radyo Televizyon Stansiyası 174 Qatnaş Sanat Radyosu'nun Qanunsız Gemra programmasını anlayışla karşı alınız. Ben riyasetçi Daniel Mahmud.
1: Dostlar, Qanunsız Gemra programmasi Şinjan Radyo Televizyon Stansiyası'nın yeni taratqa əbdisi Sılu Şittin Dimas Qadam'da anlatıldı. Programımızın Sılu Şittin əbdisinin anlayışla karşı alınız. Ben riyasetçi Qadir Yaqaysar.
0: Bugünkü Qanunsız Gemra programımızda tüvenlik mezmunlarını oranlaştırdık. Qanun haberleri sayfımızda şehir amibi əslihalarını başkuruş həmibab təlifi dövlət ölçümü ilan kılındı. Şinjan Boyinqulun oblasti rəzil küşlərgi çeçişliq işki cinayet şayqısını beçit kıldı edigen haberlerini anlayısla.
1: Dilo ve Qanun sayfımızda qarızdar ölüb

0: Sanat radyosunu anla. Her vakit bizge hamra boğallıkınla üçün siladın minnettarmız.
1: 107.4 Katnaş Sanat Radyosu her vakit sila bilen hoşallıkladın tan bəhrimen bulup, səpırınlağa illiklik beğişlaydı.
0: 107.4 Katnaş Sanat Radyosu.
2: Hürmetli radio dinleyiciler, anlatqınınlar 107.4 Qatnaş Sanat Radiosidan bevosita anlatılıyotqan
3: Qanun sizge hamroh programmasi.
2: Programımız Şinjang Radio Televiziya Stansiyasining yeng taratqatisi Suluşitingda mas qadamda anlatılıdı. Programımızni Suluşiting aptisidimi anşından qarşalmız.
3: Şundaq dostlar, onun mashqiyna programımızni Terek va Tir tığlarını bazarıq salğan Terit Soda Çekli şirket alayda talap qılğan yuqurqı orınğa rahmat etdimiz.
2: Rahmat etdimiz. Vaymaychi Azizi ismlik anlıqçımız programımızni yaqtırıp anlaytıp toşkirlədi qanaraq. Vaymaylani yaxşı yetkiz otamsız anlıqçımız. Köpdən köp rahmat.
3: Rahmat.
2: Ayşemgül xanımı programımızı yaxtırıb anlayıb toxuş kəpsiz, qarşalımız. Səhər bulbularımız mı mana? Naqşlardan hazırlanıb da yaxşı məzmunlarını sözləb bir vaxt sizlərə rahmat sizlərə gəlibdi. Rahmat edərəm.
3: Rahmat.

0: Hürmetlik Radio 10'cılı, Dilo ve Qanun sayfımızda karızlar ölüp kesse 45 milyon karızını kanda kılış gerek degen Dilo misalını sözle birimiz. Yakında Çapçal Şibe Abdunum Naili Xalık Sot Mahkemesi, Miras Kaldırgıcı'nın karızını töleş macerasını murassa kılıp bir taraf kılıp, karızlarının ölüp geçişlerin kelip çıkan Emgek Münazmet Karızısı deydini muhafık hal kıldı.
1: 2021 yılı yezi egilik maşinisi egisi Lau Zhang, Lau Wang'ni maşinada terikçilik kılış mulazımdı bilen təmilligen. İki taraf yazma toxtam imzalamagan. 2024 yılı 11 ayda isabat seliştiriş arqılıq Lau Wang, Lau Zhang'a 45 min yuan emgek mulazımattaq qarız ikenligini muayyanlaştırgan. Hem de bir parça qarız ücidi yezip bergen. 2025 yılı Lau Wang baxtki karşı alamdan ötüb, bu qarız uzunguçu tügütilmegen. Lau Zhang, Lau Wang'nın aile təvəlləri bilən köp qitim kengşib, nəticisiz bulğandın kiyin, 2026 yılı 7 ayının 5-də Lau Wang'nın xotuni Lau Chen, oğlu Xiao Wang üstüdün sot məhkimsigi dəva qılıb, şikayləndin erişkin mirasının əməli qımmıtı dairisi də qarız qaytırış cavabkarlıqını üstüge elişini tələb qılğan.
0: Dilo becirgeçi sotçi sot kılgandan keyin undaq tap qardi. Bu dilodagi haqdarlıq, qarzdarlıq munosabati aniq. Javobgar oilasining amdola yaqin tuqqunning olamdan o'tganligini ko'zda tutib, agar oddiy hukm chiqiribla bo'ldi qilib, qarzni bir qaytimdala to'lab bo'lishni talab qilsa, muqarrar holda bu oilaga bir qadar zo'r iqtisodiy besim elib keladi. Shundoqla ziriyatni osonlar keskinlashtiradi.
1: Macaranı maiyyatlı hal kılış üçün Dilo Becirgeçi sotçi 7 ayının 22 günü iki tarafını murassa kılışı təşkilledi. Murassa jarayanında sotçi varıslarga kanundaki belgilimlerini düşündürüp, Jonghua Xalq Cumhuriyetinin Axtalab Kanun Dasturunun 1161 maddesiga asasen varıslar erişken mirasının əməli qımmıtı dairisi de varıslık kılınğıcının kanun boyucu tapşırışı tegişlik beci ve qarzını töleydi. Mirasning amaliy qimmatidan eshib ketgan qismini varis to'lashni ixtiyor qilsa, bu cheklimga uchirmaydi. Varis varislikdan voz kechsa, varislik qilinuvchining qonun bo'yicha to'lashga tegishli beji va qarzini to'lash javobgarligini ustiga olmaydi, dedi. Sotchi yana oila ta'vallarining kutilmagan hodisaga uchirgandan keyingi amaliy qiyinchiligini tushunib, ikki tarafni qarz qaytarish loyihasini kengishga faol yetakladi.
0: 7 ayın 22 günü köp qitim fikir almashtırış arqılıq iki tərəf murassa

dünya bizge nurgun güzelliklerini bağışladı. Atrafımızda her güne her kıl tesirlik hikayeler barlık gelmekte. Eğer bu hikayeler sizni tesirlendirgen olsa, minnettarlıkınızı ayırma. Kaderleşini ögünün. 107.4 Hatnaş Sanat Radyosu mehri muhabbetlik hikayeler bilen sizni tesirlendirdi.

Hayatlıq yolida talay uçuruşlar boludu. Ota anımızdan bizge mehir muhabbetini şahsiyatsız beğişliğallıqıga. Turmuşun bizge nurgun mümkinçiklerini bergellikige. Kalıp sadalarımızdan yeterlik cevapkı erişkellikige. Hayat yolumuzda başkalarının illik muamilisi uçurgallıqımızga. Bizge ilham bergen, yardım kılgan şu kişilerge minnettarlığımızı bildireyli. Minnettarlıqını bildiğin kalıp igisi aman tihimi zor neticilerge erişeleydi.

0: Hurmatli radio tinglovchilar, qonunsiz kamera programmamizda davom ettiratimiz qani do'stlarimizdan kelgan uchurlar qarab qandoq?
1: Bo'ldi.
0: Tinglovchilarimizdan Nurningki ovozli uchur bor ekan. Nur, xush kelibsiz.
2: Rejet o'tkazish uchun yo'lsin, yo'lqar beray. Davlat kanal yo'llari qo'shilib ishlaydi.
0: Bo'ldi, rahmat. Sokra xonim bu programmamizni yoqtirib anglaytibdi. Sahar bulbuladimiz mu programımızını yaxtırıb anlayıbdı. Rahmat.
1: Rahmat dostlar.
0: Bir anlığıcımız qan lazım deyib tikansız, iniqraq bir uçurunu əvətkən bolsun. Biz dostlarımızı yetkizib verəyli.
1: Şundaq.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, Şinjan Radyo Televizyonu Stansiya 174 Qatna Sanat Radyosu'nun qanunsız kamera programısı boyunca anlatış berdiq, yaqtırıp anlığınızlar rahmet.
1: Programmaryasatçıları Daniyar Mahmud bilan Qadir Yaqaysar.
0: Növbetçi muharir Patigül Mehmet.

0: Бейжің вақты саат 16.
1: Өрімчі шәрі су үсті бақытысының еніндікі Джелил Уқандада көлімі 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күлік ба Еуропа пасындық өйлі ба. Сеті олысыңызна күчіп кірәләйсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джелил мәбләқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіне алдың сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.
0: Hayatınızda bazı kişiler, bazı işler sizin kalbinizde çoğunlukla təsir gösterdi. Turmuşta bazı bir keyfiyat ve bazı bir duygular sizi bir aram kılırdı. Yakı sizi çeksiz şatlık çömdürdü. Hayatlık müsabısı da siz kimlerde minnettar buldunuz? Yani kimler sizge ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Beşinizden ötken şu hikayelerini sözləb, minnettar kişilerinizge rahmet etibilin. Endi anlaydığınınla Katna Sənət Radyosu'nun sizge rahmet etibimba programısı.
2: Bu programını Tırt Soda Çekti Şirketi alaydı talep kıldı. Sakılın bosu kançı yerik edipini birer Tırık ve Tırt. Tırık ve Tırt markasının yeni mahsulatı Varis markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 aygıcı işletkili boludu. Ecdattın evlatkıcı işletkiliğimiz Varis markalık sakal ağışı.

0: 天下来的 Lüçün Dacıray'ını sevindu. Lüçün Yünşan, Lüçün şirketi Şincan'a kırgan 22 yılın buyan Tianşaray'ında salmakçı boğan Tunci Dacıray'ını. Sığdırışını split 1.12. Dacı bilen Avrupa Ustobidik'e uy gerallaştırıp sevindu. Lüçün Yünşan Dacıray'ını kızıksınız 0991-27-77-777'ye telefon kılıp mesele soram.
1: 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nun programları. Her minut, her sekund sizge hangi.

programlarımızda siz ihtiyaclık uçurla üzülmeydi. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu her vakit siz için etraflık mulazimet kılıdı.

0: Beijing vaqti soat 17:00.
1: Örümçi şehri su üstü bağıtısının yenidiki Jili Lukanda'da külme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kabetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle var. Sit olsanızla küçük kiralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablaq Siliş Terakya Çekti Şirketi'nin yeni öyüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.

0: bu programını tırt soda çekti şirketi alaydı talep kıldı.
1: Sakalın bolsa kançı yerik edipini berer Tırık ve Tırt. Tırık ve Tırt markasının yeni mahsulatı Varis markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 aygıcı işletkili boludu. Ecdattın evlatkıcı işletilgınımız Varis markalık sakal ağışı.

Lüminyü Dövlət Elektratori Shandong Weihai Tok bilan ta'minlash shirkatining odatdagi xizmatchisi. 2025 yili 5 ayda u 9 navbatlik mamlakatlik boshqalarga yordam berishni xushallik deb bilish axloq namunasi bo'lib baholandi. 2026 yili 7 ayda yana mamlakatlik Munavvar Kommunistik Partiya a'zosi degan nomga erishdi. 2010 yili 5 ayda Weihai Qizil Kiris jamiyati qon yasug'uchi g'ul hujayri iyoni qilish faoliyatini tashkilladi. Lüminyü darhol avrishki ilishqa tizimlatdi. 2011 yili 1 ayda uning qon avrishkisi Jiangsudagi oq qon kesiliga giriftar bo'lgan bir bemor bilan dastlabki qadamda muvaffaqiyatli moslashtirildi. 2011 yili 4 ayning 13 kuni 37 yoshga kirgan tug'ilgan kunida u Shandong o'lkalik doktorxonaning qon ilish karvitiga chiqdi. 5 soat ichida 11 ming ml qon badan sirtida aylandi. Bu butun badandagi qonni 3 qitim suzganga barobar edi. Keyingi yarim musobaqada kalsiy og'ir darajada xo'rab ketgachga uning butun badani uyushib, piyta tishib qoldi. U tishini tishlab bardoshlik berib, 110 ml qon ishlab chiqaruvchi g'ul hujayrisi suspenziyalik suyuqligini muvaffaqiyatli iyoni qildi. Shu kuni kechda bu holda hayotlik urqi suruvga jiddiy yetkazildi. Aslida ish mushu yerda oxirlashdi deb o'ylagan edi. Lekin yarim yilga yetmagan vaqt ichida 2011 yili 9 ayning 29 kuni telefon yana sayridi. Bemorning immunitet kuchi to'yuqsiz tuvallab ketgachga uning limfa hujayrasini iyoni qilib hayotini qutqizishiga jiddiy ehtiyojlik bo'lgan edi. Yarim yilga yetmagan vaqt ichida uda 2 qitim iyoni qilish Shandong o'lkasida texi ko'rilib baxmagan edi. Oilasidagilar uning salomatligi texi asliga kelish mazgilda turayotganligiga, balasining texi kichik ekanligiga, ikki tarafdagi yashanganlarning salomatligining mu burunqiga yetmaydiganligiga ich og'ritdi. Lüminyü uzoq o'ylangandan keyin oxirida faqat odamni oxirgacha qutqizish kerak degan bir jumla so'znini qildi. U yana doktorxonaga kirib 64 ml limfa hujayrasi suspenziyalik suyuqligini iyoni qildi. Keyin bir parcha xat uning qo'liga yetkazildi. Lü acha, men endi hayot qalalaydigan bo'ldim. Balamning onasi bor bo'ldi. Onamning qizi bor bo'ldi. Menga ikki qitim hayotlik berganingizga rahmat. Lüminyü Shandong o'lkasi bo'yicha tunji mamlakat bo'yicha 26-chi qon ishlab chiqarish g'ul hujayrasini ikki qitim taqdim qilguvchi bo'lib qoldi. Kimning 16-chi yilining 5-ida qizi uyga kelib, partadishi Shausinning necha 10 yuan darslik kitob pulini topshirmayotganligini aytdi. Tafsili so'ragandan keyin Shausinning dadasi Niuhavei kutilmagan hodisa sababidan puti palash bo'lib qolganligi, onasi uydan chiqib ketganligi, momusimo og'ir kasal bo'lib o'rin tutib yetib qolganligini bildi. Lüminyü darhol mundaq qarorga keldi. Bu balaga men yordam qilay. Shundan e'tiboran uning bir o'g'li ko'paydi. O'g'nish buyumlari, kiyim-kechak, ushoq yemaklik qatorliklarining hammasini 2 kishilik sotib oldi. Ota-onalar yig'iniga 2 balig'i vakaldan qatnashdi. Lekin moddiy yordam faqat boshlanish. U bu oilaning qaytadan qon ishlash iqtidoriga ega bo'lishini texmi umid qildi. Liu Xavei ilgari avtomobil remontchisi bo'lib, hunarimi yaxshi edi. U taraf-tarafga qatrab rasmiyat bejirdi. Aloqador siyosatlarni surishtirib, ikki oyiga yetmagan vaqtda uning remontxona etishiga, yana sovuq ichimlik, ushoq yemaklik sotishiga yordam berdi. Bugungi kunda remontxonaning sodisi yaxshilandi. Shausinmu sestralar maktabiga imtihon berib o'tdi. Niuhavei mundaq dedi. Lüihada bizning bu oilaga qayta hayotlikka erishish umidi beg'ishladi. Ko'p yillardan buyon Lüminyü qiyin ahvolda qolgan 8 balaga bevosita yordam qilib va yo'lab xizmatdoshlariga boshlamchilik qilib, balalarning 290 dan ortiq mikro orzusini ishga oshirishiga turtki bo'ldi. Kimning 18-chi yili Lüminyü Vinding rayoni Sunja Shishan kentiga berib, kent turishliq birinchi shujelikni ustiga elishni tashabbuskorlik bilan iltimos qildi.
2 yıllık vazife ödeş müddeti toşay degende yeni turunun yerimi tügey dep qalğan idi. O təşəbbüskarlıq bilen vaqtını 1,5 yıl uzartışını iltimas qıldı. 3,5 yılda o kent ahallarını başlap, derya yollarını yasap, kent qiyapıtını tözüdi. Xuabobo işlep çıxırış seyx qurdi. Kent kollektibinin kirimi 1 milyon 600 min yuandan artıq aşdı. Kentdiki yaşanqanla tonjiq etim yaşanqanını kütünüş pulunu aldı. İlgirke arqıda qalğan kent, Şandong ülkesinin yezi kentlerini güllendiriş boyunca bərpa qilishdiki ülgilik kentdige kepinek siman özgerdi. 2021 yılından başlap, o devlet elektr tori Şandong elektr energiyası Weihai Saihun Komünistik Partiya əzaları mulazimet ətirtinin ətirət başlığı boldi. 635 ətirət əzası onun yetekçilikdə yalğız turduğan qarıqucusu yok, acididin çıqanmaydıqan yaşanqalların uçurdun 2858-ni toplap, yaşanqallığı yardan beriş arıqıp turguzdi. Ola 46 yaşanqalla sanatoriyası. 233 qiyinçiliği ba aileye girip, cemi 600 qitimden artıq yardan berip, 40 min adam qitimden artıq yaşangan kişige nabiyat güzdi. 2024 yılı o, Jungo'nu təsirlendirgen yıllık şəxs bulup bahalandı. Təşkili komitetinin mukapat sözü de mundaq yezildi. Natunuş kişige 2 qitim qol hüceyre təqdim qilip, hayatını qutquzdi. Yurttaşlar üçün aciz kentte 3 yıl turup, Beşik qarap mağdı. Qiyinçilikdi qağallanı yöləb, ısqinini soğutmadı. Su yığıb, dərya hasılı qıldı. Əsli məqsədini yanğınğa aylandırdı. Siz dəvirnin aldıdı turdunuz. Ayığınız astıda tuprak, kolunuzda küş, kalbinizde nur bağ.

0: 天下来的 Lüçün Daçrayını sevindi. Lüçün Yunşang, Lüçün şirketi Şinjan'a kırgan 22 yılın buyan Tianşarayında salmakçı bulan Tunci Daçrayını. Sığdırış nesipli 1.12. Daçı bilen Avrupa Ustobidiki uyu gerayalaştırıp sevindi. Lüçün Yunşang Daçrayını kızıksanız 0991-27-77-777 telefon kılıp mesele soram.
1: 174 Katnaş Sanat Radyosu'nun programları her minut, her sekund sizge hangi. Programlarımızda siz ihtiyaclık kuşurla üzülmeyin. 174 Katnaş Sanat Radyosu her vakit siz için etraflık mülazimet kılıyor.

0: 베이징 왁티 사앳 18.
1: 으름치 시아리 수 üstü bağıtısının yenidiki jeli lukanda 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metregece 5-6 kabatlik, liftlik, güllik va Avrupa pasındaki öyle ba. Sit olsanızla küçük kiraleysiz. Telefon 0991-257-4-8. Şincan jeli meblağ siliş terakya çekçirikliğinin yeni öyünü aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
2: Mas'uliyetinin şekli her günü okşaş bulmaydı. Onunda ılıklık var, pozisyon var, yüksek var. Katnaş liniyası programımızı, katnaş sahçılarımız bilen sizden aralıkınızı yakınlaştırırız.
3: Hem de anlaydığınızla Şincan Radyo Televizya İstansısı Katnaş Sənət Radyosu'nun Katnaş liniyası programımızı.
2: Katnaş liniyası.
0: Bu programını Şinhua Janubi yoludaki Şaksat İğiz Boşluk Ambulatoriyası alayıda talep kılgan. Şaksat İğiz Boşluk Ambulatoriyası da Balla İğiz Boşluk'ı, İğiz Boşluk'ın əslik keltiriş, çiş ündürüş, İğiz Boşluk'ı enek taşkı keserlikleri bölümü təsis kılıngan. Adresi Ürüm Şehri Şinhua Janubi yolu 578. numarlı korunun 2. kayıtıda. Yeni bir oranın adresi Xotan Şehri Navaq yolu 275. numar. Telefon 0991-322-9898.
4: Kulak silip anlaş, hürmettin. Fikir almaştırış, işençtin. Yardım kılış, mesuliyettin. Çüşendiriş, köz karaştın direk bir yerde. 107.4 Katnaş Liniyesi.

0: o'yatidan 29 selsiya gradusgacha mana. Qaytidan ko'ynaklarimizni kiyaylik qizlar.
1: Menikini olmasangiz ochib o'shingizdan ketasiz. 8-chi ayning 28-chi kuni kechadan 29-chi kunigacha havo ochiq, temperatura 19 dan. Ey, mana 33 selsiya
0: gradusgacha.
1: Chapanni solamiz.
0: Ha, yaxshi bo'g'idek, ashta qililichimiz.
1: Chapanni silib dumbimizga olamiz.
0: Çapanın mürsü katıp ödün çiketti demeydi gidek emezlik mi de talağın açta jürümüz demeydi.
1: Sık bakan vakitlerde. Vay doğapçılar yana devamlı ticaret kısanlar bol edik ya.
0: Şu kızlar yanı köyneklerimizin azırak kivallı ya.
1: Ha aşıda kılınla. Norkilerini apırıp gençlik verip de.
0: Biraz muyumaşla batı da.
1: Köyneklerinle kim gen köyneklerinle kim? Koşmalı olan açı ertegün.
0: Ha. İşte bu kesine.
1: O da aslında yolu fışarılara karısak Abdikerim Koten deydiler ki Çançım Beylo ahırkı bulak ahırkı bölekleri mu ahırkı böleklerimi koşulmuştur alan ki deydi. Rahmet Abdikerim Koten beni başı kaçılaştırıp fışarımızda 702 mecbur kalmanızda.
0: Daha sonra Rozi Canov Çori.
2: Ulan bir maya çiçek nöyüke yaşmış. Aradır ödettiğim gün Kaşkari yol hırı etsem. Kaşkari etsem. Yumruk geldim koşum istiyorlar. Onun kez ötede yatın bunda avalları.
0: Yaşı.
2: Kaşkari avalı şimdi solsun.
0: Abdan.
1: Bana. Seher bulbalı ne mi diken özgüm işlenmeden kutun da bu.
0: Hümdeydi.
1: Bak körüp durup bizden doyan şöpünümüzde pesil limon içimdeki de rasmı kapa çıkıp durum. Ben kendi tapşırı belgenimizin köygen bakıyordunuz. Biz yağalladın bir yerimizden ha Seher bulbalısının hazırınızda yani.
0: Biz erişmegendik illam, erişemegendik ulaştığa dedi. Siz onu ip isiniz, erişeleysiz.
1: Doyunumuz takılıp kaldı mı duyuksuz?
0: Şuna buldum, kaydedin yanı kuzgatmak için ya.
1: Makul makul. Onda asa doyundaki dostlarımız bir dem saklayıp duralım acaba hazır doyunumuz içil oda.
0: Yiydi yani hocamız.
2: Yolkari, malı, gayfalmadın, şerifi karatmanganda.
0: Makul.
1: Rahmet. Buldu. Adılcan buldu. Tapşırıp aldık mı? Güldestranızı tapşırıp aldık. Siz gibi işitelim. Tavuz evet attık bana. Şu Adılcan. Köydük güldestranızı. Rahmet sizge. Ha?
0: Yani Abdurim kak yakın.
3: Buraya geçmiş et. Adıca yok kayarı. Garba inanlı yolu. Kanku yolu kızdın. Garba azat yolu kızdın. Yolları var.
0: Makul.
1: Makul rahmet.
0: Kaysar'da senin közüge şüncelik umak hop getip görünüp siz bugün başkıcılam. Közüm sizde iyi mevlut kalı dedi kuma bala.
1: Ay rahmet ne sıra varımız be. Şıkıtal riyasetçimiz dedi cuma.
0: Şıkıtal da şıkıdanet bolsa.
1: Şimdi yeni katnaş fişörleri, yeni katnaş şakıdaki bilimleri iyi kıdınlar rahmet. Ayrılım ayrımı kayısılaya dedi. Ağırmı kayısılaya dene bağır yamburu.
0: Ma bu kiyirgen dostumuz diyençe içimdeki ne çipul ne adı satıdu da bir kaysa çoğuşuladı bakırsanla.
1: Şundak ma bu zencirisman talla bazarları da asaslıgırak şu yerlerde bekrek satırık acıma.
0: Cahil sengi maşin kaçılgıl bağa vaktanla da uyuyakın kırpıyakınla. Ay
1: ma kaçılgında cahil sengi maşin kaçılgında.
0: Ama buldu ya bu gibi kızı de.
1: Burası altı koyu değil mi?
0: Altı koyken, pahaliyet kığa vaxtlarda unudumu bize muhabıklaştırıp verdik ya. Lekin asılsa altı koy.
1: Altı koy ama ağızını asığınızlık bir yuvan kalmıştırıp setiliş mükafatı gerisiz. Yuvan huangu bop kıyıp kasa, beşi de altı koy kaldınız, kendi birini bir koy kalırsız. Demek yedi koy ışkın alırsız deyin gel.
0: Şuyurum koydun tohtu
1: deyin gelip de. Şuyurum koydun doğru geldi. Yani ağızına çıkıp kasınız, yani bir koy kalırsız demek sekiz koy ışın alırsız deyin gel.
0: Anda
1: bakan sürü bağısı çüşmanı da.
0: Şunu deyim, ahır kegen de siz bir kalı kılı kaldı gözümü.
1: Künde bir köyü gibi içine alıp gitsiniz.
0: Yeni nimelendeydi kan dost her bulbulu tiyakı dost elip verip tükem. Vay ca dostum mu? Vay ya şu. Siz kim dostunuz? Epey sağlık. Terliğiniz olsun da bu kaldı.
1: Kaplan.
2: Keşra hanım. Mayıs'ın çıçığı. Maşına
0: katılalım. Şu.
1: Baldı.
0: Doğru düşününle. Bu mu boğan yapam değil. Pütte tatan ne diken tek yapıp olup kaldı bu.
1: Böyle dervazdan asırdım bir iş çıkıp diken tek. Şıtlanasının bir dervazı
0: çıkıp dedi. Dervazı çıkıp
1: dedi. Davutçalar ne mi kekvatısla? Şalak işte YouTube'da çılan kekvat kalkışıydı. Çılan kalkışı anlattı. Çılan kekvat. Bunu öz kalkmaydı ki.
0: Kanda direk durdu.
1: Direk durdu kalkıdı ki. Bılamı oralış gitmez.
0: İslahi kıgıda kişim kalmadı o karaganda. Bu derakla özü bilen özü. Bir dikip koysa jildi meyvbese.
1: Yanakmış
0: oğu bir dikip koysa jildi meyvbese. Kalkıdığa vaxtıdım öz kalkmışsa.
1: Ayallah üyüdü. Şıkanmadan ne kadar şey oldu azı.

0: Şündeyme.
1: Bütün aşkını sıkıldır zaman ilişki getip. Sizlerim şıkan mı? Tehir bakır kesenle oldu kesin.
0: Hesapta. Kaplan.
2: Akama çomtak yoldun yanımışa. Yana polislerse karatmanla yeniden sıralım.
0: Makul.
1: Kudret cıkkı kılıydı bu.
3: Evet. Baş Mevlüt Akam'la bir programımız çıksanız callak callak sıkıdık. Şimdi onun çıksız programımızda arıgılık hiç kalsın.
1: Çıkkı ne çıktınız siz?
0: Kudret ettiğinin yakı şunun da. Ettiğindeki nemge sapranınızda bir sırdaşı çıksam. Bugün nim buldu, bir kıl cuansız. Ben şundaylık lirik, isyatçan okuğandım radyo sayıydı ne bulmuşsa. Üzerimin çarşıda uyluğun.
1: Hem de o programlarının karakteri birbirine oksumaydı. Şu
0: cuansız, bir kıl nim buldunuz, çarşı kettiniz mu? Dep şunda hazırlıkçı şu kıyaldıma siz. Ben neydi cengi var, çarşı mıydım cümü?
1: Hem de o sayıydı. Hürmetlik radyo'nun kızızda. Bugün sizlerin şu maratkı başta parmaz. Bugün sizlerin bu sayıran köylerin başta parmaz. Bunda sözü kılınmaydı o ne?
0: Hani öyle uçurluğa batık yetküz ıdıgan. Uçurluğunu maçta yetküz kesem. Öyle poizdın bana bilas eti vağın diyen. Bir ayacağım bile yetküz kesem. Kork kitesle.
1: Şuna çoğum. Doğruçunun her bir programının karakteri birbirine. Şükret neydi cümü? Hoş, onda olsa.
0: Çeper taksi Ali Can.
3: Ulan bir ücreti tut, ne olurca. Şehirde yaptın ne?
0: Yaşı.
3: Mahfetten kapsal kalkmanın son aldığın konu boğduğu yolla hoş yolunu istiyorlarken.
1: Makul, rahmet. Onluğu sıma o gavdı haritçisinin ki temelige uçurulur karsak azar sucu şarık kötüse yaptım Allah birinci orundaki acıma. İnşallah'dan Beycan nallı uçup oğan narlıkta şarıktan garip kırpman kaynışta yaptım Allah biraz köprekken. Vuşin Beylo ikinci orunda duruyordu azara tosuluş. Vuşin Beylo ne ki?
0: Vuşin Beylo ha?
1: Yeni bir yanına bakayla arası bu.
0: Buldu.
1: Bayamki gözlük uçurulabilen hazırki uçurula biraz okşamaydı. Yani hakiki yenilen kalıktıra bu uçurulan yer güzeli.
0: Buldu Mehmet taksiyle uçuruyor.
2: Tamam biz de tuttuk. Vay ya kendin ki. Sakıldı yalan kene.
0: Mağlum. Buldu buldu Mehmet taksiyle.
1: Buldu rahmet rahmet. Mağu kuyaş arıldı dediğin dostumuz doyundu. Nakmaydan da cübanı kanak köyümüz yok. Hazır içildi.
0: İçildi kırana.
1: Hazır içildi. Şincan Yilin Çisi. Biz de doyunumuz ne? Gönce okulu basanla her kitim beyvas gözümüz baştan kavaktıra sizlere tüyeceğin kıpırdı. Cuma? Tayyanda o.
0: Yani okun sen doktor kansın aldı koşleyin iyidir ava. Digen uçurun iyisi her bul bul bakenken.
1: Kudretin çöndürüşünü ona bakayla.
2: Yoğul bilirsiniz bize özlerine artık
0: yüzükler. Şu onun işi değil mi? Köyünü bildiniz.
2: Arganımda çarptığımda da çöp.
0: Gimini yap. Doğru.
1: Köngül bilginiz yakışı oldu. Eğer çarçap kağa vakitte de dik gidi programından çüşüne kaldı da dençü inirge eşimlikten bizimle kolunuzu tutursuz. Berisiz ruhluk.
0: Yeni kırkütü de işleydi o da.
1: İşleydi o da acaba.
0: Pifa bu sodigar mı depti. Şunda buldu de. Jigirim netçillik dağdan diyen kanda atalgu üzanla oylu vilanla bunu.
1: Üzanla oylu sanla ne de. Dep ideyanlardan ötü. Şu. Muşugu Beylo her halde buldu dedi. Muşugu Beylo bak kaldı ki acaba.
0: Semetcan Seylo ben.
3: Mevlüt İbrahim Zuhra Kerem yakşı mı yakşı durdunlar mı? Galibet yolu koysun yere var.
1: Makul, rahmet. Yeni çoğunlu kusurumuz. Yeni Kaysol bilekleri kiti batışlar. Şüphin kağıdı körüp ansak. Yaka şüphin kağıdı emez biz hazır. Doğuyunda beyvas köstü attığımız şimfacı mı? Hem beyvas köstüşümüzü körüp, hem radyonun anılsanla açın değil mi?
0: Doğru.
1: Bu acayip özgücü balıdı değil
0: Kaplan aga hava gülün çırayı konda bulduk edip İbay çırayının ayıt yakşıldı kalıgın dedik o.
1: Çırayını tasarlı evet kalktıdı. Kulukunuzga arcı silu ağa mısınız?
0: Şun deyim
1: ben. Dedik o ne ayıt yakşıldı yukarı temperatura 25, 29, 33 buludu.
0: Onun üstüne uçuk hava gül mü digen şun da yakşı kopabda orundum bügen bir kıl başkıca.
1: Mavu uçurlan altı at kalktı. Dikteniz bizde basın kaplancı mı?
0: Сәр бұл-бұлы қоңсан доқтыр қаны алды қошлиіне дыраван, кезіт қаны алдым қошлиіне дыраван, дәуді
1: ә? Шырәлі, Мәулет әпәндімнің ең ұзын аған үйінің алдыраван, дәді яқшыпты ой олла, азыр ішта салмайды
0: ә? Қыпал әдіміз дәуді ә? Абдірим әпәндім ғолжыдың елу үшіріп әсі, қиялымда тән айлыныма, чүнкі 50 ел бұрын шу елланы велсіпт білән маңаттым, деп үшір
1: елапты ә? Abdurrahim Efendi mi ya?
0: Abdurrahim.
1: Abdurrahim Efendi nasıl oldu?

0: Avos, Abdurrahman Samuk olsa kün de doktor mavşır berip turup aldı jym.
1: Şüwe.
0: Absalam da dişkinlar Hongjingda adangdaymız da bu. Yaxşı deyisler ka jym. Qaçan qayardı dinlar bunu? Bu bir sik dema aladı.
1: Riyala dep jym aladı.
0: Jym Absalam başqalar bilip qoypas bolmaydı. Hotan şahrının tınış qıldır avan ka deydi Ablat Hotan taksi rahmat.
1: Abdurim ka yaxşı uçur baydınız ha siz qarıq qiyar qıtım uçur baysınız ixbarlarımız 50 yıl burun vesipit bilen şu yollarını mangaldını əsləydik. Berin ayı.
0: Bəzdi bu adamı aylandırıb ötkədə küçür yerdə emas mə.
1: Şunda ümid bağlıqan çağlarımızda.
0: Mahmudcan. Maqul maqul. Yaşan nallı qoşun
1: sıra. Şirəli kırışlıq qaldı.
0: Kırışlıq qaldı hazır. Qancı ağam. Sal tövən mülçarlap qoydunuz.
1: Tövən bu qaldı ya bu.
0: Şuna bağısını mən ancı tılqayıp getmedim.
1: Az da qoydunuz, toğırsını yizip əvətdün.
0: Şu.
1: Qaysı yol deyduk, o ne?
0: O ne?
1: Bilməm siz ya.
0: Hazırca yol ısım qoymadık deyik. Mən köçəp bağandı ikən hənkəndi.
1: Qoyam sizlər.
0: Onu mən nurluq yol dəvəsək olam ki ya.
1: Менің үшін бұлды.
0: Боламда.
1: Пайнап елі саңлам бұлды. Үрімчідің болсын бір пайнап елі.
0: Ішкісіне бірлештіріп, нұр пайнап деп.
1: Бұлды.
0: Нұр пайнап елі деп.
1: Әндің сәрі бұл бұл еші дача көріктің үсті беймірғы маңғал ені де машинжі қаршы тәріп раван депті.
0: Мана чән таңжанлу. Ғарыптың шәрі қаптыма бұл әкеп асты менің ватымыз дейді. Абделім, Аблемит деген достымыз. Рахмат.
1: Емен шан көч сыраван кен шакыржан офчоре.
0: Низамыдан офчор беріпті ғарбы ташқа айланмайлар қошылыныштыр аван, дайды мана.
1: Ғене тоқты.
2: Салам, салам. Радио Сәлф Камич. Ишкінеша яқты дұлға, мәрлітке, зәкерем яқты дұлға.
1: Яқшы. Бәлән, бәлән.
2: Пайнайшың вакилма күшінде яқшы. Ал мүмкін болса, Evet, Lağman'dan çimen çıkan bir ipotu bir orla prova işken var.
1: Lağman'dan çimen çıkan ipot. Müşünü işkimiz bir ipot kılıp işleyeli çoğu bir günü ya. Müşü ipot kaylın ki tutan buldu akırı.
0: Evet, yumur demek işte.
1: Hazırcı yumur kıp işlep yerli ki ipot kıp köstey tahtaylı ya.
0: İsamkan, devit el cevap için. İsamkan bir günü bir aşkanı Lağman'a ilgili kırmak cevapla mülazımını çakırıp kaptı da. Hey, mülazım.
1: Hey, Ve tonuşla avas turdu ya.
0: Hey, mülazım.
1: Ucuuun, İsamka, kanda avalır çizilik mi, çizilik mi?
0: Hey, aval yakışı mı?
1: Kademleri bizden aşkanı yitip kaptı.
0: Hey, buludu.
1: He.
0: Hey, maşo aşkanının lagmini bek okşaydı. Şunda? Anladık da.
1: He.
0: Hey, bana bir taksa lagman ekilini.
1: Vay, çata yok İsamka. Biz de mi oturup tuzla hazırla ekilimiz cuma?
0: Makul tezrek bulun, kosak yaman koruldap getti.
1: Tohta kon, İsamka'mga biz de kız lagman cuma?
0: Maqul, maqul, ağzını çıkırıp yerime, vicdan oturup dursun, bana tatıp mı, dessep mi?
1: Ya ya, dessimizle.
0: Tatıp mı?
1: Tasla, tasla, ma çaştık, çaştık tasla.
0: Maqul, vicdan oturup dursun, bana tas, tas. Mülazim.
1: Oye, oye, bana bana çıktıysam, kapıştı mı? Otasadır bir ekilme.
0: Tamıgı çıktı, apırı basa.
1: Oy, maqul, ekesle tohtakon. Kani, hisamka, kani.
0: Öy.
1: Lermelleri çıktı.
0: Öy, bunu da, onda olsa... Ben ma lagmanni yavalay. Sile neyir berip tosla, birisi karıp tosla yapılanmaydı.
1: Vay o, içim kırıp kanmaydı isem ki hatırcam yavasın. Kündü lagman görümüz bizmiş adı.
0: Vey!
1: Ne oldu?
0: Vey, meyve kesle.
1: Ne oldu isem ki?
0: Vey, bu bir tatım, şundalı bir tatsam, işçidim bir tal çivin çıktı.
1: Vay vay, isem ki, ne manda kıldık Allah. Şunca valla tervesek, yeni bağ mı ki?
0: Deme!
1: Hatırcam ya vesne özümüz müş aşkandı bir kolluk bakkan çivildi değil mi?
0: Evet bayağı
1: tabi. Taks çivin.
0: Nemin daha yok yapıp gittik isem teri kan mı?
1: Teri kan. Teri mi kan bulsak bunda tuğmaydı ca.
0: Bana özen ya kanda nim mavu.
1: Vay vay. Ay çivin de mi kızgınıp gittik yani tamı kanı?
0: Kanda bayam ka anlık ucumuz mu? İt otumuz azırak oldu mu ya?
1: İt otun huzurlandınız mı kanda buldu?
0: Bopta anlıksanın taleplerinin başında kesimiz gereken orayla mansak buludu. Tenterbiye sarı yıl ravan dedi Şirali. Karız erip duran dedi ya karızdan amniyeyi
1: sildi. Kelki getini köyümüzünüz mü buldu?
0: Köyümdüm, köyümdüm.
1: Közmalık nezirinizin sakit gözünüz buludu.
0: Samatcan Loben dedi Say Loben. Galibiyet yolu koşulunuydu ravan. İşlerinle onu sıktırmışsınlar dolu muhatırcan bulsun dedi. Sizden başın da olsun. Siz gökemdi. Bu geplendimeyim. Aşkanınızı mülazimetçi cıkırak tuğsun, uzakırak tuğsun desek yarışı.
1: Şu.

0: İslam'a ayrım 13, 5, 9, 75, 75'li kıytınla hiç kandak sebebini sürüştürme pul olanı kaytırıp vermedi.
1: Muğanın da mı artık kapalet bu amu hem de bu dünyada?
0: Molli Girin Abdullah hakikaten Esil Abdul telefonu 13 5 tane
1: 9 75 75.
0: Joy joylarda setişi oralara baş. Şoğun ula o joyup taraqqi qildi. Optinum rayonumuzdan 40 neç orunda maxsus setişi oralarını qurup bazı körem məsələn. İçini vaş vaş vaş. Bazılar acında deydi ki Molli Girin Abdullah'ın ıl demsiler. Ama bizle hemkarlaşkan ekin deyimizde.
1: Doğru uzun yıl oldu ya.
0: 10 yılının yağı ızıçıl terakki kıldı. Takılıp kalmadı. Şimdi ola da süpet ba. Özü gibi bakan işenç ba. İne alat ba. Şimdi bakma.
1: Doğru.
0: Hoş gebemizdi gidi.
1: Әнді аңлығызлайын ұшырлап ілін дағымны қатнасаңла бұлуду вейшін салонымыз Шинжан 1070-ді дойынымыз қым кірінлай, кірінла, кірінла, кіріп көріңла дойынымырымыз мүмін Шинжан 1070-ді.
0: Йо, ма шүй додошаның әттігәлік программыды мұкапатыны беріп, мана башбонының еппіпті өрі етла.
1: Кім о, аштам ике?
0: Әттігәлік программыды шүй додошаның мұкапатыны бәкәтті мән беріп еп келдім, тек азыр чықтым, ажай пәзікәлігі тәмі деген не, ама шыққыз көйліқі тұшқыш тамақ бұйырсақ болды екен, достым білен беріп еп боламай, даба qıp üydikiləyə gəlib gəldik deyəcəm 200 köymə qabaq gəlmə.
1: Uyu, pəskən olsun.
0: Amma atdığım bəgəndə ki keçdi bəsək, ulaq ziyan olub getdi şındamı?
1: Bugüncə iş atdığınınki bubtusun da.
0: Evet, atdığınınki toxtuqub keçdi belə.
1: İşdə qıllı.
0: Şiçuan köçüsdən keçib çıxsam Vənşingdə acım eğir toslubdu deydi şırçaq.
1: Maqul, qoşin Vəndə tərəfdəki qızıl yeşil çıraqda avtomobillər köpkənə mən uçuri.
0: Ergon yolları koşulmuştu yollar avanka deydim. Ha danlık dön, toluk işten çıptı dep uçur yollar diken bayam rağını koçumuz. Danlık dön de min işte oylu şuat kalla. Ya vudul kili yoranla. Ya ki bombası başka yollan tallap bana ile cuma.
1: Nur 13. oturunun aldıdık yolla koşulmuştu maşin bek köp tosuluş bağı ya uçur nevetken ken.
0: Yasını yaltapan maşinamı sığırtanmak istedim. 24 saat maşinamı sığırtı alalaydı Allah'ın numarını basit. 13 3 tane 9 12 66 66 13 3 tane 9 12 66 66 Mesela bir telefon kılana Yasin Yaltapancı mı?
1: Şu Zühre canım isimli kanlıcı mı? Şimdi Oligar'ın Abdullah'ın paket hanım kızağı beğenmeydi gençlerce mi? Ben sizlerden ağırınıp kaldım da.
0: O John Zühre canım. Dün
1: hatta düşündünüz ey Zühre canım.
0: Zühre canım namlı kanlıcımız değil. Da nam edik dostumuz. Siz ma bizden mukabat girişkenlerine tizimlikini bir eketken bulsanız öpü ki.
1: Bir köygen bulsanız.
0: Bir sonakan bulsanız da jığlama soğuk.
1: Aynı vaxta da hanım kızlar tozu bəyde ona muştan bir əmsilər de bir əncib de netçi, netçi ər aşta rəncigə.
0: Şunda həməs mu ərlər tas qalan meni tutuyulub.
1: Şu.
0: Muş o yolla qılıb bir əmsilər sizlər mi dəb getkən Zükrə isimlik anı qoçumuz. Onda qarı çaplamağın bizgə.
1: Şu.
0: Çünki mukabatı beri vatqan adam biz. Tizimlik bizde ba Zühre.
1: Kızlar ba. Gül, hallacık, ivatkalların içinde calladım başka.
0: Şunun için jığılmay. Davamlıktırdı uçur beysanız. Siz kim için de fırsatla bu kalıdı. Çünkü Zühre.
1: Rozcan.
2: Yanıtcan Zühre'de bu yukarıda kuvvetimiz, zarbaş tanıtımız durmayı yetiştir. Dışarı yıl hayır versen, kışka taktörü kelim, koşun işgüller alan ki rahmet.
1: Makul makul.
0: Asiyam riyasetçiler, riyasetçiler, Mevlüt İbrahim Zühre Kerem, ama yaktırıp anlayayım ben, yolda oturup anlayayım ben. Öydü mü ki?
1: Hemen
0: evet, de yolda o şeyde yaptım.
1: Emes burup da öydü otağı adam yolda oldu. Öydükler anlaka süreyi sen öydü otağı dedi bu odasam yolda oturup anladın değil mi?
0: Ama hem de hazır günü yakış çıkan dikin değil mi? Ay oylu gıçı, yolu gıçı kıyı hepçe yolunu boyu da anlatan bir de bu tarafı anlattım acaba. Rahmet Asiyam.
1: Qaşqa şərqi yoldum avtomobillar köpke alınıqıcılar.
0: Rozcan aldıq mı?
2: Ha,
0: anlaptıq ki.
1: Mikman kütüş yolu bilen ma uçun beydada o kesişken yolu yığızı da maşinini cıq. Lekin alay da tosuluş yok deydi Abdikerem Kotan'a.
0: Vanshin köçüsü de tosulup durgan Şakir Candan'ın akval sorayımız.
1: Ergun yolları koşulmuştur avan ki mana mavu. Nizamidin uçur ya.
0: Nizamidin mu?
1: Hem de çocuğuyla avazı kuşuyor.
2: Öğrenci yaşıttı, nazır katı arz edin, özel taraf mamak için yollarının sürüp katı yeni sürüp kaynaklar sonu.
0: Neydi o?
1: Nizam'da. Oğul.
0: Bir şey turup da sonuz Nizam'ın kışık verip, çocuğuyla kışık verip, ey nimdi de an? Kulağını kulağı yıkıp anlap gibi değil mi?
1: Şu azda kısın zoğdu.
0: Tünegim mi degen tık bu sabah anlıkçımızda. Kaysı günün bir talep koygan tık. Bıptı kaplan.
2: Akama aydınım taraflığına benim için merhaba yuvası eski şey kızım aşıkta bekletin erdiğince.

0: Şu yaşlık balıla çarıştıvetken Zühre muallim. Bak apart ben mi sana mı ben mi anla? Mağın atap muallim degen nakşını koyup yer anla açıyor ya saçılar.
1: Muallimle kakşımaydı, jığlımaydı, tapitayını kımaydı. Şu bucu bozu ne bunun dikin Zühre ağa?
0: Durdum bir kakşaydı muallimken.

0: Abab tabii ki tunç gün oğandı ki nizgılap kaysanız. Evet belkim hoş al.
1: Könüp gitem siz bunu. Könüp gitsiz.
0: Bugün tek kestiriniz şu balların hamısı çüşünüz kırıp tekimi kalayım.
1: Tekim çarıştı çüşünüzdü mü siz ne?
0: Şuna uçun hoş al keyip yaptılar. Ben siz gibi bek cık teselli bezek var. Sizden çoğu. O siz de Raurus psikikalık meselelerin baki acımız sizde.
1: En sıra vatımız cuma ağabalını adan sokmaydı maaşlarını teki cuma Zöhre malım he?
0: Şu.
1: Malım ki tapşırıp tık tep tık ulan koşan oturamdı teki.
0: Abdülüm abdülüm dedi Çinli yallı uhavca aşağının aldıdın da baza bu şimdi. Dün ve kuan gavcan bu şimdi deyiz gey.
1: Dabaza bu şimdi.
0: Dabaza bu şimdi. Dungvayxan Gauja. Bağıça deyin ki bu şimdi. Dungvayxan Gauja ravan kereydi. Abdülüm abdülümet. Rahmet.
1: Andan ma aerodrom tez süratik yolu edin. Ma şerişçi Karabmanga yolunuşta. Dadiopo körüktün ötkendik illam. Abdülmobulla köp deydu Abdikerim Kotana.
0: Danlık dön kanda adı deydi Royal. Danlık dön de tırvat kalla. Hör hör hör jığlap getirmek hazır.
1: Zöhrem alım dek. Жон сан йолларым раванке аңгычлар мени билеңлар.
0: Мен акшаны беккеп кеттим. Рас келди сизге он акша.
1: Биринчи номерлик такси.
2: Багытты Зөһрә тоо педаваның чызыкма йол хәзре. Кек. 4-нчедән бүген пита карап маңганда китин көрүпне ачык деген тирги тусылып кетти.
0: Билди, билди. Азыргы талапыз өзгермеген биринчи номерлик такси. Чызыкма болду.
1: Kaplan.
3: Ayrı durumda taksi az genç raket gün yukarı kısımda payını kalsın.
0: Ayrı durumda şimdi aklıma. Kaplan.
3: Ayrı durumda.
0: Oy oy oy hazır. Abdurim efendim.
4: Biz yetmişte bozduğun kare aydın yolu. Ben de kızı seyahatın cansı yolu yolu kare bağlı yolları var.
0: Böyle de kıpala da anıldınız mı? Aylanıgandak buldunuz mu?
1: Sonra payımızda. Азыр ма дойындымы, шаубаймы сорапту, ренжи ма деген достымыз мы сорапту. Шо азырак ма системадагы маселе түпөйлөдүн. Шондан вактынча, вактынча токтотулуп турбатыды. Яна оңшап болгон экен, аз күндөгү яна асыл келди жумо, достор.
0: Кашкарда демекчиме?
1: Ха, Кашкарда силер. Шуңа немеден аңлаңлар, мында
0: тоорладын. Бир канча күн саклап турганча бала, бурунму токтоп чыгып, токтоп чыгып калган эмесми радио? Эманам.
5: Yaşıkçıla yaşım o yol kavrı birey, maşa yolların bankı çağı çıkırgan. Yönlükte, maşırla, beş kısa yollar
0: çıkıp buldu, buldu. 10 metop gitti ama afçoran zemdi köraptık şimdi.
1: Kalbı nur nasihat kaptı. İyi, kakşım ağın Zöhre. Mem aynı vakit kakşaydım Zöhre malım. Hazır bana. Mın yerimde muşayman kılıma şu hizmetim ne? Mın berni, okuğucularını siyğınıp gitme hemen de buçur yollardım bana.
0: Şu birinci günlük kalksınız, taze bomba diye bombada akşet kavaktıda. Boptu da sizden keyfiyatınızı götürebilirsek, bakan hazır jığa uçuştu.
1: Bugün hiç çıkan okşaysız karıganda.
0: Okşaydı, künep gitsiz ya tükün. Yopoğudun, bura anlıkçımız, yopoğudu diken anlıkçımız, ağlımca ne senden, hiyalımca sen diken aksın, yani talep kılımı
1: de. Abay, uğurlap beygen.
0: Ben özüm uğurlap beydim bu. Sende hiyalım bak ya, hiyalımca sen yok gelik ya. Şu mu demez mi?
1: Şu buluş gerek.
0: Bir kıblet anlayıdan. Kağalla, devamlık yolu uçurup esanla bulun anlı kusurumuz. Bizden Veysen salonumuz X1074 FM.
1: Doğuyun numarımız Mokşa Şincan 1074.

0: 2025 650 102 00 824.
1: Saatlarını doğrula bulduk anlıyorsa sağında olsa bayan kumazmanın ki devamıga devamlıktırdı dikkat kagaysla.
2: Layyada yana avtomobil haydiganda telefon uruş ya ki telefon kabul kılış sın körüştek yolga karmay avtomobil haydash kılmışlarını çekleş belgelemesi yeniden koşuldu. Acep yakşıptı.
1: Şunda manada bek muhim ki mesela öyle avtomatik haydash altıda katnes kanunu kılap kılmışlar basa avtomobil karxalar üstüge alır dedi. Ende fujaşı var ki yardımcı aydaş altı yüz begen katnes kanunu kılap kılmışsan ama sizin şoförler üstüge alır dedi. Bu da telefon olursa telefon kabul kısa sın köse döncü köse. Hani kendin
2: paranışık mansa şüpheyle o terkılı
1: demek manında yanıla şoförler. Allah ayda kadar kısa kıldık ya. Hani ki yani birisi datlaşıp gitken murda avtomobiller. Yani yolunun boyu tıkla tohtup koygan. Eket mi gelin şimdi ama. Kalayım kan yolu yürüp atkan ülkemde işip gitken avtomobiller. Hem katnaş kıstancılığını keltirip çıkırdı hem köngünlü kaşkılıdı. Layada dikkat murda avtomobil ölçemde işip gitken avtomobillerini tüzeş ve toksik vilspet. Yani bana toksik vilspet. Yol ilgilep sayılı kıkıcılar kollektifine başkuruşka merkezleştirilip emeli tedbirler oturup koyuldu. Yani taşlandık motorlu katnaş vasıtalarını yolu tutuş men yıkılındı.
2: Şunu bilen bir vakitte layıda harak içip avtomobil aydış, zehir çekip avtomobil aydış, avtomobil ayda besleşiş kılmışlarını tüzeş küçeytildi. Tokluk velisipitinin motorsuz katnaş vasıtaları yolu da yürgendeki en yukarı saatlik sürat çekilmesi 15 kilometreden 20 kilometre'a tanışılıp, tokluk velisipit aydıgıcıyla ve ulturgıcıların bir hatarlı kalpki kiş talep kılındı.
1: Bana.
2: Motorlu katnaş vasıtasının elektronluk yol yürüyüş kenişkisini iltimas kıp ipu galla avtomobilda kenişke elip yürüyüşü acizsiz işgelliği belgelendi.
1: Demek mağul toksik vız minse burun saat sürüyü 15 kilometre basa 20 kilometre tanışılıptı. Lekin burun toksik vız minse kalpak kıymeti için mi? Toksik vız değdi güçler ve ulturgusları bir hatarlı kalpak kiş talep kılınıptı. Yol katnaş bir hatarlı kanunu özgertiş kürgüzüş kanunçılık bilen her bir yol katnaş kodusunu kodap. Her bir yolu çıkış yetip beri seferini aman esen tamamlaşığa kapalı tıkılıdı.
3: Anlığa batkınınla 174 katnaş sanat radyosun bir basta anlıkalı batkan yollarınızdı biz emra programımızı. Yollarınızdı biz emra programımızı.
1: Kaderli kanun uçular onda olsa programımızın kengi yarım saatlik vaktimi başlanıp bana 3 minut topta. Onda olsa anlı uçularımızdan uçurularını yet güzeli.
2: Taqdir ismli kanun uçumuz sayılı bilen Beijing, Beijing Xinjiang yukarı süratik taşı olay. İşkili yönünüşünün mağı yonuşun köçüsü bilen. İşkinci aylanmağı çüşü eğizi tuluk iştin çüptü. Maşın acayip köp de uçur bəygenken.
1: İşte bak yolda balısına ağılı geldiğim maşinlerin toktuğuyla başlanıp da bana deydi. 16. tur mektep Gausen. Çosendikiler okuş başladı demez mi?
2: Doğru.
1: Çosendikiler atalla, balısına ağa atalla bağın sonra köpeğiydi alımca ne?
2: Abdikerim Hüttem'i deydi 6 ay götürme körke koş ölünüşte asas çatın ravanken de püçür bəgenken.
1: 6 aylı Gausen de bulunuz he?
2: Dedim. İmanım ne uçur ya?
4: 174 yıl kavru deray, Şilay Khan, Yamalak Tansiyon olduğunu ötkende, Bizden kalacağı karatmağa yönelikte.
1: Beyzen taraf belki dostluk etti dedi, Şamuti degen dostumuz. Yopoğ degen dostumuz bu nakış talep kılmayımızdı bu programda. Ma nakışın talep kılmada bu yollapsız. O nakışını özünüz çürüp anlap durmap. Yollarınız bu zemre programı size talep ve takdın programı sayemez eğer boğan olsa. Çokum telefonunuzu ağırlayıp beraber kanlı koçumuz. Bulam da doğru işin ha?
2: Nur.
5: Şefa, Cenab-ı Yollarımı koşuyoruz. Maşallah, sizler köprülükken tutun Şefa Bekir'in.
1: Yine avat yollarda maşallah köprük, cucan yollarda maşallah biraz köprükteydi. Biraz köprükteydi, değil mi?
2: Şamuti diye anı koçumuz. Bizden taraf pek dostluk etti diyenken ha?
1: Valla, kalan yolu uçurların sizler bir sağına bulu da anı koçumuz. Şisen Gavcı da Abdülmobullah. Öçüret duruşa havalı bakken.
2: Göç pazarını aldık ki yollar avanke nizamından bakan uçuyor.
1: Vışın beyil odum avtomobilla köpürekken. Vışın alıdın Vinçan garbi olukçı boğan belek canıptın şimalık avtomobilla köpken. Üçüncü uğrun turvatkın ama daven beyil odum. Daven beyil odum turvatkın da cim ününle işçanlığa şükür ettik o. Bugün daven beyil odum uçurları cıkken midi. Hazır ma gıldı haritisi kardıkan temelik uçuru karsak rağırız ma daven beyil odum. Abdumobullani ko'chirib turish ahvoli ko'rilyaptimi hozir? Ma yo'jinga tarab qarab manga yo'llashdim Abdumobulla biroz ko'prak ekan mana. Ya uchir beringlar balla, uchir beringlar, jimji turib olmay. Sizlar bagan uchirlarni ma boshqalar obdan foydalanib qoldi deyman, anda qilmanglar.
2: Qiynonda bo'lsa ayimay, uchirlarni bek ayimay, yushirib olmay degandek bazanglar bo'ldi, ha?
1: Baribir yushirib olsanglar berib to'silib qoldi boshqalar.

0: Qadirli qanlıqçılar, yollarınızı biz Əmrə proqramımızda davamlaşdırıb atımız. Bəyim avanızımı işçib dikən bana. Bu sizgi qanda çıxını bu Yivan Xuango digin, au, sirk nemisinin iğizinin üçüzdə çıxatdı. Za, arvimanı bir sağlıq bəqna?
1: Qırğın ma paliyyətinin müştaq bir nemis, ma bu içimliknin müştaq bir paliyyəti ba dəb a nemisi yezib qoyğun oxşaydı qarğanda.
0: Əslimi daqlaqı üç böcək ma oluq iğizdin üstüdə qarxatılan Yivan Xuango dəb çıxatdı. Zanı bir iğizdika şikili kodunu sağma qıpıqın bizmi taz bilib gitəmədik manı, cümə?
1: Abdirimka.
2: 174 qozu duyul qayrı, mehman çıxıdı. Kəmbəyə qızıl çırağıdın. Tambala benzerinden onu kurtarmalı o karab mağlı yolları var.
1: Makul.
0: Kınında kızama da ben şimallı ödülü kitabat kanı anlı kusurumuz. Onun kendine sayma canı kitabat kanı anlı kusurumuz. İştipak ödülü kitabat kanı anlı kusurumuz. Onun kendine sayfa yanı aldı mı? Tavusyan karab mağa yönlüştüki anlı kusurumuz. Onun üstüge Guanghui köyükkideki dostlarımız. Ma o ufçır bir etken masalama yol bileklerindeki akvalı kandar akvalı vatı da tostuş görülü vatamda digendek. Qadirlik anlı kusurlar bizdenki programımızda hem de şikil pahaliyetimiz var. Bunun birisi Şincan'daki en esil temli izleş pahaliyeti. Bunun da bugün hem de yeniden bir oran bu pahaliyetimiz katlaştı. O bosumu Adıl Soğudu Sarayı'nın ki Udulga, İçilgan'a, Burun Tatbı İçilgan'a, ki ismi Özgergen. Şiyu Dodoşa, Şiyu Dodoşa, bu yani Şah korumaların asas kuludu. Özellikle bilislah kuludu, bir kaza yapakkan burun. Şiyu Dodoşa. Muşu orun programımızı Allah'a talep oldu. Salkın, şağlık, şağlarının ki temi acayip esil, onun da başka korumalarında.
1: Şağları semiz semiz.
0: Yoğun yoğun.
1: Yoğun çıkıdı.
0: Dört adam verip yakımız, iki dostlarını peşlap verip, oturup derizin sırtı kırıp. Muşu yen en yoldaki Abdülmobullah'ını güzetke, şeyip kesanlar buladı. Şincan'daki en esil tamını izleş pahaliyetimizde. Bugünün başlap, Şiyu Dodoşa aşkanısı Allah'a hem karlaştı, hem 200 yen kımetriki mükafat. İstimal karşılan bizlerin mükafatlaydı, cuma.
1: Şanı ne diyemiz dese, Şiyu Dodoşa diyemiz deyemiz.
0: Dodoşa dediğinde şağları köp diyene, cuma.
1: Köp köp şağ. İsil temizleş pahaliyeti de yenisilerge tavsiye kıladığımız Ahmervayet un zavutada işlep çıkarılgan Ahmervayet'in un yağ gürüş açıq suları da edilgen tamakla şunun odak pek çıraylıq bezilişi bilen mihmalarını ustu atkan mihmalarım aşkansı. Talepdırınlağı bina en hazır davandımı yeni dokun içildi. Yana aşu davan fuliven tarafdan kelib qinchan tarafga mangan yadilam do'qmushda aşu mehmonlarim deb ko'zonlarga chiliqib turdi a.
0: Shundaq.
1: Shayga berib esil qorumlarini, tamli qorumlarini, boshqa tamoqlarini ish qilib, hammasiga bir egiz tegib kelinglar. Bek chiroyli mehmonlaringlar bo'lsa boshlasanglar. Shunchilik odug'unglar chiqdi jumu iliq tamoqlarining ta'mjatlaridan bo'lsin, chiroyliqligi, ichining chiroyliqligi jatdan bo'lsin. Shunchilik bir xil o'zir beg'ishlab mehmonlaringlar qavatli qo'shiqdi.
0: To'g'ri, shuni uni mehmonlarim deb ataymiz. Endi avtomobil klubi faoliyatimizda sizlarga boshidan oxiri kuchli tavsiya qilganimiz nomi quloqdan quloqqa yetgan.
1: Pulingizni tejaydigan
0: Esil Abdul.
1: Mulligin Abdullari.
0: Abdul Nurayimizning joy-joylarida Mulligin Abdullarining kesetish o'rinlari bor. Abdul almashtirmoqchi bo'lsangiz, Mulligin Abdullarini almashtirish yaxshi tanlash bo'lsin. Telefon 13 5 9 75 75. Bayma avangzi mukofot chiqibdi sizga. Gongchini xoda xoda deb yozibdi, shunaqmi? Cha Yuan Huango Denshi 250 ml'lik qutuluq bir quta Denshi ichimligini olsangiz bo'ldi deb yozibdi. Muborak bo'lsin bayma avangzi. Ashi qayerdan og'amisiz, ashi bir mukofotingizni naqlashtirib olsangiz bo'ldi aka, jima.
1: Xiaomuti degan do'stimiz kashti berib yetkazsam bo'g'idek deb boshta qiling-a.
0: Shoyisangiz aqlli bo'lsiz deyman.
1: Shu emasmi, shoyga kelinglar, shoyga.
0: Ajoyib peyza, uzun bo'pdi-ka, bormi qilib bizni baraylar degan, jima.
1: Deganki planimni batdi, men ishni udilib ketgan edim.
0: Bormi, boramsiz?
1: Bormi,
0: bormi. Zuhraning ko'rdiganlar.
1: Planni bor.
0: Zuhraning shoyi ishni ko'rdiganlar. Shiyu dodo. Şağı bir Allah cuma.
1: Futbolları sakşala bacuma ayada.
0: Ya ras ras.
1: bütün futbolları tuluk bir yerlerde kayıp kalmıgan.
0: Mavu. Kini Ali Mocan ben o şaya bakmıgan ilk cek futbolu şu mu de. Andak mı da dek gitmeyen alım can.
1: Şu.
0: Bağmayı mı dediğin tüymen yetkidim verip de dediğin yapma. Yapak kılık biz mi yapak mı kantık mı ne? Yapak da kıyışın
1: yaxşı, bulundu. Yakşı yemeklik geden.
0: Yakşı yemeklik. Onun aksıl mıhtarı köp.
1: Aksıl tuluklaydı.
0: Şula be alım canım.
1: Putu közünüz gelseydi görün kez evitip putlarını evitip isiniz buludu.
0: Ha evitikleriniz başlatmasınız. Putlarını degen pek kız adalar bizi kaç. ağızınızı kısarsanız şortlu işteki de kıp koyuyor.
1: Doğru. Ameliyat edilip sizin yakışık gördüğü adam bağlı siz için şey ağıtlap verdi dediğin bir kapacı mı? Çokum.
0: Şu an muhabbetle başla basanla
1: olacak
0: kızla.
1: Sınımakçı olsa oğulları ya.
0: Özü yapıp gittim de istek ağıtlap veririm dedi. Ama da
1: yapalım. Şunu oda ötküzümüz. Abdullah Hotel.
2: Ben Mehmet ya yolu türbetten mal Başı sistemi tıkarak bana evre tutsak tutuma karşını sürmekin den sürer kan. Nemini?
0: Nemini?
1: Nemini?
0: Şiye dodoşanı mı?
1: Ahır baki.
2: Allah o iyi etti mi? Kanda aldı kendine. Alıp getirdik. Ayakta bir nezik çıkmadı ya.
0: Nemini ama nemi çıkmaya tuttu.
1: Alma o iyi etti.
0: İşsiniz çıkıldı şu mağam mı çıkmadı şu kaçkıda hiç sana çıkıptı mı dedik yerim şu. Hiç sana çıkıptı mı dedik yerim şu alıkı. Biz çıkmaydık ya şu hemde. İçmekten şu sizlerdeki anı uçlara çıkardık ya.
1: Çıkıdı.
0: Ya anı kendin mavu bir ay öp getirdiydi. Anın da bir vakti bacıma anı uçumaz. Mançıncana mançınç gündün. Mançıncana mançınç gündün içe ama şiho dençü içimlikini vakti etip kes bombaydı anın ki. Mesela adet başka içimliklerin mi şu? Bir hep dedin ki karsız goçi deyip çıkıdı. O bir ay oğan baskandak ki. Ba len şifan şu bakan o 0991. 37-13, 780 degen abi o denişenin ki mukapatka erişkenle telefon kısana bulduk eğer almıştırıp emeğimiz deyip kayıp kalsın ki şirketle bir evas alakalı sana bulduk eğer o benim avanıza şirketle bir alakalı şirketle ama bir ay boğandı de kanda kısa bulu adep çıma?
1: Ma o Longshin Zhuangxiu Yuxian Gongsi de bizim koyganın uçumuz Hualing'den ucaçı yüge buğa arlıqtı çüşüp kalan masinamın ki ilgi paycağısı bolsa Şin er A 3 köpeytilgen 45 köpeytişil dedim ilgi X'cü mü şi degen gip
0: 3X
1: Ama muşu paycağını kayıtı çıkırış için Xotan'dan çıkarmış ama Ürümçü'de çıkagıl bulmaydıken Şuan uçuratkıcı dostanın mənimle alaqlı işini ümit kılmən Siz aşı 13123 kılam neyim kılın ha? Aşağı geçiyo, ilki iltimas kılıp adresini, hazırlık turuşluk oranı olsan adresini körgüzün ha? Sizi çıkıp
0: evet berdi. Hazır bayağı da bir optimobil edemeydi bu anı kutumayız.
1: Şu.
0: Şin er A 3X45, eğer tepilip kazığa meyli, eğer tepilmay, yolda kalmış onu maşınla desep, o numaralarını akatıp oldu da ha?
1: Şu, şunda bu kutu da şu, en yaksız siz hazırlam 13123 çıkıp şu kaydadın bicirmen deyip bir iltimas kılın ha?
0: Şunda kısınız. Biraz kolaylık rak olalım ki. Jönüşün de lu.
2: Kışkanın radyoyu çıkmadı da.
0: Ama o doyunda, ne mi? Tor radyosu da anlayıp duranla Tor radyosu da. Cemal. Bir kaç gün dükkanı onçlayıp kalışmam ki.
1: Mehmet Ali'yi deyip bana. Şahanın temiği hili buldu ki. Ama muş adalaş pek iğir kildi ki. Başkala adalaş bese bekeymen cümle göşü bulmasa hili bop koydu ki edip.
0: Ya be, sizin bir oturup kolunuzla adalaysa sizin ya be oylu tazla demişse ya be itizerik işini kıl demişse Mehmet Ali.
1: Ya o biçerliğin bak yemini sebbe demişse.
0: Ya şahını bak demedik o özünüzden koskını aşın eğer geldi deseniz hem de.
1: Siz havayan havayan siz.
0: Siz ne mi iyisiniz eğer kemmeydi dana. Bek yemeğimi göçbomuz kıyılıp koyduk hmm. Ya o mu bir kıl huzur o şar aklı yapışın değil mi?
1: Şu
0: kolgu pahalayını kıyılıp
1: şay iştik biraz bir peyze işinden birisi şu o aşını kılıp ilgi bir ya be gepleşip onu şu bir tal şahane azırak vakit adalayımız yeğimiz teziye teziye vetmişsiniz mi buldu bulmuş adalaş deskes aldırmay adalap
0: yap. Biz de koyalım mülazimetçiler ya yine uzatırıp adalap besinim de.
1: Gep sağa siz ne?
0: Ya mısın be avancı bile izip tazın umaş kıpersin koşukla ilip ya ulan mantılı.
1: Zıkta. Onu şalda amıdım birini tatıp yüzüp koysun bosu akacağım da ilip yüzsüzgü teskil odu.
0: Ey Mehmet Ali, bay yigitteydi akabı pesilinin limon suyunun ıgızını savmağa kılıp olmaydı ki anadep. Kimdeydi? Bek üç gitti, tört talip oldu. Bunda mısınız şirket talepine alakalı şankırağın o ağızını mı etmedi ya?
1: Ne dedi Tuğkan, ne ev aldınız?
0: Bronko, vakti ötüketken ilan mıgan size?
1: Şimdi deyme yağlık mıdaklı dukandarla aptap kutuğurla kopkakaların ev etmeyesi rengi üç aptapta ünüp.
0: Allah şirketle alakalı

0: Ne valla ma o maçın da kmasillanı balam da.
1: Hı
0: hı. A balın o altı da avayız mehir pitran da kılı ya. Ondak mı ama sok şeyde. Ahmet Niyaz Karkaş aman.
2: Narıkçı Zöhre Kadeş Öpürdüse yakışımın bir dünya kurdu anlamadınız
0: gibi. Makul makul. Bilivatımız bilivatımız makul. Azrak ilan ama paytaylı mı?
3: Yer belgesi orundan öy setivleş cemiyetin şerbi. Bir feri şer nurgun pulu yaraydıgan halkıra çoğun pazar yenirge Tianshan restisi de 514 yürü şaşametlik turalgının faaliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilidir. Turaklık temperaturluk su ızışkülü de azadı su ısınız. Bütün menzirlik çınıkış üyde terlikide çınıksınız. Siyafet salı da dost bradarlarınızı kütü olsanız bulundu. Tianshan'daki katlı cemiyetinin haşametlik turmuşudun behraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bulgan tevkulada 5. evlat öyle yapa. 3 yataklık öyne 4 yataklık kılıp işitleneysiz. Paydınış nispeti yukarı. Hepsulatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirik'ten yeni öğünü aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-16. Bir geriş yer mu köpülge yaraydıgan Ürümçi Longchen Kutsirke Tianshan 1. numarlık turalgısı tabiyeti boysunu 10 milyondan artıq mablağ sinini berpa kılıngan Ali derecelik bağbaranlık mahal Versal Sarayının mənzirsidin örnek ilingan Tianshan 1. numarlık turalgısirke Otur hal 8 qabat binalarda əm ayılının küllikki 270 gradoslu aylanlı körüş dairisi ba Derizinizde assınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körəleksiz Əmmi adam intildigan Esil Oltraq rayondan öy setiviliş Könlünüz dikirek iştir Kızıq liniye telefon numarı 0991-556-499 0991-556-499 Şincan Göğal Öycay Çekşirkinin yeni öğünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125 Bir geriş yer mu köpülge yaraydıgan Ürümçi Longchen Kutsirke Tianshan 1. numarlık turalgısı tabiyeti boysunu 10 milyondan artıq mablağ sinini berpa kılıngan Ali derecelik bağbaranlık mahal Versal Sarayının mənzirsidin örnek ilingan Tianshan 1. numarlık turalgısirke Otur hal 8 qabat binalarda əm ayılının küllikki 270 gradoslu aylanlı körüş dairisi ba Derizinizde assınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körəleksiz Əmmi adam intildigan Esil Oltraq rayondan öy setiviliş Könlünüz dikirek iştir Kızıq liniye telefon numarı 0991-556-499 0991-556-499 Şincan Göğal Öycay Çekşirketinin yeni öğünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125

0: Birleşme haberleşi 10.10 kızlık linyasından derecesi aşırıldı. Kesip becerişte katırıp yürüyüşünüzden hacet yok. Bir telefon bilala 1 yuan, 2 yuan, 5 yuan, 10 yuanlık ekim bohçisi, küllük aylık ekim bohçisi, hem de avazlık sözleşiş bohçisi kesip mulazımetini halıgancı becerip, her vakit ala mulazımetten behraman bol alaysız. Vakit zihin küçüğünüz neticep sizin artıkça avarçılıktan saklap kalıdı. Kesip becerişi meksus linyası 10.10.14. Cungo Birleşme haberleşi.
1: Yer belgisi orundan öy setibiliş cemetnin şerbi. Bir xeyri şer nurgun pulu yaraydıgan xalqara çoğun bazar yenirge Tianshan restisi'de 514 yürü şaşamettik turalğının paliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilidu. Turaklıq temperaturluq su ızışkülüde azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çınıqış öyde tərligide çınıqsınız. Siyafet salıda dost bıraydarlarınızı kütü alsanız boludu. Tianshan'daki katlı cemetnin əşamettik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolgan təvkulada 5. evlat öyle bar. 3 yataqlıq öyne 4 yataqlıq kılıp pişirde alaysız. Paydınış nispeti yukarı. Tepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirkanın yeni öğünü aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-0-16.

0: Asimez mullarını tanıştırmız.
1: Çin Şevcan, Atanım Raylılık Partiya Komiteti, Islahatını Umumyüzlük Çoğunkurlaştırış Komitetinin yığınını riyasetçili kılıp açtı. Yığında stratejiyelik, icadi, yetekçi ıslahatta ötkerliği ucum kılışını sıcıl çoğunkurlaştırıp, Şincan'ın ıslahatını umumyüzlük çoğunkurlaştırışta üzliksiz yeni bösüş asılı kılışıga türtükü buluş gerek de tekitlendi.
0: Bu yılın aldımki yerim yılada Şincan'ın adetki amevi hamçot kırımı 153 milyar yuanga yetip, halk durmuşu selinmesi salmıqı sıcıl zoraydı.
1: Avtonom rayon ıslahatını sıcıl çoğunkurlaştırıp, erkin soğudu sınak rayonunun yukarı süpetlik terakiyatını mukum algı sürdü.
0: Bu yıl kırgendon buyan avtonom rayon boyunca yeni energiyelik avtomobil istimali 7 milyar yuandan aştı.
1: Mehri muhabbetke tolgan Tianshan, Şincan'ın nişanlık yardım biriş ızınaları sahibimizde, Şincan üçün ıhtisaslıklarını yetiştiriş, devlet üçün baylık ızdaş mavzoluk haberini anlatımız.
0: 5-nji türkümdeki Şinjan noktalık ıhtisaslıklar planadaki işki türde iltimas kılganlarını tanlaş hizmeti başlandı.
1: Emdi haberle anlanla.
0: Stansımız haberi. Avtonom rayonluk partiya komiteti, ıslahatını umum yüzlük çoğunkurlaştırış komiteti, bugün yığın açıp, baş şuji Şi Jinping'nin ıslahatını umum yüzlük çoğunkurlaştırış toğrusundaki muhim bayanları ve partiya merkezi komitetinin uğurlaştırma talebini çoğunkur izcillaştırdı, emeliyleştirdi. Avtonom rayonunun ıslahatını algı sürüş ehvali dokladını anladı. Noktalı hizmetlerini muhakeme kılıp uğurlaştırdı. Avtonom rayonluk partiya komitetinin şujesi, Avtonom rayonluk partiya komiteti ıslahatını umum yüzlük çoğunkurlaştırış komitetinin müdürü Çin Şevcan yığınğa riyasetçilik kıldı hem de söz kıldı. Avtonom rayonluk partiya komitetinin muavin şujesi, Avtonom rayonunun reisi Erkin Tunyaz, Avtonom rayonluk partiya komitetinin muavin şujesi Bingtuan'ın Cengveyi Hı Zhongyu, Avtonom rayonluk partiya komitetinin muavin şujesi Çin Mingo yığınğa katnaştı. Yığında munular diyesi yeni karışı, yeni hükümünü çoğunkur ögenip izcillaştırıp, baş şuji Şi Jinping'nin şiyesi yeni karışı, yeni hükümünü çoğunkur ögenip izcillaştırıp, baş şuji Şi Jinping'nin Şincan hizmeti toğrusudaki muhim sözü, muhim yol yoruqı, tesdiqi yol yoruqının ruhini izcillaştırıp ve emeliyleştirip, yeni terakiyat ideyesi ve yeni devirdeki partiyanın Şincan'ı idar kılış tedbirini toluq, dalcayıda, umum yüzlük ızcillaştırıp, Şincan'ın ıslahatını umum yüzlük çoğunkurlaştırışta üzüksüz yeni bösüş hasıl kılışıga türtkü buluş. Islahatta doğru yönelişini ilgilep, partiya merkezi komitetinin ıslahatını umum yüzlük çoğunkurlaştırışı bulgan merkezlik bir tutaş rehberlikini kat'i koğdap, dikkatini cemiyet mukimliği ve ebedi emirlikten ibaret hizmet baş nişanıga merkezleştirip, ıslahatını planlaşta çantırıp, Jonghua milleti ortak gevdesi enini mustekemleşini asasi liniye kılıp, ıslahatını algı sürüp, halk durmuşuna zic yıkılışıp, yukarı süpetlik terakkiyatka türtkü buluşunu küçeş noktası kılıp, ıslahatını çoğunkurlaştırıp, ıslahatının baştan ahır doğru yönelişte ilgirlişige hakiki kapalatla kılış. Dikkatini muhim noktaya merkezleştirip, ötkelge hücum kılıp, kıyınçılıkını yeğenip, mesele yönelişi bilen nişan yönelişinin birliği de siyaset medeti bilen ıslah kılış, yeğenlik yartışka tən ehmiyet berişte çantırıp, strategiyelik, icadi yetekçi ıslahatta ötkelge hücum kılışını sicil alğı sürüp, küçük dairlik ıslahatını puhta alğı sürüp, her millet amısı aldıravatkan, kıyınılıvatkan, gəm kılıvatkan, arzu kılıvatkan işlerge dair meseleler küçəb həl qılıb, bütün Avtonom rayonda ıslahat hizmetinin çoğunqurlaşışı, puxtılınışıqa türtkü buluş. Islahat məsuliyyətini əməliyləşdirişini yanımı küçəyitib, hər qaysi məxsus qruplarının başlıqları vilayətlik, oblastlıq, şəhərlik partiya komiteti şujillərinin birinci cavabkarlıq məsuliyyətini qatdıq çıngıtıb və puxtılab, toğra siyasi nəticə qarşını puxtı turğuzub və əməldə körüstüb, məvqəni hazırqı qoyub, yıraqını közləb, yandaş siyasətini inçkiləşdirib, əməliyləşdirişgə həydəkçilik qilişini yanımı küçəyitib, türlük ıslahatlarını əməliyləşdirib, ünüm körüstüşgə əqiqi kapalətlik qiliş gərək.
1: Yığında, Cənubi Şincanın sanayət işçiləri qoşunu quruluşu

0: xizmeti muhakeme kılındı. Sanat işçileri koşun kuruluş ıslahatını çoğunkurlaştırışını, Cenubi Şincan'ın yukarı süpetlik terakiyatı türtüke boladığın stratejiyerlik tedbiri kılıçtı çıntırıp, 15. 5 yıl mezgilideki Cenubi Şincan'ın kesip caylaştırmasını birleştirip, teknika maharetlik ıhtisaslıklarını yetiştiriş salmakını davamlık zoraytıp, vilayet, oblast, şehir, karxana, oliy mekteplerinin aktifliğini kozgab, texniki maharet boyunca terbiyeleş, işgü urulışını kapaletlendiriş, yetildiriş, terakki kıldırış, hukuk, menfaatini koğdaş katarlıq, bütün zancirli kısmet mekanizmini mükemmelleştirip, işlep çıkırış bilen okutuşunun yugurluşunu davamlıq çoğunkurlaştırıp, zamanevi sanayet işçileri zor koşuğununu tırışıp yetiştirip, her millet amısının yukarı süpetlik, toluk işgü urulışını ilişkini ilgiri sürüş tekitlendi. Yığında Avtonom rayonunun ticaret soğudu muayyetini elalaştırış hizmet doklatı anlap ötüldü. Savma kılıp karxanığı kırıp, nazaret kılış baş kuruş, mulazimet kılış ıslahatını alğı sürüş, karxanlarga tor bilen tor sırtını bir gevdileştirip mulazimet kılış sistemisi berpa kılış katarlık hizmetler muhakeme kılındı. Bütün memleket boyunca birlik ikelgen, çoğun bazarı kuruluştaki tosuk nokta, boğuk noktalarını küçep ravallaştırıp, ticaret soğudu muayyetini elalaştırışta ötkeli hocam kılış erkitini davamlık alığı sürüp, o adıl, tertiplik bazarı muayyeti, kapalıtı küşlük amıl muayyeti, yukarı ünümlük kolaylık memuri işlem muayyeti, o adıl aşkarı kanunçılık muayyeti, hemkarlaşıp ortak payda alıdığan ecevetiş muayyeti yaratışını tizletir. Karxanlarga nefiyat küsü siyasetinin bir vasıta yetküzülüşüge, onun din tiz bahirlenişge türtüke bulup, karxanlardan meblağ yürüştürüş, eşya obrot tenlerikini küçep tövelletip, memuri işler mulazimetinin süpüti ünümünü üstürüp, karxanlarga çetişlik tekşürüşünü kalıplaştırıp, ticaret asası gevdilerinin hukuk menfaatini, kanun boyuca koğdap, karxanlarının işlep çıkırış ticaretini, teyhimi zor salmak, Teximo əməli tədbir arqılı qoğdaş. Bütün avtonom rayonunu savma qılıb karxanığı kiriş bilən qaplaşdı. Tutaşdırıb yürüş-dürüşünü tezlətib, iş bolmasa avar qılmaslıq, ehtiyac bolsa çoxum qandırışını, əqiqi işqaşırıb, Şincan rəqəmlik hökumət quruluşuna alıq sürüb, karxanığı mülazimət qılış sistemisine davamlıq takamillaşdırıb, siyasətini dəliyyət küzüş, arzu tələbki tez inkas qaytırış, məbləq yürüş-dürüşkə təşəbbüskarlıq bilən udılın işqı türtki bulub, karxanlarga ıslahat elib gəlgən qolaylıq və illiqlikni əqiqi İz kıldırış tekitlendi. Tian Shangli, Zhang Yingchun, Yusufcan Mehmet, Kadın Kebin, Li Gang, Wang Gang, Kayser Abdikerim, Avtonom rayonunun münasibetlik rehberleri, Avtonom rayonluk partiya komiteti, ıslahatını umumyüzlük çoğunkurlaştırış komitetinin azaları ve aza orullardaki mesul yoldaşla yığınğı katnaştı.
1: Stansımız xəbri. Avtonom rayonluq partiya komitetinin muavin şujesi, Avtonom rayonunun reisi Erkin Tuniyaz, Jongo Şincan hükümet vekiller ümikine başlap, 8. ayının 23. günüden 25. günü geçe Türkmenistan'da ziyaretli boldu. Vekiller ümiki Türkmenistan'daki mezgilede Türkmenistan'ın muavin zonlisi Ata Haliyev, Aşgabat şehrinin başlığı Gendi Muh bilen körüşti. Jongo Şincan Türkmenistan yezi ilgiliki hemkarlıqı boyunca udalışış yığını, Jongo Otur Asya Mağarıp Almaştırış Hemkarlıq Merkezini tonuşturuş yığını, Jongo Şincan Türkmenistan İqtisat Soğudu Yermenkisi ötgözdi. Erkin Tuniyaz ziyaret mezgilinde Reis Xi Jinping tüzüp bergen sosyalistik zaman evlaşkan kudretlik devlet kuruşunu Jongoça zaman evlaştırış arqılıq umum yüzlük alğa sürüş, Jonghua milletinin uluğ güllenişini əmelge aşırış uluğ var planını. Şunadak, Şincan'ın Reis Xi Jinping ve Jongo Komünistik Partiyası Merkezi Komitetinin küşlük rehberliğine, yeni devirdeki Jongo Komünistik Partiyası'nın Şincan'ı idar kılış tedbirinin ilmi yetekçiliğine, 5 jong strategiyelik uğrun bekitmesini közləb, bir niyet bir məqsəddə bulup, minnettar bulup, cazaret bilen ilgirləb, iqtisadi, ictimai tərəqiyyatda qolğu keltürgən körünərlik muvaffaqiyatlarını tonuşturdu. Vekiller ömeki, Şincan'ın cemiyet mukumluğunu koğdaş, Jonghua milleti ortak gevdesi eğini müstehkemleş, halk durmuşunu hakiki kapaletlendiriş ve yakşılaş, devlet

0: Amavi xamçot çıxımının 77,3%-ni ilgiledi. Noktuluk sahala silinmesi Amavi xamçot çıxımının 77,3%-ni ilgiledi. Noktuluk sahala silinmesi sıcıl zoru yok. Asasi xalık durmuşu, pentekniki de yenilik yartış ve cemiyet işlerinin terakiyatıga küşlük trak boldu.
1: Stansımız xevri. Şincan tüzümde yenilik yartışını yadro kılıp, soda, eşya, obrot, pul muamele, memuri işler katarlık sahalarının ıslahatını sicil çoğunkurlaştırış üstüde izlenip, Şincan Erkin Soda Sınak rayonunun yukarı süpetli kuruluşunu mukim alğı sürdü. Şincan Erkin Soda Sınak rayonu Kaşgar Bölek rayonunun eksport optimobil kesbi rayonu da yeniden içilgan Türkmenistan ve İran eşya obrut məxsus liniyesi köpligen yeni xeridar yeni zakaz gelip kıldı. Chongqing Li Shanxing Avtomobil Setish Mulazimati Cheklik Şirketinin qattiq tizginlash usulini qo'llanib, qurilishning ekologiyaga bo'lgan ta'sirini eng zo'r chekda ozaytirganligini tonishtirib mundaqdir. Muhit qo'g'dash, suv, tuproqni saqlash, loyni yepiq bir taraf qilish qatorliq ekologiya tadbirlarini qattiq amaliyalashtirib, yurishlik aql jabdoq bilan murakkab qurilma o'tkilini yengib, egizlikda mashg'ulot qilish tasbulish masalasini hal qilamiz. Dövlət yolu 3033-ci liniyası Köytün, Maytaq, Kuca, Yuqur sürətlik taş yolunun uzunluğu təxminən 393.7 kilometr. Qoş yönəlişdə 4 avtomobil yolu var, yuqur sürətlik taş yolu ölçümündə yazılıdır. Dövlət yolu 3033-ci liniyası Köytün, Maytaq, Kuca, Yuqur sürətlik taş yolu Otra Tiyanşan Komandalıq Ştabının baş komandanı Song Wenjing mündaqdır. Bütün liniye pütkendin keyin Tiyanşan'ın cənub-şimali ara yıl boyu çəklimsiz qatnaş əməlgə aşırı. Qatnaşqı ketidgan vaqt Mayta Kuca taşıyoludun mangan ki 14 saatdin 4 saatgə qısqarab, bu qatnaş çoğun yolunun universal ünümü yanımı gəvdilinudu.
0: Əmdi, mehri muhabbətkə tolgan Tiyanşan, Şincangı nişallıq yardım biriş ıznaları səhibimiz boyuca anladış birimiz. Stansımız xəbri. Merkez orullardan 12. Türküm'de Şincan'ı yardım gelgen kadır ıhtısas ilgisi, Cungnen Daşo'nun okutukçısı Şevi, Şincan'a 2 növet yardımge gelip çöllük, ilgizlikini ders hanı kılıp, ilmi makalını kan ızdaş birinci sepedi yazıp, yardımge erişivatkan cayının ıhtısaslıklarını yetiştirişi, devlet üçün kezilme baylık ızdışıya emeli erkit arkalık küç koştu. Şevi yakında tədqiqat materiallarını rədləb, Avtonom rayonluq geologiya idarisi Bayınqolun geologiya çoğun ətirdiyə vəzifə ötəşki berişki təyərli qıldı. Qarı qurum tağ tizmisi, dövlətimizdən strategiyəli qezilmi baylıq mol mühim rayonu. Kan ızdaşda bölsüş, hasıl qılış yeni növətlik strategiyəli kərkitinin asaslıq can meydanı. Şundakla Şevi'nin bu kıdımlık vazifesinin asaslık nişanı. Şevi muhbirgi mündak dedi. Mol baylık zabısını tekşürüp eniklığan bolsak mı? Lekin tekhmü köplerini geologiya hadımlarının kıyızışı doğru geliyordu. Onundan başka çarlap tekşürüş ve kıyızışta Cungnen Daşo'nun geologiya, fizikalık çarlaş, yıraktın seziş, o ademsiz uşkudun faydalanış katarlık pentekniki yardımı muhtaç. Şevi, aldınkı növetlik Şincan'ı yardım veriş hizmeti de, işkicayının işlep çıkırış, okutuş, tətqiqat bazısı kuruluşunu pahal ilgiri sürüp, kezilme baylıq tək sürüştün tartıp, yeni materyal teyyarlaşkıcı bolgan mükemmel, yenilik yartış zenciri şekillendirişki türtükü boldı. Bu qetim, Şincan'da davamlıq kalganda, o birinci septiki tekniklerden terkibi töven roda, tallı biliş təs roda ve çoğunkur katlamdın roda izdeş katarlık yeni tətqiqat teminlerini hal kılış üçün aldınkı katardaki tekniki terikige ciddi ihtiyaclık işgallikini ilgiləb bayın qulunğu berişini təşəbbüskarlıq bilen ıltımas kıldı. Avtonom rayonluq geologiya idarisi Bayınqulun geologiya çoğun ətirti, geologiya kezilme baylıq eçiş ordunun muavun başlığı Huang Pan mündaq dedi. Şiye profesör bizge teknikini ele alıştırıştı ki emeli, yolgu koyuşku bulunduğun tekliflerini verip, rodu tallaş, tavlaş, bir taraf

0: tarbiyalash boyligi biriktirildi. Emgekçilerin uçurgu erişişi teximu del cayda etraflık buludu. Terbiyeleş aparatlarından temilleş, ihtiyaç udullaştırı süpüsü kuruşu nispeten adem küçü baylıkı ve icdimai kapalı tarmakları nazaret kılış, baş kuruş şeklini elalaştırıp terbiyeleş mulazımıtının süpüti ve ünümünü östürüdü.
1: Stansımız muhbiri Leymin haber kılıdı. Merkez Tor Bihatterliki ve Uçurlaştırış Komiteti İşhanası Tor Tarkıtış İdarısının yetekçiliğinde Abdonom Rayonluk Partiya Komiteti Tor Bihatterliki ve Uçurlaştırış Komiteti İşhanası mesul bulup ötközgen 2026 yıllık 10 mınlıgan kişi Şincan doğrusu da sözleş icadiyetçiler hem Bəhrə yığını 8. ayının 25. günü Çüştünkeyin Ürümçülü ötközüldü. Her sahadan bolgan icadiyetçiler bir yerge cem bolup, yeni devirdeki Şincan hikayesini tarqıtış yolu üstüde ortak izlendi. Bu qitimki hem Bəhrə yığınada oxşumğan sahadan kelgen mütəxəssis, alim, tor darinleri, yerlik bilog igilleri, xalqaradaki dostlar qatarlıq 100'dan artıq icadiyetçi təklif qilindi. Köpligen aziz mihman sahnege çıkıp hem bəhrilinib, öz keçirmişi ve Çin hissiyatı, emeli hissiyatı bilen yeni devirdeki Şincan hikayesini icadi ifadeleş ve tarqıtış yolu üstüde ortak izlendi. Şincan'daki tor darını Çin Peng mundaqdırı. Hazırki hizmetimden muhim noktası, her qaysi devletlerden medeniyet, sayahat ya ki medeniyet almıştırış tarmakları bilen hemkarlışış bolğaçka, dünyaya Jongoni namayan kılışını, Şincan hikayesini sözleşini ümit kılımen. Nek meydandaki aziz mihmanlar bayan kılış şeklide yenilik yaratıp, xalqar alaşkan ifadeleşini çöğrede pikir almıştırıp, muhakimi elip bardı. Faaliyette 6. növetlik 10 mınlıgan kişi Şincan doğrusu da sözleş kıska sin musabıqsi. Şunadak, Jongo'yı kelip Şincan'da uçurayışış, xalqara taratqular ziyaret faaliyeti mas qademde başlanıp, köp tarafının tarqıtış küçü mücessemlenip, istiroluq, umum yüzük bolgan yeni devirdeki Jongo Şincan her tarafıma namayan kılınıdı. Fudan daşı Jongo tətqiqat yurtuna başlıqı doktor yetekçisi Zhang Weiwei mundaqdırı. Şünçü köp, şünçü yaxşı qısqı sınlarını görüp intayın təsirlendim. Hazır Jongo hikayesi, Şincan hikayesini yaxşı sözləş, ilgirki hər qandaq vaqt tikigə seyleştirğanda texumu asan. Dünyanın uçurğa gayet zor ihtiyacı ba. Şuna yaxşı işlengen sınlar naiti asanla dostlar çəmbirgidin çıxıp Allahide qızğın alqışqı erişələyir.
0: Stansımız qabri. 7-ci növətlik məmləkətlik azsallıq millətlə ədəbiyyət sənət körükəyi qatnaşdırılğan bəxitki tolğan altın poiz namlıq naqşı usulluq teatr 8-ci ayının 24-ci günü kəş Beijing 7-ci fevral teatr xanısıda oynaldı. Bu teatr həqiqi vəqəllikki asasən işləngən. Ürümçi Xotin arısıda 13 yıldın buyan qatnavatqan 5826-ci, 5827-ci qetimliq, 5828-ci, 5825-ci qetimliq yolucula növətçi poizi arqı görünüş qılınıb, xəliq naqşısı, dab usulü, həm də 12 muqam qatarlıq amillər yuğurulub, poizdiki bazarının ər millət amısının yezi ilgili qoşumçu məsulatlarını setişiğa yardım bərgəldi ki, Yezi kentlerini güllendirişke küş koşkallıkı bayan kılınkan. Tamaşıbın Can Cüen mındak dedi. Mən Şincanlıq, bu tiyatrını görüp naiti illiklik his kıldım. Şincan'ın terakiyatı ve özgürüşlerine alaydı dikkat kılımen. Bu tiyatrdan her millet halkının güzel turmuşka bolgan ümidi ve intilişini, bu özgürüşten gelgen vaktilik turmuştan bəhirlini vatkallıkını gördüm. Tamaşıbın Şong Fang Chen mundaq dedi. Bək ayacallandım. Usulunu bək çıraylıq oynaydıken, təsiri küçük küçlükken. Junghua milleti bir aylı kişileri. Tiyatrda 12 perdelik əməli görünüşlük naqşı usul arqılıq, Şincan'ın mol baylıqı və məsulatları, qol hünər sənət boyunları, milletlə çalğulları qatarlıqla, bütün məmlikətdiki tamaşıbılları qutonuşdurulub, Çiğri rayondaki ər millet amısının bir niyyətli iştifaklaşıb, yeni dəvirdiki bəxtiyar turmuşqa atlanqallıqı dək güzəl görünüş callıq namayan qılınqan.

0: Yazda çınıkkanda yenik hareketlerini kılış gerek. Azraq ter çıksılı şu kupaya. Piyade meniş, su üzüş, pay top oynaş, belik tutuş, yoga hareketi katarlıklarının hemisi yaz pesildeki en yakşı ten hareket türleri hesaplanıdı.
1: 174 katna senet radyosu köpçelik şunu eskertodu ki, ertigen ya güçtünkin çınıkış. Çınıkıştınkin bedenge vaxtıda su tuluklaş gerek. Söz tuz suyunu az azdın, köp kıtım içip bergende bedendeki yokatkan suyunu önümlük tuluklığılı boludu. Yaz pasılda çeniqiş yana ruhiy kayfiyatını tanşaydı. Hoşal halatı çeniqiş intayin muhim.

0: Hürmetli radioñuñuzlar, aňlatqanyňyzlar 174 qatnaş sanat radiosundan biwasta aňlatylýan
1: Tän tarbiýe we saglamlyk programmasy.
0: Hemde kitaplarymyzda dostlarymyzga bir qança sowatlaryny sözläp bergen bolsak.
1: Boldy. Onda biz awal sowatlardan.
0: Aňlatyjylarymyz şu tamaqdan kyn qytyqçy bäzim qilishni ilgiri sürüşdin. Ümit kutmaslyk haqida bir sowatny sözläp bereli.
1: Boldy. Onda biz aňlatyjylarymyz şu sowatlaryny obdan aňlap özleşdirilişiňden ümit kılamyz. Tamaqdan kyn qytyq içip hazm qilishni ilgiri surishdan bayam Daniyar deb o'tgandek, buningdan unchola cho'ng umid kutmasligimiz kerak ekan. Buning sababi munda bo'ladi ekan, chu qitiq oshqozon uchayning lömeldishi hazm qilish suyuqlikning ajralib chiqishini ilgiri suradi ekan. Doim qitiq ichib bo'lsa, hazm qilishni yaxshilashga belgilik yordami bo'ladi ekan. Hamda qavziyatni yaxshilaydi ekan o'quvchilarimiz. Ammo ko'pchilikning qorisqi to'yganda qitiq ichishni tavsiya qilmaydi ekanmiz bu yerda. Qitiq aslida toydirish toyg'usi nayt kuchlik yemaklik bo'lib, to'ygandan keyin yana qitiqishganda oshqozonning hazm qilish yukini og'irlashtirib yetadi ekan. Bu hazm qilishga foydasiz ahvolni keltirib chiqaradi ekan o'g'ichilarimiz. Uning ustiga qitiqning o'zidimi belgilik issiqlik miqdori bo'ladi. To'ygandan keyin qitiqichish issiqlikni ortiqcha qabul qilganga barobar bo'lib, samirib ketishni keltirib chiqarishi mumkin ekan. Tamoqdan keyin qitiqichishni yaxshi ko'radiganlar tamoq miqdorini muvofiq azlatsanglar bo'ladi ekan.
0: Boyun koltuklarının terisi qardap qalsa, ishki ajratmalarını teşhirtish kerek. Doktorlarının nazarında terinin pürülgen yerde qardap qalsa, köpünce ahvalda ishki ajratmalarda mesele körülgenlikini bildirdiken. Terige qaramtul külren dağ tüşüş kesilide, boyun, koltuk, tekim qatarlıq terinin pürülgen yerde qar pigment oldırışıp qilish ve ter qilinlaş alametleri görüldü. Bu qarmaqqa terige yepişip olgan kirige oxşaydı. Doktorlar şunu eskertirki, boyun koltuk qatarlıq jaylarda qardap, qitip qalgan teri kesellik özgirişi körülse. Bolup mu, semiz kişilerde bu ahvala körülse, vaqtida ishki ajratma kesellikleri bölümüge berip, diabet keseli qandiki yağ miqdarda normalsızlıqı bari yoqlıqı. Köp xaltılıq tuxumdan yığındı kesellik alamet qatarlıq, hər xil metabolizm xarakterli kesellikler boyunca təşhir tüpeqişini tavsiye qilimiz.
1: Çalaydığın suyun en muvaffak temperatür dairesine dikkat kılın. Bazı kişiler putini kızık soğuk çılaşını yakışık gördü. Bütün beden terlese bek rahat his kılıdı. Ameliyette put çalaydığın suyun temperatürsi bek yukarı bop gitmesi gerek. 38 Celsiya gradustan 40 Celsiya gradus kucu bolsa muvaffak. Bununla inek hüküm kılanmağında yaxsı müşü beden temperatürsini ölçem kılıp, beden temperatürsü bilen oxşaş ya ki sel ısıqraq bolsa boludu. Bunundan başqa putni beden sel pel terligenge kadar çılaş. En yaxsı 20 minut içi de kontrol kılış gerek. Televizor kökeş putçılığında putçılaş vaxtı asalı işip getirdi. Şuna alay da dikkat kılış gerek.
0: Oşu kısqı yani bir saatini sözlep bireyle. Çüşlük uykuda çoğum uxlaş şartta mesken dostlar. Çüşlük demelişte uxlaş ya ki uxlamaslıq üstüde başqatırışının hacit yok. Fakat közümüzünü yumsaqla çoğun menini əsliki keltirgeli bodudu. Közünü yumup ardıq çıxırış digenlik, iş nemini oylamaslıq dek, tiniş haletini saxlaş digenlik bulup, xuddi yan telefonun qarı ekran haleti durganda, gerçi etik bolmusu mu, tok sərbiyatını azaytıp, belgilik aram aldırganı oxşaydı. Tadqiqatlardan ispatlanishicha, ko'zni yumib aram olganda chiqargan miya elektr to'lqini uxlagandagi bilan o'xshash bo'ladi ekan. Ko'zni yumib 20-30 minut aram olganda cho'ng miya nervlarini asliga keltirib, moslashish va asta tutish iqtidorini o'stirgili. Hamda yosh suyuqlikning ajralib chiqishini ilgiri surib, ichki ko'zni unumlik asir qilib bo'ladi ekan.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, ten terbiye ve sağlamlık programımızın müşerrede ahırlaştırmız programımızın yaktırıp anlığan ve programımızda uçur yollap katlaşkan varlık anlığıcılığa rahmet ettimiz.
1: Mikrofon aldıdık riyasetçiler Daniyar Mahmut Bülent Zülpiye Abdikadır.
0: Növeç Muharir, Seper Memtimi.
1: Hayır hoş dostlar.
0: Hayır hoş.

0: Tanışılan karşılığımız, ben riyasetçi Yaşar Yalqın.
1: Ben riyasetçi Zühre Kerem.
0: Bugünkü programımızda tövendeki mezmunlarını oranlaştırdık.
1: Aval Tumuz külleri resmi ahırlaştı. Tumuz ahırlaşkan denkin 5 işini kınman. O kuşbaşlaş pesilde tömür yollarda sepergi çıkış əskertmesi Katarlıq uçurlarının tepsilatını anlayısla.
0: Radio Sahiti sahipimizde Cənubi Şincan'ın mol usulluq pesilde meyvelerinin hoş yedi işçi de Şincan'ındaki kaynak durmuşunu eskılan digen məzmunda sözləpirimiz.
1: Qeynonda xosa dostlar, əmdi deyik tınla programımızın təpsili məzmundurdu bolsun.

0: Давамлы куйшин спомыз кеген фчурлар карайлы я. Достанның өз жүрватқан йол бөлеклерден йол фчуре, май фчуре, газ фчуре катарлы фчурларны беріп, меңішіне қаршы алымыз. Вейшин спомызыны бұры шинжан 1074. Фчурларға қарса, қашқарды радио чықмауаты до, тапанмауаты мән, деп езіп тіке ма достымыз. Ма о, еңілау етіпті, ә? Техникалық мәселе көрініп, еңілау етіпті, паттиқында оңшылды. Оның үші тор радиосы, аңлаңыла. Slow shooting әптісін чүрвасаңла болды. Вейшин спомызғы бір рақымын еліссаңла бір аруима келді. Шыны саулы қылып чүрвасаңла болды.
1: Yani əkvəl sorabdı, çimənlərinin içində nazik çimən bak, güzəllərinin içində şündə güzəl bak. Yaşar Rufqam yaxşı mıdır?
0: Ədəb durdurlar bu balama. Bu mu deyib bu?
1: Bugün yenə qozğulubdu da şündə soraşla, şündə ifadələb durub.
0: Bu güzəl deyib, mənə deyib, özünü şey deyib bilib.
1: Şü.
0: Bəb də.
1: Onda olsa qadirlik anıqıcıla, əndi proqramımızı uğurlaşdırılğan məzmunlar neydi? Qıtandağı sonumuz aval uçurlarını anlıqan bolsanla.
0: Tomuz günləri rəsmi ahırlaşdı. Bu yıl içindeki 40 günge sozulgan Tomuz günleri resmi ahırlaştı. Bu, Adem'ni çılık tergi çömüldürdüğün yazının ahırlaştı aldığı turğalıktan diyerek verdi. Emdi Şincan'da çınkı çüşte ısık, ettigen keşte salkın bulduğun günler başlandı. Şincan'ın köp kısım caylarda keçi bilen gününüzden temperatura perki 10 Celsius gradusundan eşip getdi. Tağlıq rayonlarda temperatura perki tekimi gevdilik buldu. Әттігенді қилін түшті неппіз кейінішті киломат алайдылығы барған сірі рошалләшді. Сыртқы чықып саяат қылғанда чоққын бір епінші елевілішіні ұнытман.
1: Гәрчі Томас ақырлашқан болсы му, лекен күз тенчіқығы дегат қылышіні ұнытман. Күз тенчіқы дегеніміз Томас ақырлашқандың кейін қысқы вақыт көрілідіған 35-50 градустың ашыдыған ысы қаварайыны көрістуді. Көпінші 8-ші айның ақырдың 9-ші айның башылырғычы болған мәзгілді көрілуді. Kelimat alaydiligi bolsa, atigan keşte hava sel salqın bulup, çüşten kin yukarı temperaturlu qavaray körülüp, aptap küşlük buludu. Küz tenciqi adesi her yili digidek yüz berdi. Bazı da baldur, bazı da kin körülüdü. Davamlaşış vaxtımı oxşaş bulmaydı. Uzun bolğanda 20 ay, hatta 1 ay. Kısqı bolğanda 1 hafta etrafı da davamlaşıdı.
0: Tomuz ahırlaşkandan kin bu 5 işini kılman. Birinci, bek seherde beden çiniqtırman. Bu vaqtda adam asallı soğuqdan qıdıqlanışqa uçraydı. Qan besiminin örlüşi tekhimi tezlişib, meni qan tomurlarda tasadibi əkval körülüb, körülüş ehtimalıqını aşırı itidu.
1: İkinci, suni bək az içişdən saxlanın. Yuqarı temperaturlu qavarayda bədəndiki su köp miqdarda parqa aylanıb gedidu. Vaqtıda su tuluqlamaganda qanın quyuqluğu eşib gedidu.
0: Üçüncü, ziyada salqınlıq izdiman. Tomuz ahırlaşkandan kin ettigen ve keşte hava bir kadar salkın buldu. Şuna bedenin ısık tutuşku dikkat kılış, vaxtıda kilinrak kiyiniş, ettigen ve keşte boyun, dümbe, putunu yakşı asırap ısık tutuşku dikkat kılış gerek.
1: Dördüncüden hava tanışırışını keçi içi içip koyuştun saklanış gerek. Soğuk havanın işki azala, cinlu ve sönek boğumlarına təsir köstüb, zukam, iç sürüş, boyun, müre, bel, put, Boğum ağırış qatarlıq kesəllik alamətlərini kəltürüb çıxırışıdın saxlanış gərək.
0: 5-ci, bək kəş xulaşdın saxlanış gərək. Küzdiki arğılıqını pəs etiş üçün baldura xulaş gərək. Tomuz axırlaşqanın kin uyku yitərlik bolmasa, qan bismi asallı turaqsızlaşıb, yürək qan tomunu kesəlliklərini kəltürüb çıxırdı.

0: Yeniden kabul kılınan okuyucular rast namı bilen tizimge aldırıp, salayet uçurunu təşürtkendin kiyin 13306 yan telefon abonçular terminalıdaki okuyucular aldın kelişi belə setiviliş mülazımeti məxsus rayonunun yeniden kabul kılınan okuyucular mektepki kiriş bölgede aldın kelişi belə setivilişini iltimas kısı buludu. Aldın kelişiş vaxtı baldır boğanda poiz kuzgılıştın 20 gün burun. Kiyin boğanda poiz kuzgılıştın 17 gün burun bulup, 8-ci ayının 17-ci günüdün 9-ci ayının 14-ci günü gici boğan taq yönülüşlük poiz biletini aldın kelişi alaydı. Bir numarda en köp boğanda 3 zakas talonu çürgili, bir zakas talonu da poiz kuzgıldığan bir günü talıqli. Növetçi poiz qetim sanı bilen uğrun ayrımızı grupulanğan talondan en köp boğanda 5 grupini zapas talap koyğul buludu. Aldın kelişki buludgan adam sani en köp boğanda yeniden kabul kılıngan okuguci özini öz içige ağan cemi 3 yolucu buludu. Bu, yeniden kabul kılıngan okuguciların atanlarının balılır gamra bulup tızımga aldırış ihtiyacını toluk kandırdı.
1: Okuguçlar itibar bileti setebile salayeti yıllık tekşürüşünü tamamlagan mektepte okuvatkan okuguçlar tekrar bicrisi mi buludu? Bivasta 13306 aboneciler terminalda aldın kilişip okuguçlar itibar bileti setevalsı buludu. Onun başka okuguçlar itibar bileti kışlık, yazlık tatil bilerle çeklenmeydu. Her okuş ile işçi de yani 10. ayının 1. gününden keyin kili 9. ayının 30. günü geçe halıgan vakitte işlesi buludu.

Yeni bir uçur dekhtanladı bolsun. Devletnin noktuluk energiya ul əsla quruluş türü bolğan Qaribnin gazını şarqı yetkizüş 2-ci, 3-ci liniyasının Kengsay turbo quruluşu tez alğı sürülmekte. Hazırgıca 4 tağ tonulunun işkisi tutaştırılgan bulup, liniya quruluşu turbo yatkızış baskıçıgı kırdı. Quruluşunun umumi qezili sürüdü 70% yetti.

0: Hürmetlik radio anıqıcılar, anlavatqınınla 107.4 Qatna Sənət Radiosunun
1: Səpırınızdı biz Sırdaş Programısı. Sırdaş Programımızın Şenjan Radio Televiziya Standısının yeni taratqı əpsi Sılu Şirting Namaz Qadamda anılsanla buldu. Yəni muşu, hər vaqt anlayalayısla onundan başqa avalqı 7 günü ki barılıq programlarını qaytılıp anılsanla buldu.

Ziyade sezgörlük burun yallığı bimarları dikkat kılığa noktalara. Yani şu biyensi ba dostlar dikkat kılığa. Köz pesildi ziyade sezgörlük burun yallığı köp kozgulduğa mezgil bulup asaski burun tutup kılış, burundun su ikiş, çüşkürüş.

0: Davamlı hoşçakalın. Spamız kegem uçurla karsak Zühre Hanım sizden kızgın karşılığımıza, Şinfo sizden kızgın karşılığımıza kuyruğun etkenceli. Yama akşam bitip de. Mikmancan, gel lan.
1: Ketot radyosan, bağlı ağzına maçtımla, güldüm güzel olsun lan dostum. Aksu bayna etsin, Mikmancan bulman. Eşiğiniz güzel olsun, bizim anlavatınız radyolunu. Hoşçakalın, şansımız bulman.
0: Buldu, Mikmancan sızmış o, ha?

0: 107.4 Patnas Sənət Radiosu. Patnas Sənət Radiosu. 107.4 Patnas Sənət Radiosu'nun sərxil programmalarını radyoda, can telefonda Sluşitin əpçisi anlayamaysınız.
1: 107.4 Patnas Sənət Radiosu'nun doyun, sün kanalını koşuyulup, her günü saat 9'dan 11 geçe, 13'dan 15 geçe, 19'dan 20-20 geçe bolğan bivas körsüşüge katnışın.
2: Avtomobilga çıkıpla 107.4 Patnas Sənət Radiosu'nu alın. Torgu çıkıpla 107.4 Patnas Sənət Radiosu'nun programmalarının bivaslı körsütüşünü körün.
3: Kesip tırışka, muhabbet asraşka, ata anıla vapadarlıkka, balıla sevirçallıkka muhtaş. Bazıda köp bedel tölep ketkerliğimizden çarçap kalımız. Yeni bazıda başkalarının hacetinden çıkalıqalıqımızdan özümüzde bəxtlik es kalımız. Kımmetimizde tonup yetimiz. Esinizde bolsun. Bəxt küreş kılıçtın keledi. 107.4 Patnas Sənət Radiosu siz oylığanını oylap, siz bilen bille ilgirleşti halaydı.

Şinjan Radio Televiziya Stansiyası 107.4 Qatna Sanat Radiosining xayrlik oqşam programmamızni davomlashtiryapmiz. Programmamız Şinjan Radio Televiziya Stansiyasining yangi taratqu appsi Slow Shooting ni mas qadamni angıltıldı. Programmamızni Slow Shooting appsini mi alışanlarni qarşı alamız. Beşin spomiz kegen uçurlağa qarsaq Bahar Gül hanımı deydu, yaxşımı yaşar can, mənmi yaxdırıp anlavadı, mən rəhmətsizge deydu. Davamlıq yaxdırıp anlaşanlarını ümit qılmıza. Hazır abdumobil səl köp yolla, maşin səl köp yolla bolsa, mışu davan beylo yeniştipaq yoldan, Dongdalyan şiciye qarap manga yönüşte abdumobillar köpken, abdumobillarının sürti 13 kətirap edikken, onundan başqa mışu iştipaq yolu, cinin yoldu, minxak otısıgıca, boğan arlıqdı mı abdumobillar biraz köpken dostlar, Onun için abay bir dostumuz avarayı qarapıqına yaşarcan ürümçi şehrininki deyip diken ben bir qarapaqsam hazır. Bugün keçidin ət kündüzgece hava açık boldu iken. Tüven temperatura 16 Celsius gradus, yukur temperatura 25 Celsius gradus boldu iken. Ət keçidin muşu ayının 28-ci günü kündüzgece hava açık boldu iken. Tüven temperatura 17 Celsius gradus, yukur temperatura 29 Celsius gradus boldu iken. Muşu ayının 28-ci günü geçidin 29-ci günü gündüz geçe. Hava açık bolduken tüven temperatura 19 Celsius gradus, yukur temperatura 33 Celsius gradus bolduken. Ha dostlar. Ve imeyce azizim o deydu, mem ızçıl anlamadım ben deydu. Dağımlıq yoktırıp anlam. Aziz radio anlayıcılar, tövende Gülbahar Hamut orulluğun Şerincan namlıq naqşını birlikte anlayılı.

avtomobilda, uyda, şundaqla her cayda 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun programmalarını anla. Xuşal minutlarda, köğününüz yerim çağladı. Yardımgı muhtaç vaqtlarınızda yanala 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun programmalarını anla. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu sizning ehtiyacınızga her vaqt kulaq selişini xalaydı.

Şinjan Radio Televiziya Stansiyası 107 qatnasında radiosının xeyirlik akşam programımızın davamlaştırıbatımız. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansiyasının yeni taratqu apsi Slow Shooting namaz qadamda anıltıldı. Programımızın Slow Shooting apsini mi anlaşılanını qarşalımız. Örmətlik radio anlaşılar, tövende, vətən dəb soqudu qalbim namlıq naqşını anlayıslar.

响起放声唱，咱们新疆是个好地方，美丽的新疆走一圈，南疆北疆跨天山，

Dostlar, şunun bilen hayırlık akşam programımız ahırlaştı. Programımızı yaktırıp anlananlara köpten köp rahmet. Şinjan Radyo Televiziya Stansı 107.4 Katna Sanat Radyosu'nun sarkıl programlarını her vakit turmuşunlara hemra kılışını unutmağa izler. Tekimi köp mezmurlarını almakçı bulsanlar Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni tıratko əbdisi Sılu Şütini düşürüp ansanla buldu. Program riyasetçisi Yaşar Yolkun, Nüvetçi Muharır, Zəpər Məmtübün. Hayır hoş dostlar.

0: ziyaret edildi. 60 sanat radyosunun programları her minut, her sekund sizge hangra.
1: Üçüncü şirkte Şinjan'a kırgan 22 yılın buyan Tianjin rayında salmakçı bulan Tunji Dacı rayını. Sığdırışını spik barıp da 15-2. Dacı bilen Avrupa Ustalı'daki öyge.
0: Programlarımızda siz ihtiyaclı kuşurla üzülmeydi. 174 katnaşsan...
2: Oldun seçiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
3: Hayatınızda bazı kişiler... Bazı işler sizin kalbinizde çoğunlukla tesir gösterdi. Turmuşta bazı bir kayfiyat ve bazı bir duygular sizi bir aram kılıyor. Yak sizi çeksiz şatlık çömdürüdü. Hayatlık musabısı da siz kimlerde minnettar buldunuz? Yani kimler sizge ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Bişinizden ötken şu hikayelerini sözlep, minnettar kişilerinizge rahmet itibilin. Endi anlaydığınızla Katna Sanat Radyosu'nun sizge rahmet itkumba programı sizi.

0: Yaxşılıq dillarni yaşartıp, qalıplarni özara tutaştırdı. Başqalarga yaxşılıq qıla alaydigan imkaniyetiñizniñ bolganligidan minnatdar boluñ ve başqalarga yaxşılıqñızni ayımañ. Dillar şatlansa sizniñ mu qalbiñiz elliydi. Qadarlıq dostlar, sizge rahmet etgim bar programımızni yaqtırıp anglışıñlarni qarşı alamız. Men Gülbostan Abduqadir. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansısının yan taratqo əpçisi Sulu Şitiyinde Masqadamda anlatıldı. Programımızın Sulu Şitiyin əpçidimi anlaşılanını qarşı alımız. Bugünkü programımızda tövendiki məzmunlarını orullaşdırdıq. Aval işçilə uyuşmuz sadasi səhibimizdə Memleketlik 1. May Əmgək Medalığa, Memleket boyunca oxutuş arqılıq adam tərbiyyiləş ülgüsü şərbəgi erişkən, Maral 5-i Nayyası Tongman Yaslisi Partiya Yaceksinin muavini şujisi, Yasli başlığı Həmra Gül Abdu'nun Cənubi Şincangda yıldız tartıb, Mehr Muhabbet bilən adam tərbiyyələb, Yezidiki ballarının üsüb gitiliş yarayanıqa Həmrah Pupkəgən kürəş hikayesini alayımız. Qashqar Konu şəhərlik 3 açı ini özmür artist Liu Jin bilən Beijing'de görüşdü. Şəndonluq 3 evlat 1 aylık işleri öz optimobil heydəb 3500 km yolunu besib, Qarmayğa oğlini oxuş qeylib gəldi. Dostlandıq bolsa, dixtinla proqramımızın təbsili məzmunlardı bolsun.
1: Əmgəkçilə, əvlatma əvlat almış turğan bolsumu? Lekin ulardaki tırışıp işleş ruhi ızcıl özgermedi. Ula bir cüp işcan kolu. Akıl parası arkalık, Cungu ıqtisadının yukarı süpetlik terakkiyat kademini ilgir sürüp, emgek namunitçilir ruhi. Emgek ruhi, önerven ruhi arkalık güzel devrini kadirlep, casaret bilen olgu ilgirleydiğen devrinin ahmetini ızahladı. Bugünkü programımızdan başlap, emgek namunitçilir vekillerini mahsus ziyaret kılış arkalık, emgek namunitçilir ruhi. Emgek ruhi, önerven ruhini medihleyimiz. Anla vatkınınla, işçila uyuşması sadası sahibisi. İşçila uyuşması sadası sahibisini Abdünüm Raylık baş işçila uyuşması bilen Şincan Radyo Televiziya Stansı birlikte anlatıldı.
0: İşçila uyuşması sadası sahibimizin anlayışınlarını karşı alımız. Qashqar Çonqurçaq yezisidiki asas qatlam yezikent yaslilirge, Cənubi Şincangdiki yezikentlerdiki balalarının balalıq dəvri və kəlgüsü yüklengen bulub, 20 nəcə ildin buyan yasli mağaribi iş orunda çıngdurub, mehir mabiti bilən yezikentlerdiki balalarının üsb ediliş dəryanıqa quvaqçı bub kəygen bir eylən ba. Maral 5-i Nayyalik Tongman Yaslisidiki bir Uyğur Yasli başlığı, Cənubi Şincangdiki Yezikent Yasli Mağaribinin birinci sepide 24 yıl yıldız tartıp, yerdəvrəş apıtıdın keyin məktəbdiki iş orunda çıngdırıp, Yezikentlərinin məktəb quruş şəraitini yaxşılab, öydü qağan balıla. Qeyinçilgı ba ailələdiki balılağı qəmxorluq qılıp, Memleketlik 1. May Əmgək Medalığa. Memleket boyca

Dostlar, şunu bilen bugünkü sizge rahmet etkin bar programımızı müşahede akırlaştırmız. Programımızı yaktırıp anlığan, programımızı katnaşkan barçınlağı köptün köp rahmet. Mikrofon aldı da Gülbostan Abduqadir, nöbetçi muharir Patigül Mehmet.

0: Her günü seherde işkı manganda.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılar, etkiliğine hayırlık olsun. 174 Katna Sanat Radyosu'nun sarkıl programlarını ansınlan kaçalımız.
2: Her günü iştin düşkende.
3: Hürmetlik radyo anlayıcılar, anlamat kınanla yoldurunuzda biz Zemra programımızı.
2: Bu avat şehirde biz birbirimizge hemra. G'amxo'rlik va kuyinish mujassamlangan ovozlarimiz bilan biz sizlarga sirdosh.
4: 107.4 Qatnash San'at radiosining mehr-muhabbatlik ovozlar bilan sizlarga boshdan oxir hamroh bo'lishdek asli maqsadi mangu o'zgarmaydi.

Şinjan'a kilip güzel manzaralarını tamaşa kılıp Şinjan'ın kızgın, coşkun keyfiyatını his kılın. İgiz tağ muzlaki, beypayan kumluktan kötürülgen üstütek, bostallık ve itizlikle bu yada berbere bilen girelişip etti. Yipek yoludaki kadimi yadıkarlıkla, meyvelerinin kuşiydi, kündüzdeki avatlık davamlaşıp atkan şehir kitsi sizgi özgücü tuygularını bekişleydi. Şinjan'a kilip mezilik taamlağı iğiz dedi. Yıkımlık nakşa lerzan usulladın huzurunu, özgücü medeniyetini his kılın. Şinjan yakşı cay. Şinjan'ı kilişinizde karşılamız.

Qalbiga go'zal orzus taklanib pukib, yangi bir kunni xush tabassum bilan kutib olgan qadrli do'stlar, atiganligingizlar xayrli bo'lsin. Bugun 2026-yil 8-oyning 27-chi kuni payshanba. Diqqatlar kalendar bo'yicha 7-oyning 15-chi kuni. Muvaffaqiyatga tutishadigan yo'lda mayli siz cho'ng qadam tashlab beng yoki oz-ozdan ilgirlang, faqat izchil bardoshlik bersangizlar har bir qadamingizning natijasini ko'ra olasiz. Chunki singdirgan har bir ajr bekorga ketmaydi. Shuning uchunki faqat puxta qadamlar olg'a ilgirlasangizlar nishoningizga borgan sari yaqinlasha olasiz.

Günüş Borusti hemimizgi kucak aşkan Moşi Demlada, 177'de 4'ün Xeylik Sar programımız arkalık, Allah uçurlarımızın baskın kademlerinin teyhimi mezmut ve merdanı buluşunu ümit kılımız. Mən Riyasetçi Dilraba Anıver. Qadirlik do'stlar, programımız Şinjan Radio Televiziya Stansiyasining yangi taratqo abdisi Solushedin namaz qadamda anlatıldı. Programımızda Solushedin emtisini anlayışlarını qarşı alamız. Do'stlar, bugünkü programımızga tuvaniki mazmunlar o'rinlashtirildi. Avval turmush bilimlari sayyibimizda shaptul tarkibida oksidlanishga qarshi matlam bo'l. Kesme chöp setib olganda cho'qim oziqlik tarkibi jadvaliga qarash kerak qatorliq mazmunlarni so'zlab berimiz. Programımızın sağlamlıq sohbatları sayıbsıra tırnaqna ən yaxşısı çası şəkildə eliş kerek. Yıraqnı körəlməydiqanların tatlıq yeməkliklərini az yeyişi təvsiyə qılındığı qatarlıq məzmunlardan sohbat sözləb verimiz. Qaynamızı dostlar, yıqtınla programımızdan təbsəyli məzmunları da bolsa.

yol yürüyatkan her birinla üçün mülazimet kılıp, kalbinlani illi talıgan bolsak, bunundan tolumu xursan bolgan bolumuz. 174 Katna Sanat Radyosu her vakit silege hemrah.

Qadirlik dostlar, programımız Şinjan Radio Televiziya Stansının yan tarafı abdisi Siloşidin namaz qadamda anlatıldı. Programımızda Siloşidin abdisirimi alınışınlarını karşılamız. Hayat ki en güzel minutla köpünce hallarda bizden toxtumay ızcıl tırışkandı kiyenki neticimizden keludu. Çünkü tırışıp kolga keltürgen muhabiqiyatta kişiye haqiqi hoşallıq ve rahatlık berişlaydı. Izcılıqın özü bir qalba. Şunun qışını ki, ızcılıqsızna haman oylumağın hoşallıqlağı eriştirdi. Özünüzde her vaxt muayyelleştirin, asallıqca vazgeçmen. Yeni bir gün, yeni bir çayar arzu ümitlerinden başlanışı. Özünüzde ilham medet beren, özünüzde bulgan işençinizde herkes yok atman. Hancılık tırışçallıq görsəsiniz, şüncülük neticeye erişeleysiz. Qadirlik dostlar, her bir gününla əhmiyyətlik üsulun digən güzel tavsiyelerimiz bilen bugünkü 107.4 Xeylik Səhər programımızı axırlaşdırımız. Yaxdırıb anlığınınlağı köp rəhmət programı riyasi etsi Dilraba Anıverim.

Vatan mening oilam. Endi anglaydiganlar Şinjan radio televiziya stansiyasi Qatnash san'at radiosining Vatan mening oilam programmasi.

Yakında 2026 yıllık Longjiang yaş ösmürleri kol tutuşuş, anar tanesi vatan muhabbeti yuguruş sefri almaştırış emeliyat paliyeti Altay şehrinde ötküzüldü. Heylongjiang bilan Altaydan ibarat ikki joydagi yoshlar o'smirlar tartib bo'yicha sahnaga chiqib, naqshi usul, she'r deklamasi yaqilish qatorliq nomorlarni o'rinladi. Ko'pchilik o'zaro sovg'a taqdim qilishib, xoshbaxtlashib do'st bo'lib, tadqiqot o'rganish, amaliyotdan o'tkazish va madaniyatni his qilish faoliyatini o'rtaq qanot yoydirdi. Heylongjiang o'lksi Dajin shahridan kelgan o'quvchi Madifei mundaq dedi. Altaydagi güzel əslimlərimni Heylongjiangga elib ketiman. Shundaqla dostluqimizning mangu davomlashishini umid qilaman.

yol yürüyatkan her birinla üçün mülazimet kılıp, kalbinlani illet alıgan bolsak, bunundan tolumu xursan bolgan bolumuz. 174 Katna Senet Radyosu her vakit silege hemrah.

Şinjan tabiatının atvarlıq balısı. Hayvatlık Tianşan'dan bir bayan tarım oymalıq ıgıcı. Güzel Kanas Gölü'den hayvatlık yalpın takıcı boğan bu

güzel manzaralar kişini hayacanlı sanmay kalmaydı. Tiyanşan etkide Şadiyanın usul hareketleri bilen kişinin yürek tarını çekidigan nakşı sadası bir gevdige ayrılıp getirdi. Güzel Şincan otta kızgılıkı ve merdanlıkı bilen sizni gözleriniz ve kalbinizde huzur beğişleydigan bir meydan katlı ziyafet kitaklı kılıdı. Kini, güzel Şincan'a kadem teşrif kılıdı. 107.4 Katnaş Sənət Radyosu sizni Şincan'ın güzel manzaralarından birlikte huzurunuzu teklif kılıdı.

0: Lağman, kabab, açık çüçük koy paçığı digendek mezelik taamla kişige huzur beğiştese, Tianşan, Panas, Sayram Kölü'nün sürettek güzel manzaraları kişini mesküş kaladı.
1: Hayati küş ve seyri küşkü dolgan bu cayda tabiyetle acayip güzelliğini his kılasız.
0: Kalbimizdeki en çin hissiyat arkalık muhabbet ve ümitini cirahlığa tarıtaydı.
1: Şincan yakşı cay. Şincan'a gelişinizle karşı alımız.
0: 107.4 Hatnaş Sanat Radyosu sizni Şincan'ın güzel manzaralarından birlikte huzurunuzu teklif kılıyordu.

avtomobilda, uyda, şundaqla her cayda 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun programmalarını anla. Xuşal minutlarda, gönlünüz yerim çağladı. Yardımgı muhtaç vaqtlarınızda yanala 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun programmalarını anla. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu sizning ihtiyacınızga her vaqt kulaq selişini xalaydı.

Avtomobilda kaşılı körülgendi beyperevallık kılma. Toğra bir taraf kılıp. Agahlandırış belge tahtısını muhafık caygı koyup, Avtomobilinin xatardın agahlandırış çırgını yandırın. Yol boyda toxtap Avtomobil remit kılganda, kendiki Avtomobillani agahlandırışını unutma. Avtomobildeki yolcularını bexatar caygı tarqaqlaştıran.

0: Beijing vaqti soat 8.
1: Ürümçi şehri su üstü bağıtısının yenideki Jili Lukanda'da külme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kabetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bağ. Situ alısınızla küçük kireleysiz. Telefon 0991-357-4-8. Şincan Jili Mablaq Siliş Terakya Çekçi Şirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
2: Barmaqlarınız yan telefonunuz ekranda da tez-tez hareketlenip, şundaq bir tunuş sima ve tunuş avaz sizni ihtiyarsız jalb qildi. Şundaq mı?
3: Toğra. Sizning ko'g'ingizda 107.4 qatnash san'at radiosining do'yin nomeri. Undaq bo'lsa, o'ng tarafdagi 107.4 deb yozilgan chambarakdagi qo'shish belgisini bersang. Shu vaqtda siz 107.4 qatnash san'at radiosining do'yindagi sarxil mazmunlarni har kuni ko'ra olasiz.
4: Mubodo siz 107.4 qatnash san'at radiosining do'yin nomerini izlayotgan bo'lsangiz, sheji 1074 ni kirgizib qo'shib olsangiz, biz siz uchun tayyorlagan qatnash mulozimat uchurmiri. Qiziqarlıq sin ko'rinishlar qatorliq rangdor mazmunlardan qang'ich o'zirini olasiz. Ko'ngil qo'yib tayyorlangan bu mazmunlar sizga shotliq baxsh etish bilan birga sizni yana turlik bilim savodlarga ega qiladi.
2: 107.4 Qatna San'at radiosining do'yin supsi sizning do'yindagi sirdosh do'stingiz bo'lib qolsi. Esingizda bo'lsin, izdash nomeri XG 1074.
5: XG 1074 to?
2: Ha-ha.